0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kozmetik ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre bazı içerikler yasaklanacak ve kare kod zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinde kullanılan bazı sentetik bileşenlere ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Kozmetik ürünler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tavsiyeyle ürünlerin içeriğine, ambalajına yer alacak bilgilere ve özellikle çocuklara yönelik kozmetiklere ilişkin yeni kurallar getirilmesi planlandı. Sabahın haberine göre yönetmelik taslağında saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı maddeler yasaklanırken ürünlerin ambalajlarında kare kodla bilgi paylaşma dönemine geçilecek. Çocuklara yönelik ürünler ve saç boyaları için de yeni uyarılar getirilecek. Taslakta sağlık açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen bazı sentetik bileşenlerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması öngörüldü. Bunun yanı sıra kozmetik ürünlerin tüketiciye sunulma biçiminde de değişikliğe gidilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kozmetik ürünlerin ambalajlarında kara kod gibi bir veri taşıyıcısının bulunması ve bu yöntemle tüketicilerin ürün hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşması amaçlandı. Kare kod kullanımına uygun ambalaja sahip olmayan ürünlerde ise gerekli bilgiler, broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller aracılığıyla tüketiciye aktarılabilecek. Taslakta bazı kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal bileşenlere yönelik yeni kısıtlamalar da bulundu. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılabilen sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Güneş kremlerinde kullanılan alüminyum içeren bileşenler için de yeni sınırlamalar getiriliyor. Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak. Koku verici özellik taşıyan bileşenin 3 yaşın altındaki çocuklar için hazırlanan ürünlerde kullanımına izin verilmeyecek. Diş macunlarında kullanılan triklokarban içinde tüketiciyi uyaran yeni bir ibare zorunlu hale getirilecek. Bu bileşeni içeren diş macunlarının üzerinde ürünün 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilecek. Saç boyası ürünlerinin üzerinde saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin uyarı bulunması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca saç boyalarının 16 yaşın altındaki kişiler için uygun olmadığı belirtilecek. Geçici kara kına dövmelerinin de saç boyalarına karşı alerji riskini artırabileceğine ilişkin uyarı ürün ambalajlarında yer alacak. Saç derisi hassas, tahriş olmuş veya hasar görmüş kişilerle yüzünde kızarıklık bulunanların saçlarını boyamaması gerektiği de ürünlerde açıkça belirtilecek. Daha önce saç boyası ya da geçici kara kıran nedeniyle alerjik reaksiyon yaşayan kişilere yönelik uyarılar da zorunlu hale gelecek. Kozmetik ürünlerde kullanılan bazı içeriklere yasak ve kısıtlama getirilmesine öngören yeni düzenleme hazırlanıyor. Kozmetik ürünler yönetmeliğindeki değişiklik tavsiyeyle saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı sentetik bileşenlerin piyasaya arzı sınırlandırılacak. Ürün ambalajlarında kare kodla tüketiciye daha kapsamlı bilgi sunulması planlanırken çocuklara yönelik kozmetik ürünler ve saç boyalarında da yeni uyarılar zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle bazı ürünlerde içerik ve etiketleme kuralları değişecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelindeki mercan resifleri alarm veriyor. Yeni bir rapora göre giderek sıklaşan mercan ağarmaları nedeniyle resifler kendilerini yenilemekte zorlanıyor. Bilim insanları bu sürecin devam etmesi halinde mercan kaybının geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme tarafından yayımlanan rapor, dünya genelindeki mercan örtüsünün normal seviyelerin çok altına gerilediğini ortaya koydu. Mercan ağarması, mercanların dokularında yaşayan ve onlara renk veren algleri kaybetmesiyle meydana geliyor. Rengini kaybeden mercanlar hemen ölmese de besinsizliğe ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Mercanların yeniden toparlanabilmesi içinse deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ve ağarma olayları arasında yeterli sürenin bulunması gerekiyor. Ancak araştırmacılara göre bu süre giderek kısalıyor. Raporun başyazarı Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanı Gonzales Rivero, mercan ağarması olaylarının görülme sıklığının yaklaşık 2 katına çıktığını belirtti. Küresel mercan örtüsünün 2010 yılına kadar yaklaşık 40 yıl boyunca büyük ölçüde sabit kaldığını aktaran Rivero, bu tarihten sonra hızlı bir düşüş başladığına dikkat çekti. 2023 yılında başlayan son küresel mercan ağarması ise şimdiye kadar kaydedilen en geniş çaplı olay oldu. Ağarma, dünya genelindeki mercan resifi alanlarının %77'sini etkiledi. Rivero, küresel sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl yeni ve büyük çaplı bir mercan ağarması yaşanmasının da çok muhtemel olduğunu söyledi. Mercan resifleri okyanus tabanının %1'inden daha azını kaplıyor. Buna rağmen denizlerdeki canlı türlerinin %25'inden fazlasına yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle bilim insanları mercan resiflerindeki hızlı kaybın yalnızca mercanları değil, okyanus ekosisteminin tamamını tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı'nın raporuna göre sıklaşan mercan ağarmaları resiflerin toparlanmasına fırsat vermiyor. Bilim insanları küresel mercan örtüsündeki düşüşün geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayınlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden bir gün sonra çekildiğini açıkladı. Maduro'nun fotoğraf çektirmeye başlangıçta isteksiz olduğu ancak güçlü durduğuna dair bir mesaj vermek amacıyla karar verdiğini belirtti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı. Nicolasito lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti. Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerinin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini, moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı. Babasının depremden sonra kendilerine telefon aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti. Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, "Lütfen gelin, bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz," dediğini aktardı. Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir diye düşündüğünü aktar. Maduro Guerra fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi. Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti. Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayınlayacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Silvia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayınlamıştı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafın Venezuela'daki depremlerden bir gün sonra 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı. Başta fotoğraf çektirmek istemeyen Maduro'nun görüntünün ileride güçlü ve dirençli olduğuna dair mesaj verebileceğini düşünerek çekime ikna olduğu belirtildi. Fotoğraf 30 Ağustos'ta Maduro'nun ailesine gönderdiği mesajla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Destilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.

0: Takım tezgahları, sanayici ve iş insanları derneği olarak hizmet veriyor. 1992 yılından beri 245 üyemiz var. Türkiye'nin takım tezgahları ithalat ve ihracat ve kullanım oranlarına bakıldığında yıllık 1.75 milyar dolara yakın bir ithalat ve imalat toplam değerleri var.
1: Bu da harika.
0: İhracatına katkı vermekte çok ciddi bir değer taşıyor ve bizim ilgilendiğimiz takım tezgahlarıyla ilgili olarak ihracatı katkı çarpan değeri yaklaşık 20 miktarını buluyor. Yani Türkiye ihracatında 35 milyar dolara yakın bir desteğimiz var.
1: Harikasınız efendim. Gerçekten de böylesi bir kurumla da muhatap oluyor olmak benim için de büyük bir zevk. Efendim şunu sormak istiyorum size. Şimdi biz hep konuşuyoruz tabii, yapay zekayı konuşuyoruz, türevlerini konuşuyoruz ama gerçek üretim biraz o takım tezgahlarında yatıyor diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz?
0: Muhakkak takım tezgahları imalatın anası. Takım tezgahları evet. Olmadan bir şeyin üretilmesi söz konusu değil. Pek çok alanda medikal, havacılık, savunma sanayi, otomotiv, makine imalatı, deniz yolu, raylı sistemler gibi pek çok alanında kullanımı mevcut. Tabii ki günümüz teknolojileri, dijitalleşme, otomasyon ve benzeri teknolojik değerler çok önemli. Fakat olayın mekaniği olmadan, bunların bir metalin şekillendirilmesi olmadan da teknoloji tek başına işlev görür durumda değil. Ha, ileride ne olacak bilemiyoruz.
1: Vallahi onu hep beraber bakacağız. Sürekli onların zaten o fütüristik bakış açılarını biz vermeye çalışıyoruz. Ama dediğinizde çok haklısınız efendim. Yani biz tabii yapay zeka ile bunları şekillendirdiler. Fikrini yapay zeka verdi. Programlamasını yapay zeka yaptı derken aslında o sahada üretilen bardağın, sizin dediğiniz gibi medikal cihazların, hatta savunma sanayimizdeki cihazların nasıl ortaya çıktığını kaçırıyoruz. Ana fikir orada gibi geliyor bana.
0: Çok haklısınız. İllaki yapay zekanın ve dijitalleşmenin hayatımızı çok kolaylaştırıcı etkileri var. Bunları yansıtmak mümkün değil. Fakat bunların üretimde verimliliğe nasıl yansıdığını, bunları daha şekilde, daha hızlı, daha ekonomik, daha maliyetlere katkısı olduğu yönünde bence odaklanmalıyız. Böyle fütürizm muhakkak güzel şeyler. Ama biraz daha rasyonel düşünmekte fayda var diye düşünüyoruz.
1: Kesinlikle. Bir de efendim özellikle sizin tarafa ben şöyle bir bakış açısı getirmek istiyorum. Siz hem bu takım tezgahlarıyla ülkede ekonomiyi canlandırıyor, ihracatı canlandırıyorsunuz. Bir yandan da bu takım tezgahlarını da biz kendimiz üretebiliyoruz değil mi?
0: Evet. Son zamanlarda bilhassa ivme biraz daha yukarı yönlü. Bursa'da
1: harika.
0: Daha fazla sayı, daha Kayseri'de var, İstanbul ve civarında da illa üretici firmalarımız var. Türkiye'de evet. De bu konuda oldukça iyi bir durumda, daha iyisi olacak inşallah. Son zamanlarda bilhassa teknolojideki ihtiyaçlardan dolayı devletin de bu konuda biraz destek vermesiyle Türkiye'deki firmalarımızda şükür fena durumda değiller. Tabii ki yapacak şeyler var.
1: Tabii gidecek çok yolumuz var ama mesela işte ne bileyim yazılımdan, donanımdan falan bahsettiğimizde, bilgisayardan bahsettiğimizde, çiplerden bahsettiğimizde biz dışarıdan olarak bunun üstüne bir dünya kurmaya çalışıyoruz ama sizin taraftan baktığımızda siz kendi kendine neredeyse yeterli bir ağ oluşturabilme adına adımlar atıyorsunuz.
0: Evet, bu bir ekosistem. Evet. Dediğiniz gibi bir sürü bunun bağlamı var. Software'dir, yardımcı ekipmanlardır.
1: Evet efendim.
0: Malzemeden tutun sonuna kadar işte bunların ölçülmesi, pek çok maddeyi bir bütünsel, holistik şekilde değerlendirmek lazım.
1: Süper bir şey bu. Gerçekten de bu bakış açısı hepimizde olması lazım. Bir de diğer taraftan da baktığımızda mesela ben 70'leri hatırlıyorum. 70'lerde biraz daha el işiydi. Böylesi makineler olduğunda ne bileyim Almanya'dan mesela gelenler

0: bize oradaki makineleri anlatırdı. Vay vay vay derdik. Ama şimdi dünya ile aramızdaki makas neredeyse kapanmış, bitmiş durumda gibi geliyor bana.
1: Şimdi erişim tabii ki o yılları bizim de yaşımız itibariyle uzak değiliz. Biz şimdi televizyonda görünmüyoruz ama ben 40 yıla yakındır bu sektörün içindeyiz. Sizin dediklerinizi
0: hatırlıyorum.
1: Yani Türkiye'de bir şeye ulaşmak hakikaten zordu. Hem dünyadaki gelişmeler hem ülkemizdeki ilerlemeler illa bizleri bunlara daha yakın hale getirdi. Tekrar başa dönersek deminki muhabbetin başında, yani mekaniği de yatsımamak lazım. Bugün binlerce yıl önce işte matkabın genel formu nasılsa, bir şeyi delmek için gerektiyse, bugün hız arttı, verimlilik arttı, çok yeni malzemeler keşfedildi. Evet, çok büyük ilerlemeler var ama temel fizik kuralları çok fazla değişmedi.
0: Ve işte bu böyle gidiyor diyorsunuz. Peki bu dünyadaki gelişmeleri biz yakından takip ediyoruz elimizden geldiğince. Türkiye'de de bunlar yakından takip ediliyordur diye düşünüyorum. Özellikle TİAD bünyesinde.
1: Muhakkak hem bizim derneğimiz hem sanayicilerimiz, iş adamlarımız oldukça yakın takip ediyorlar. Ya yani burada da yine teknolojinin, internetin, buharların, uluslararası seyahatlerin biraz bize problemleri var ama süreceli olarak kolaylaşmasının illaki katkıları var. Dolayısıyla evet, yakından takip ediyoruz. Hem de Türkiye olarak, evet, demin de biraz bahsettik, üretimde fena noktalarda değiliz ama tüketimde biraz daha sizin de bildiğiniz majör rakamlardan da görüleceği gibi,
0: evet efendim,
1: fazlaca almak durumundayız ama bizim güzel tarafımız şu: yapmakta eksikliklerimiz olsa da kullanım ve erişim bulup onu kullanma konularında Türkiye olarak iyi bir noktada olduğumuzu şahsım adına düşünüyorum.
0: Efendim inşallah böyle daha iyi günlere gideriz. Peki ben size son olarak şunu sorsam, bütün sizin gibi değerli konuklarımıza bunu sorayım. Ben size bir sihirli değnek versem ve istediğiniz yere dokundurup istediğiniz şekle dönüştürebileceksiniz bunu desem, bu alanda nelerin daha farklı, nelerin daha iyi yapılmasını, nelerin çeşitlendirilmesini sağlardınız?
1: Tabii kendi konumla ilgili soruyorsunuz muhakkak.
0: Tabii ki efendim. Evet, tabii ki.
1: Şimdi demin de söylediğim gibi bundan 30-40 yıl önce siz de demin bahsettiniz, bazı şeyler ulaşılamaz gibi görünüyordu. Bugün şükür belirli bir mesafeler kaydettik. Tabii bu hep Çin'den bahsediyoruz. Ölçek ekonomileri çok önemli. Malı yapmanız bir şey, işte uçak, araba, füze, pek çok şey de bugün Türkiye'de İHA'lar, SİHA'lar yapılır hale geldi. Hakikaten geldiğimiz nokta gayet güzel. Fakat bir de biraz daha global düşünüp bu yarışta hangi, yani çok başarılıyız şu an geldiğimiz yer itibariyle eskiye bakarak ama globale bakarak hala çok mesafe var. Bu sihirli değnek sorusu zor bir soru. Tabii sordunuz Serhat Bey. Yani burada rekabeti arttırıcı ne yapılabilir? Demin söylediğiniz işte bu yapay zeka çok güncel bir konu. Henüz biz bu konuda çok büyük şeyler yapmıyoruz. Otomasyonla ilgili, robotizasyonla ilgili çok kıymetli firmalarımız yakın zamanlardan, hatta orta ölçekli bir zaman periyodunda güzel işler yapmaya başladılar. Ama dünyayı bir seyrettiğimizde bayağı bir arada mesafe var. Hakeza egzotik malzemeler, çipler, entegre devreler, software, yazılımlar, bu gibi konularda böyle hızlı bir şekilde ilerleme, o sihirli değnek o seviyeyi, işte Amerika'yı, Japonya'yı, Çin'i bir yakalayabilecek durumlara gelebilirsek orada işte mesafeyi biraz daha hızlı kapatabiliriz. Uzun oldu cevabım ama kusura bakmayın.
0: Hayır efendim, gayet güzel oldu. Çünkü sihirli değnek kavramı zor bir kavramdır. Yani çünkü uçun uçabildiğiniz kadar demenin farklı bir söyleyişidir aslında. Siz burada çok güzel şeyler söylediniz. Yani bazı alanlarda mesela bizim hemen şu anda çip üretmeye başlamamız imkansız ama sanayi alanında sizin dediğiniz gibi doğru adımların atılmasıyla o ülkeler yakalanmayacak konumda değiller. O ölçek ekonomisini yakalayamayacak halde değiliz gibi geliyor bana.
1: Yani illaki teknik olarak oldukça iyi bir yerdeyiz. Fakat işte bugün maalesef bazı hem global sıkıntılar, dünya çapında da hem stratejik olarak ülkeler arasında büyük şeyler oluyor. Dolayısıyla burada önlere çıkıp çok rekabetçi olmak da çok kolay değil. Biraz daha fazla çalışmak lazım sanki.
0: Hep beraber efendim, her şey çalışmaktan geliyor. Vallahi ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Önümüzdeki günlerde de bu konuları ben zaten bizzat bu işin MakTek fuarında, 28 Eylül'deydi yanlış hatırlamıyorsam ben, MakTek fuarında da takip etmeye çalışacağım. Birazdan zaten bu konuyu da konuşacağız. Vallahi ülkenin nasıl ileri gideceğini ben böylesi fuarlarda görüyorum. Yine sizlerle karşılıklı olarak orada da bunları konuşabiliriz inşallah.
1: İnşallah, bekliyoruz bu arada.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, saygılar sunuyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi günler efendim. Sağ olun. Tamam. Evet, TİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Tansu Yılmaz'la konuştuk efendim. Ya evet, biz böyle sanayi ya da gelişmeyi hep böyle şey alanlarda arıyoruz. Uç alanlarda arıyoruz. Ben size böyle elimden geldiğince, dilimin döndüğünce teknoloji dünyasını, yapay zekaları vesaireleri anlatmaya çalışıyorum. Ama ülkenin içinde bir de böyle gerçekler var. Yani biz bir üretim ülkesiyiz aslında. Her ne kadar öyle bizi göstermemeye çalışsalar da ve biz kıtalar arası, köprüler arası bir ülkeyiz ve orada bir sürü bir şey yapıyoruz hep birlikte, el birliğiyle. Yani bunları işte bu gibi değerli insanlar ve katkılarla daha ileri götürmeliyiz diye düşünüyorum. Ahmet Bey sağ olsun bize o sihirli değnek yardımıyla biraz nelerin yapılması gerektiğini, nereye doğru gitmemiz gerektiğinin ipuçlarını verdi. Bu ipuçlarını herkesin alabileceğini düşünüyorum ben efendim. İsterseniz birkaç habere geçelim. Bu haberlerin içinden mesela bu haftanın, yani daha doğrusu dünün en önemli haberlerinden bir tanesiydi. Apple 15 yıl aradan sonra CEO'sunu değiştirdi. Apple'ın başına şu anda CEO olarak John Ternus geçti. Tim Cook ayrıldı. Tim Cook da neredeyse artık orada Apple'la özdeşleşmiş bir isimdi. Bayağı bir yerlerden bir yerlere götürdü Apple'ın daha çok para kazanmasını, işte daha böyle sağlam bir ekonomik yapıya kavuşmasını sağladı ama işte ya dönemi geçti gibi geliyordu bana. Yani yapılan mesela özellikle yapay zeka alanında atılan atılamayan bazı adımlar yüzünden biraz dönemi geçti gibi geliyordu bana. Onları toparladık efendim. Bir değişik bir bakış açısı gelmeye başladı. Ben size biraz ondan bahsedeyim istedim. Şimdi 50 yaşında John Ternus. Tam Tim Cook'un aslında Apple'ın başına geçtiği yaşta. Apple'ın dışarıdan transfer ettiği yıldız bir yönetici değil. İçeriden yetişti. Neredeyse bütün meslek hayatını şirketin içinde geçirdi. İşte kamuoyunda çok tanınmıyor. Ortalara çıkıp da böyle bu işte böyle buyurun var oley falan diyenlerden değildi. Arka plandaki o gizli kahramanlardandı. Apple'ın son 20 yıldaki ürünlerinin önemli bir bölümünde izi olan mühendislerden bir tanesi. Mühendis kökenli zaten. 97 yılında Pensilvanya'da makine mühendisliğinden mezun olmuş. Sonra 2001 yılında daha böyle mezuniyetin üstünden daha böyle staj dönemi falan derken 2001'de Apple'a girmiş. Apple'ın tasarım ekibine katılmış. 2013 yılında donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcılığına gelmiş. Sonra 2021 yılında donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olmuş. 2026 yılında dün itibariyle de Apple'ın CEO'luğuna geldi. Şimdi onun yaptığı iş yalnızca böyle cihazlı görünüşü, dışarıdan görünüşü falan değil. Yani iPhone, iPad, Mac, Apple, işte ne bileyim Apple Watch, AirPods gibi fiziksel mimarisinin onun malzeme seçiminden tutun da termal yönetimine, dayanıklılığına, üretilebilirlik konularına kadar bayağı bir payı olan bir adamdan bahsediyoruz burada. Yani aletleri Apple'ın için çekirdekten biliyor. Çekirdek de tam anlamıyla çekirdek. İçindeki çekirdeklerden biliyor. Yani içindeki her ürün über başarılı, süper gitti falan demek doğru olmaz. Yani mesela işte ne bileyim Apple Watch'ta, AirPod'da büyük başarı yakaladı ama işte ne bileyim mesela Vision Pro diye o kafaya takılan gözlükleri yaptılar. Hani milyon verseler kafanıza takar mısınız sorusunu bir kenara bırakıyorum. Zaten kafanıza takmak için milyon vermeniz gerekiyor gibi böyle acayip pahalı ürünlerden bahsediyoruz. Nasıl CEO seçildi? Biraz orası enteresan. Apple Yönetim Kurulu Ternus'un atanmasını oy birliğiyle içeriden bilen biri olduğu için oy birliğiyle onaylamış. Steve Jobs döneminde bu arada şirkete katılmış bir adamdan bahsediyoruz. Tim Cook'la beraber uzun yıllar, işte 15 yıl aşkın zaman çalıştı. Apple'ın bütün temel ürün kategorilerinde deneyim kazanmış bir adam. Yani dediğim gibi her ürünü içinden biliyor ve her üründe bir katkısı var. Mühendislik geçmişi şirketin yeniden ürün ve teknoloji eksenli bir döneme girmek istediği mesajını da veriyor. Yani pazarlama kökenli yöneticilerden biraz daha teknolojik, Ar-Ge, inovasyon temelli yöneticilere doğru geçiş sinyalleri alıyorum ben onun bu gelişinden. Bilmiyorum ne dersiniz. Peki diğer taraftan Tim Cook neden ayrıldı? Yani bayram değil, seyran değil, böyle adam 15 yıldır çalışıyordu. İyi de para kazandı, iyi de para kazandırdı. Niye ayrıldı? Biraz ona bakalım. Bir başarısızlık tarafı yok yani, ama şunun da başarısız oldu, bunu beceremedi, o yüzden ayrıldı gibi bir şey söylemek zor. Apple'ı tarihin mali, yani o Apple tarihinin mali açıdan en üst seviyelerden birine getirdi. 2011'de Steve Jobs ayrıldığında Apple'ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolarmış. Görevini devrederken bu rakamı 4 trilyon dolara çıkarttı. Yani çarpanları siz düşünün, 8-9 katlık bir oraya katkısı var onun. Tim Cook'un yönetim kurulunda ve üst yönetime daha az çalışmak istediğini bildirdiği aktarılmış. Yani artık adam 65 yaşına geldi. İşte Ternus gibi 50 yaşında bu işin içine girdi, 65 yaşına geldi artık. Ve hadi yeter artık dedi diye hissediyorum ben basına yapılan açıklamalardan. Yani sen şunu da beceremedin. Yani ben olsam mesela yapay zekada beceremedikleri yüzünden onu bir silkelerdim ama o ondan değil yani. İşte bundan sonra işte Apple'ın mevcut misyonu daha ileri taşıyalım, işte ne bileyim 50 yılda şirketin son 50 yılda oluşan değerlerine bağlı kalalım falan derken içeriden yetişmiş, mühendis kökenli, biraz daha Ar-Ge ve inovasyona sıcak bakan bir adamı kaldırıp oraya getirdiler. Burada buradan böyle bir mesajımız olsun. Evet, Apple'ı böylece anlattıktan sonra isterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Efendim, Nick Cave'in Something's Got a Hold on My Heart şarkısıyla böyle bir kendimize geldik. Değişik duygular içine girdik. Şahane bir şarkı. Bu şarkıyı seçtikleri için arkadaşlarıma buradan tekrar sevgi ve saygılarımı göndermek istiyorum sizin önünüzde. Enteresan konular var. Biraz bu konulara da sizlerle girelim istiyorum. Şimdi Ernst & Young yapay zeka çağında İnsan kalabilen çalışanlarına 100 milyon dolar ödül önermiş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan olduğumuz için. Neyse, şimdi efendim konuğumuz hattımızda, kendisine hemen merhaba diyeceğiz. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersöz de hattımızda. Merhabalar İlhan Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim, saygılar sunuyorum. Az önce Ahmet Tansu Yılmaz'la konuştuk biz, TİYAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve birazcık ülkemizdeki o takım tezgahlarının yerinden, öneminden bahsettik ve tam oradan geçerken aslında önümüzdeki günlerde sizin fuardan konu açıldı tabii ki, ama bunu en doğru bilgide olduğu için sizlerle konuşmak istedim efendim. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Efendim, MakTek fuarın adı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben, ve 28 Eylül'de başladığını hatırlıyorum. Yine yanlış hatırlamıyorsam.
1: MakTek Avrasya fuarın ismi. Evet, 28 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açılacak. 2 yılda bir hazırlanan bir fuar ve kendi konusunda ülkemizin ve bölgemizin en büyük fuarı, aynı zamanda da dünyada bu konuda yapılan fuarlar içerisinde de 5 önemli fuardan bir tanesi olan bir fuar. Önemi çok fazla, stratejik bir konu. Bu konuda fuar yapmak çok hassas bir iş, çünkü çok meşakkatli bir iş. 10 gün öncesinden yerleşim başlıyor, o hassas makineler, takım tezgahları, kurulumları yapılıyor ve fuarda 6 gün sürüyor. Bu fuar tüm üretim için, tüm sektörler için çok önem arz eden bir fuar. Bu fuarda sergilenen makineler tüm sektörlerde kullanılan makineler. O bakımdan, yani eğer takım tezgahınız yoksa, ne otomotiv sektöründe, ne havacılıkta, ne savunma sanayinde, ne gemi sanayinde, tarımdan tekstil makinalarına kadar birçok geniş,
0: tıbba kadar, bardaklarımıza kadar, değil mi efendim? Yani her yerde etkisi var aslında bunun da. Biz çok fazla böyle uç teknolojilere baktığımızdan biraz işin esasını kaçırıyoruz sanki.
1: Tabii, yani şimdi şu anda konuştuğumuz, size bağlandığım telefon dahi bu makinelerle üretiliyor. Bu makineler olmadan üretim olmuyor. O yüzden biz de ülke olarak bu Türkiye'de bu makineleri kullanım oranını artırmak zorundayız. Batı'da sanayileşmiş kuvvetli toplumlarda bu makineler kullanım oranı çok yüksek. Japonya'da, Amerika'da, İtalya'da, İngiltere'de, Çin'de, Almanya'da gibi. Şimdi Türkiye'de son dönemde bu makinelerin kullanımı çok artmaya başladı. Artık bu makineler, yani takım tezgahları tabiri edilen makineler, bir başka deyişle de makine yapan makineler, kullanım arttıkça katma değerli ürünlerin daha fazla, kilogram başına daha değerli ihracat mallarının üretimi daha kolay oluyor ve İşte gelecek teknolojiler bu fuarda sergilenecek, yüksek teknolojiler bu fuarda sergilenecek. Artık konvansiyonel makineler kullanan, üretim yapan tesislerin pazarda barınmaları, pay almaları çok zorlaşıyor. Yüksek teknoloji makineleri kullananlar, dijitalleşmeye yönelenler, robotik sistemlere yönelenler artık daha katma değerli ürün, maliyeti düşürerek daha yüksek değerli ürünler üretebiliyorlar.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Vallahi efendim şöyle bir şey vardı. Şimdi az önce Ahmet Bey'le de onu konuştuk. 1970'lerde benim hani ailemden insanlar işte Almanya'daki tanıdıklarının yanlarına gidip oradan broşürler, şeyler, kataloglar getirirlerdi. Ve işte böyle ah be şu takım tezgahına bakın. İşte bunun 3 başlığı varmış, şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye. Böyle sanki şeyi karıştırır gibi, ansiklopedi okur gibi onları okur. Sonra gidip oradan almaya çalışırlardı, bunu getirmeye çalışırlardı. O devirlerden şimdi onların ayağımıza geldiği devirlere geldik gibi oldu biraz.
1: Evet, aynen öyle oldu ve şu anda Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren firma sayısı arttı. Bu konuda faaliyet gösteren sanayicimiz, tesisimiz, fabrikalarımız çok fazlalaştı. Artık dünyanın her yerine ülkemizden makine ihracatı yapabilir konumda.
0: Evet.
1: Ve dünyanın her noktasında Türkler, aslında bu makineler her yerde kullanılıyor. Tabii burada şimdi bu fuar 2 yılda bir yapılan ve herkesin merakla beklediği, bütün sektörde alımların bu fuar için durduğu, herkesin 2-3 ay öncesinden artık piyasada bu işleri alıp yapacaksa, bu işe yatırım yapacaksa, biliyor ki MakTek var, MakTek Avrasya'yı ziyaret etmek istiyor yatırımcılar, yeni girişimciler. Çünkü tek çatı altında bu kadar geniş yelpazede firmayı bulabilmek çok zor. Toplam 14 salonda 120 bin metrekare alanda hazırlandı fuar ve 1000 civarında firma ve marka fuarda yerini alıyor. Aynı zamanda uluslararası kimliği de çok yüksek. Şu anda 30 ülkeden de yabancı firmalar MakTek Avrasya'da katılım gösteriyorlar. Avusturya'dan, Belçika'dan, Bulgaristan'dan, Kanada'dan, Çin'den, Japonya'sına, Güney Kore'sine kadar, Hindistan'ına, Malezya'sına kadar 30 ülke bu fuarda yerini aldı. Bu dünyaca ünlü markalar bizim coğrafya, Türkiye üzerinden bu coğrafya makine satma derdindeler. Tabii hepimiz de 2 yıldır yoğun bir çalışma içindeyiz. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak pazarlama ekiplerimiz, satış ekiplerimiz dünyanın her tarafında bu fuarı tanıttılar, pazarladılar, iletişim faaliyetlerini gösterdiler. Dijital dünyada her türlü imkan kullanıldı. Şu anda yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz. Bu fuar tüm sektörlere hitap ediyor. Biraz önce söyledim. Tüm sektörlerde üretim yapan fabrikaların ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji makinaları, robotik sistemler, hep otomasyon sistemleri, saç işleme teknolojileri, takım tezgahları, amaçlı imalat, kesici takımlardan tutun CAD/CAM sistemlerine, yazılımlarına kadar bu fuarda sergileniyor. Tabii burada neler olacak? Lider markalar son teknoloji çözümlerini sergileyecekler. Yeni nesil makineler...
0: Ben zaten size onu soracaktım efendim. Sizin böyle gözünüze çarpan, vay dedirten, hani 2 senede bunlar buradan buraya mı gelmiş dediğiniz şeyler var mı?
1: Tabii özellikle robotlar, robotik sistemler çok yükseldi. Sayısı, çeşitliliği arttı. Artık standlarda robotik sistemleri, robotik makinaları göreceğiz. Dijital üretim uygulamalarını göreceğiz. Birçok yeni ürün lansmanına ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda geleceğin teknolojileri, akıllı makineler, aynı zamanda karanlık fabrikaların teknolojileri ve bunlar önümüzdeki dönemde artık olmazsa olmaz tüm sanayicilerimizin, tüm üreticilerimizin, ihracatçılarımızın bu olmazsa olmaz makineleri, teknolojiyi kullanmak durumundalar. Bunu ayak uydurmak, bunu kendi üretim yelpazelerine, envanterlerine kaydetmek zorundalar. Bu arada odak ülkeler var. Odak ülkelere baktığınızda ziyaretçi açısından işte Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Romanya, Azerbaycan gibi ülkemizden makine alımı yapan ilkelere daha fazla odaklandık. Şu anda fuara az bir zaman kaldı ama şu an itibariyle geçtiğimiz fuara göre online kayıt yaptıran iş insanı sayısı geçen fuara göre %60 artmış durumda. Ve özellikle de en büyük artış yabancı ziyaretçide. Yabancı ziyaretçi kayıtları şu anda geçen seneye göre %70'in üzerinde artış var. Özellikle Türkiye son dönemde işte bu tedarik zincirinde dünyada bu makinaları kullanan ülkeler için tedarik zincirine girdi. Haliyle buradan alım yapacak, yatırıma girecek iş insanları çok olacak. Tabii burada Türkiye dünyada önemli bir pay almaya başladı. Bunun işte birkaç nedenleri var. Avrupa'ya yakınlığı, güçlü sanayisi, yetişmiş insan kaynağı, lojistik avantajı, üretim kültürü, girişimcilik ruhu gibi kriterler Türkiye'nin dünya üretiminde önemli bir destinasyon olmasına neden oluyor.
0: Ya biz her şeyde doğal olarak öyle itiliyoruz zaten. Yani öyle şartlar var ki efendim, gerçekten de. Ama ben hani şunu dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Mesela 1990'larda ben de iyi bir fuar gezmeniyim. Hani hep o fuarlarda gezerken hep derdik ki ya bakın işte teknoloji fuarı oluyor mesela. Teknoloji fuarında insanlar bir şey, yabancı firmalar gelmişler dizi dizi dizilmişler ve ürün satıyorlar orada. Oradan biz Türk firmalarının dizilip ürün sattığı devirlere geldik. O benim biraz içimi rahatlatıyor gerçekten de. Belki olması gereken yerde olmadığımızı söyleyenler de olacaktır ama yani o ilerlemeyi görünce insan seviniyor. Bir de fuarlarda biz kendi aramızda hani oynar gülerdik. Şimdi ben yurt dışına çıktığımda gördüğüm yabancılardan daha fazla yabancı görüyorum o fuarlarda. Bu da bana büyük huzur ve şey veriyor, mutluluk veriyor.
1: Tabii bak şimdi şu anda size TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nden bağlanıyorum. Ve bugün Foodist Gıda Fuarı'nı açtık. Bugün evet. İkinci günü. Dün ve bugün şu anda 122 ülkeden Foodist Gıda Fuarı'nda ziyaretçi var. Burada katılan firmalarla ikili iş görüşmeleri yapıyorlar. Gıda sektörüne ihracatla büyük katkısı oluyor bu fuarın. Aynı şekilde Maktek Avrasya'da da bu fuar makine sektörün ihracatına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
0: Vallahi hem makine sektörünün ihracatına hem ülkenin o makineleşmesine, o ülkemizdeki insanların daha yaratıcı işler ortaya çıkartmasına, bunların hepsini için size bir yük yığıyoruz ama efendim gerçekten de hani bu konuda sizin ileri atacağınız adımları da bekliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum efendim. Evet. Sağ olun. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile konuştuk efendim. Burada 28 Eylül 3 Ekim arasında bu Maktek Fuarı'nı gerçekten de o robotik sistemleri, yeni gelişmeleri 2 senede bir geldiği için kaçırmamayı size öneriyorum. Evet, haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi enteresan bir habere başladık. Şöyle ki Ernst & Young yapay zeka çağında insan kalabilen çalışanlarına 100 milyon dolar toplamda ödül dağıtacağını söylemiş. Ne demek bu? Şimdi yani denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young'dan bahsediyoruz. EY'den bahsediyoruz. Teknolojiyi kullanmakla yetinmeyip muhakeme, uyum, liderlik ve işbirliği gibi insana özgü becerilerle somut sonuç üreten çalışanlarını ödüllendirmek için 100 milyon dolarlık bir program başlattığını duyurmuş. Yani bir yandan evet, hani bütün şirketler, özellikle böyle danışmanlık şirketleri yapay zeka araçlarını kullanmayı teşvik ediyor. Yapay zeka araçlarını kullananlara işte ne bileyim ekstra primler veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Diğer tarafta yani eğitimlerini düzenliyor. Diğer taraftan da yani mesela Amerika'daki bu 100 milyon doları sadece Amerika yapılanması için yapmış. İnsan kalabileni ödüllendiriyor. Çok enteresan bir bakış açısı bu. Yani böylesi bir düzenin içinde, böylesi makinelaşma, bilgisayarlaşma dönemi içinde insan kalmaya işte ne bileyim 500 dolarla başlayıp 25 bin dolara kadar uzanan böyle bir primler, hediyeler silsilesi onaylamış kendi içinde. Yani insani beceriler derken onları biraz açmak lazım belki. Yani gerçekten de önlerine çıkan makinenin, yani ana bakış açısı şu: makinenin insanların önüne koyduğu her şeyi kabul etmeyen, insani değerlerle kendi işini yapmaya çalışan insanlara 100 milyon dolar ayırmak bir reklam malzemesinden öteye bir şey. Yani reklam malzemesi de iyi bir PR malzemesi, ama diğer taraftan da gerçekten bunu düşünmüş olmak bile bir kapı açıyor. Önümüze önümüzdeki günler için gerçekten de çalışanlara farklı bir şey getiriyor. Bakış açısı getiriyor. Geçelim bunu şimdi. Amerikan Kongresi'ne gitmek istiyorum sizlerle beraber. Enteresan, orada da bir haber var. Şöyle bir haber: Amerikan Kongresi'nden kara kuğu, Black Swan uyarısı gelmiş. Yapay zeka terör saldırılarının yıkıcılığını arttırabilir diyor. Şimdi 11 Eylül saldırılarının üstünden ne kadar geçti? 25 yıl geçti. Çeyrek asır. Amerikan istihbarat sistemini yeniden değerlendiren Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, gelişmiş yapay zekanın terör örgütleri ve düşman devletlerin elinde biyolojik silahlardan siber saldırılara kadar pek çok tehdidi büyütebileceği uyarısında bulunmuş. Komite bir yandan tehlikeli erişimin sınırlandırılmasını, diğer yandan Amerikan istihbaratının yapay zekayı daha hızlı kullanmasını istiyor. Yani hikaye şu aslında. Yani siz yapay zekayla insanların hayatına dalacaksınız. Bakın, dalma kelimesini kullanıyorum. Müdahale edeceksiniz, müdahil olacaksınız. Önce kendinize rakipler yaratmanız lazım ve orada hep onlar öyle yapıyorlar diyen bir Amerika görüyoruz. Onlar kötü bir şeyler yapacaklar, biz herkesten önce bir şeyler yapma kapasitemizi yükseltelim diyorlar, ama hiç mesela o kapasiteyi nasıl iyi şeylerde kullanacaklarını anlatmıyorlar. Hep böyle burada şey bakış açısı var: kötü şeylere gelecek, teröristler kötü bir şey yapacak. Yani hangi terörist şimdiye kadar biyolojik saldırı yaptı, o biyolojik saldırıyı bir yerden başka bir yere getirdi? Bunları ne bileyim, ben içinden çıkamıyorum, düşünüyorum bulamıyorum. Ama hani Amerika'nın bu konuda yaptığı şeyler nelerdi diye şöyle azıcık kazıdığımızda filmlerine kadar buluyoruz onları. Yani kalkıp da ondan sonra işte bir şeyci, ünlü bir aktör, ünlü bir aktris beraberce Amerika'nın nasıl biyolojik saldırılar planladığının filmlerini önümüze getiriyorlar. Şimdi ateş olmayan yerden duman çıkıyor mu? Bence çıkmıyor. Şimdi kara kuğu dedik aslında, Black Swan dedik. O Black Swan'ı biraz size, o riski açmak istiyorum. Şimdi komite, gelişmiş yapay zekanın yaratabileceği öngörülmesi zor ve çok büyük sonuçlu olayları Black Swan diye, kara kuğu diye nitelendiriyormuş. Yani kavram genel olarak gerçekleşme ihtimali düşük görülen fakat meydana geldiğinde olağanüstü sonuçlar doğuran olaylar için kullanılıyormuş. İşte rapora göre mesela büyük dil modelleri terör örgütlerinin ve diğer kötü niyetli aktörlerin daha karmaşık ve daha yıkıcı saldırılar hazırlamasını ciddi biçimde kolaylaştırabilir diyor. Yani biz uyduramadık bir tane saldırı, ama işte kötü, çok kötü şeyler olabilir, onun üzerinde onlara kara kuğu diyoruz diyorlar bence. Nerede kullanılıyormuş yapay zekadan? Hedef ve güvenlik açığı araştırması için kullanılıyormuş yapay zeka. Saldırı planlarının hazırlanması için kullanılıyormuş. Kötü amaçlı yazılım geliştirilmesi için hazırlanıyormuş. Kimyasal ve biyolojik maddeler hakkında teknik bilgi edinilmesi için hazırlanıyormuş. Sahte kimlik ve propaganda içeriği üretilmesi için hazırlanıyormuş. Farklı kaynaklardan gelen bilgilerin birleştirilmesi için. Operasyonel planların daha hızlı değiştirilmesi için. Şimdi bakın, bunlar terör örgütlerinin yaptığı hazırlıklar, yapması muhtemel hazırlıklar diyelim. Yaptığı hazırlıklar da demiyoruz da, yapması muhtemel olan hazırlıklar. Şimdi bunları daha geçtiğimiz hafta ben size haber olarak okudum. Amerikan hükümeti terör örgütlerine karşı neleri hazırlanıyor diye. Yine bunları söyledi. Yani yazılımlar geliştireceğiz. İşte propaganda faaliyetlerini onların dilinde yapacağız, onların ülkesinde. İşte sahte kimlik, işte bilmem ne içerikleri üretmek için yapacağız. Ya, bunları zaten Amerika yapıyor. Amerika diyor ki ya ben bunları yapıyorum. Bak, bunları yapmak çok kolay. Ya teröristler de bunları yaparsa biz o zaman ne yaparız diyor. İşte ya bu arada şeyde yapay zeka tehdidini de terörü büyüten şeyler olarak saymışlar. Şöyle şeyler diyor mesela, yapay zeka terörü nasıl besleyebilir diye birkaç madde yazmışlar. Onları da size yapayım, karşılıklı eğlenelim biraz. Teknolojinin özellikler tarafından çok hızlı geliştirilmesi, devlet kurumlarının aynı hızda uzman ve altyapı oluşturamaması, modellerin yeteneklerinin önceden tam olarak ölçülememesi, küçük grupların daha önce ulaşamayacağı bilgi ve kapasitelere erişebilmesi, siber, biyolojik, psikolojik operasyonların aynı sistem içinde birleştirilebilmesi, özel sektör ile istihbarat kurumları arasında yeterli bilgi paylaşımı bulunmaması. İşte buradan hep Trump'ın şeylerine geliyoruz. Ne zaman bir yapay zeka çıkarsa önce bana getireceksiniz, ben 3 ay onu inceleyeceğim, ondan sonra bunu piyasaya süreceksiniz. Laflarının altını dolduruyorlar hep birlikte, el birliğiyle. Bunların altı dolunca ne olacak? İşte diyecekler ki bir yapay zeka çıktığı zaman biz onu ilk önce üstümüze bir şöyle bir evirelim, çevirelim. Ondan sonra ondan bir neler alabileceğimize bakalım. Sonra kalanları diğerlerine yem olarak sunalım. Çıkacak bunlar ya. Çıkacak yani. Neyse. Efendim, bir diğer haberimize hemen hızla girelim o zaman. Haber çok enteresan. Bu da çok enteresan. Google'ın yapay zekaların sırlarını çalan eski bir mühendisten bahsediliyor. Burada bir yıla yakın hapis cezası cezalandırılmış. Google'ın yapay zeka sistemleriyle ilişkin binlerce sayfalık gizli bilgiyi kişisel bulut hesabına aktaran eski yazılım mühendisi Lin Wei Ding 12 aydan bir gün eksik hapis cezasına çarptırılmış. Jürinin verdiği ekonomik casusluk kararı daha sonra kaldırılmış ama 7 ayrı ticari sır hırsızlığı mahkumiyeti geçerliliğini korumuş. Şimdi Google'ın yapay zeka altyapısına ilişkin ticari sırrını çaldığı belirtilen o Lin Wei Leon Ding federal mahkeme tarafından bu arada jüri önünde yargılanmış. Google'da çalışırken Çin'de şirket kurmuş kendine. Bak neler yapıyor bu. Çin vatandaşıymış aynı zamanda. 2010 yılında Amerika'ya gelmiş, birden fazla Silikon Vadisi şirketinde çalıştıktan sonra 2019'da Google tarafından yazılım mühendisi olarak işe alınmış. 2021'de Amerika'da sürekli oturma hakkı elde etmiş. Yani gayet şeyli gitmiş o bence. Neyse, Google'daki işi büyük yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan süper bilgisayar veri merkezleriyle bağlantılıymış. Bu görevi sayesinde şirketin en hassas donanım ve yazılım teknolojileri bazlarında erişebiliyormuş bunlara. Nelere bakmış? Google'ın özel Tensor Processing TPU işlemcilerinin datalarını görmüş. GPU tabanlı yapay zeka sistemlerinin çalışma biçimlerine bakmış. Binlerce işlemciyi tek süper bilgisayarda çalıştıran yazılımlarla ilgilenmiş. Yüksek hızlı veri transferinde kullanılan SmartNIC ağ kartlarına bakmış. Yani aslında hakikaten de hassas bilgilere bayağı girmiş çıkmış. İşte ama Amerika'nın derdi şu, yani biz de bu işi yaparken diyor aynı zamanda Çinli girişimcilerle de çalışıyor diyor. Acaba Google'da başka dışarıda girişimcilerle çalışan yok mudur? Hani Google'da çalışırken başka bir yerde çalışan yok mudur? Bunu sormak lazım tabii. 14 suçtan mahkum edilmiş kendisi. Yargıç bu arada dediğim gibi ekonomik casusluk şeyini kaldırmış. Google olayı nasıl fark etmiş? İşte bakın, burası çok omelli. Aralık 2023'te Google'dan ayrılmasından kısa bir süre önce çaldığı belgeleri kişisel bilgisayarına indirmiş. Şirket Çin'deki yatırımcı etkinliğinde başka bir şirketin CEO'su olarak tanıtıldığının anlaşılması üzerine iç soruşturma başlatmış. Google'ın ağ hareketlerini incelemesi sırasında gizli belgelerin kişisel hesaba aktarıldığı tespit edilmiş. Şirket durumu federal makamlara bildirmiş ve soruşturma boyunca kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmış. Google davada sanık veya suçlanan taraf olmamış. Yani adam da birazcık şeymiş, yani başarısızmış. Sen şimdi Google'da çalışıyorsun, şirketten bilgi çalıyorsun. Kalkıp onları ne bileyim binden Google'ın ağlarına mı koyarsın yani? Google Drive'a mı koyarsın? Yani birazcık sakatmış bu adam. Yani becerememiş bu işleri. Yani bu hani ondan casus da olmaz, Google'da çalışan adam bile olmaz diyeyim, ben kapatayım konuyu. Efendim, yapay zekanın birim fiyatı 1 doların altına inmiş. Yapay zeka ucuzlamış, yani şirketler için yapay zekadan tabii bahsediyoruz. Ucuzladıkça da şirketlerin gelir modellerini zorlamaya başlamış. Yani yapay zekayı üreten şirketlerin gelir modelleri zorlanmaya başlamış. Şimdi büyük dil modellerini kullanmanın piyasa maliyetini izleyen gösterge 1 milyon token başına, demiştim ya size jeton gibi düşünebilirsiniz onu, hani bir şey yapmak diye, 1 milyon token başına 97 sente gerilemiş ve tarihi dip seviyesini görmüş. Geliştiriciler ve kullanıcılar için bu çok iyi bir haber. Yani ben de o fiyatları takip ediyorum. Gerçekten de bir iş yapacaksanız mesela kalkıp da username password'e girerek bilmem ne yapmıyorsunuz. Orada token satın alıyorsunuz ve aldığınız tokenlarla iş yaptırıyorsunuz diyeyim, öyle söyleyeyim size. Ve yani bu geliştiriciler için, hani yapay zekayı bir yerden bir yere götürmek isteyen esas halk için süper bir şey. Ama işte altyapıya milyarlarca dolar yatıran yapay zeka şirketlerinin karlılığı açısından da ciddi bir sorun yaşanıyor burada. Neden? Çünkü adam oraya işte 1 trilyon dolar yatırmış. Bu parayı bir an önce çıkartmak istiyor ama sürekli de o ucuzlamak zorunda. Bu arada şimdi şöyle bir şey de yok. Mesela ne bileyim, siz dersiniz ki abi ben bir kitap satıyorum. Ondan sonra kitabı 5 dolardan satmak yerine 1 dolardan satayım, 20 kat fazla insana satayım. Şimdi bu mesela bir pazarlama yöntemi, değil mi? Yani bir şeyi ucuzlatırsınız, normalde elde edeceğiniz, pahalıyken elde edeceğiniz kardan daha fazla kar elde edersiniz mesela. Şimdi bu cebinize dursun. Yapay zeka böyle değil. Çünkü yapay zekada sattığınız şey üretimi zaten çok pahalı. Yani bir arabayı işte ne bileyim 500 bin liraya satarsam işte 100 lira kar ediyorum. İşte onun yerine 100 arabayı şeye satayım, 100 bine satayım, çok daha fazla kar ederim diyemezsiniz. Neden? Çünkü arabanın çeliği var, koltuğu var, aküsü var, osu var, busu var. Şimdi yapay zeka da böyle aynı şekilde çalışıyor. Şimdi yapay zekayı elektrikle üretiyorsunuz, çiplerle üretiyorsunuz. Ondan sonra o tokenları ve bunları bir şekilde hayatın içine sokmaya çalışıyorsunuz. O yüzden de bunların aslında ucuzlaması size ekstra bir fayda getirmiyor. Aksine dünyadan daha fazla elektrik çıkmasına neden oluyor. Aksine dünyadaki işte ne bileyim o kaynakların daha hunharca kullanılmasına, suların vesairelerin daha hunharca kullanılmasına neden oluyor. Bu işte ciddi bir sokatlık var. Yani bu 97 sent tam olarak neyin fiyatı diye baktığımızda bütün yapay zeka modellerinin işte 1 milyon token'ının aynı fiyatla satıldığı anlamına gelmiyor tabii ki. Yani yeteneklileri daha pahalı, yeteneksizleri daha ucuz vesaire filan. Ama bunların ağırlıklı ortalamaları alındığında o işte 97 sent 1 doların altı çok önemli bir gösterge herkes için. Efendim, bugünkü programın böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Yarın yapay zekayı biraz daha böyle derinlemesine kurcalayacağız. Yarın yine aynı saatlerde burada olun, hep beraber konuşalım efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberinin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Dinleyiciler, 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye hesap takip edebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. WhatsApp numaramız da Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Diyorum ya yani.
0: Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Sevgili dinleyiciler, şimdi maalesef her yeni gelen günde tatsız haberler denizlerimizden özellikle almaya devam ediyoruz. Umarım devamı gelmez. Ben de dahil olmak üzere arkadaşlarım, konunun uzmanlarıyla konuşuyoruz. Bu sabah da yine Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması haberi geldi. Buna birazdan bakacağız. Ancak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Girne'de batan gemiye ulaşıldı. Son dakika bilgisini paylaşalım. Geminin enkazına ulaşıldı. Değerli dinleyiciler, yetkililerden gelen bilgilere bakalım. TDK'ya göre, TDK'ya ait arama kurtarma gemisi olan TCG Alimdar sabah saatleri itibarıyla geminin alabora olmasının ardından kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi arama çalışmalarını ve batıkla ilgili çalışmalara katılmak üzere Girne açıklarına gidiyor. Ve TCG Alimdar'ın TCG Işın gemisinin alabora olan yolcu gemisine ait olduğu değerlendirilen objeyi tespit ettiği, alana konuşlandığı bilgisi geldi. Diğer taraftan da geminin pazar günü alabora olmasının ardından bölgede arama faaliyetleri denizden ve havadan aralıksız devam ettiğini söyleyelim. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ve Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı ve Girne Limanı

0: dönmeye çalıştığı sırada alabora oluyor. Gemiden 241 kişi kurtarıldı. 8 kişinin cenazesine maalesef ulaşılmıştı ve kayıp 20 kişiyi de arama çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına da sabırlar dileyelim. Değerli dinleyiciler, burada batık geminin enkazının Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti. Gayet de derin bir nokta değerli dinleyiciler. Bu arada Silivri açıklarında iki Türk bayraklı iki ticari gemi çarpışıyor. Tuğberk İmamoğlu adlı ticari gemideki 10 mürettebatla iletişim kurulamadı. Alsu isimli ticari gemi hasar almadı. Arama kurtarma çalışmaları burada devam ediyor. Şimdi sevgili Selin Yazıcı haber spikerimiz bu konunun uzmanıyla, bir gemi kaptanıyla konuştu ve oradaki konuşmada ortaya çıkan şey, bu geminin, yani hasar almayan bu geminin dış yüzeyinin iki duvar şeklinde, kalınlığında olduğu bilgisi, o nedenle böyle bir hasar almadı. İstanbul Valiliği ve yetkili mercilerin paylaştığı ilk resmi bilgilere göre kazaya ilişkin öne çıkan detaylar. Kaza zamanı ve konumuna baktığımızda 2 Eylül bugün çarşamba günü 03 sıralarında Silivri açıklarında 18 mil güneyde değerli dinleyiciler meydana geliyor. Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyir halindeki Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye yük taşıyan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi. Alsu isimli gemide yapılan ilk incelemelerde gözle görülür bir hasara rastlanmıyor. Fakat Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve bünyesindeki 10 mürettebatla henüz irtibat kurulamıyor. Sahil güvenlik ve ilgili kurtarma ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun açıklamaları vardı. Kayıp mürettebattaki 10 kişinin tamamının Türk olduğunu, 11 dakikada hızlı batma gerçekleştiğini, arama kurtarma çalışmalarında devam ettiğini söyledi. Geminin battığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız cep telefonu ve telsizden ulaşmaya çalıştı ancak ulaşılamadı. 11 dakikada çok hızlı bir batmadan söz edebiliriz. Filika ve can simitlerinin boş olduğunu gördük. Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı bilgisini paylaştı. Hanımlar, beyler, Ulaştırma Bakanı. Şimdi Girne'deki batan geminin, dediğimiz gibi, batan gemiye ulaşıldı. Değerli dinleyiciler, 26 yıllık bir gemiden bahsediyoruz burada, Girne açıklarında batan gemiyle ilgili olarak. Daha önce iki kez kaza geçirdiği ve ön tarafından da ağır hasarlı olduğu bilgisi var. Sosyal medyada sizler de karşılaşmışsınızdır o videolarla. Daha önceki seferlerinde de yine içeriye su aldığını falan görüyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Türk mühendislerin tamiri zor raporuna rağmen geminin bir Yunan firmasına üstün körü elden geçirildiği iddiası var. Geminin daha önce yama yapılan bölgeden su aldığı öne sürülüyor. Bu gemi yapımı çok önemli. Oradaki kaynaklar mesela çok önemli. Orada kullanılan o gazaltı kaynaklarının düzenli olması, o gazaltı kaynaklarının, genelde yapılan gazaltı kaynakları, o kaynakların arkasından gerekli kontrollerin yapılması, tespitlerin yapılması, kaçakların olmaması, yani işçilik bu anlamda gerçekten çok önemli. Türkiye aslında tersane olarak baktığımızda, gemi tersanesi olarak baktığımızda, tamir gemileri ya da sıfır gemilerin yapımında gerçekten bu anlamda biz başarılıyız. Yani güzel işler çıkartıyoruz aslına bakarsanız. Çok sayıda hem yerli hem yabancı geminin tamiri ya da sıfır yapılıp teslim edilmesi noktasında falan yıllardır bu alanda iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Ha, o piyasanın kendi içinde eksikleri, düzeltilmesi gereken şeyler, yanlışları, şunları bunları belki vardır. Bu ayrıca konuşulur ama bu noktada zaten bakıldığında Yunan firmasına yapılmış olması, ne kadar dikkat edildi bilemiyorum. Ama Türkiye'de bildiğim bir şey var ki bu tarz tamir çalışmalarında bu tamiri üstlenen tersane, bu tamir işini yapan, bu tarz gemilerde, hatta daha büyük gemilerde tamir işlerini yapan, yani açıkta bile, illa geminin tersanede olması da gerekmiyor. Mesela açıkta bile yapılan tamir işleri falan var, bazı işler yapılabiliyor. Dolayısıyla o anlamda aslında iyiyiz. Yolcular mesela bu Girne'deki batan gemiyle ilgili olarak yolcular gemi su almasına rağmen geri dönülmediğini ifade ediyorlar. Gemiyi ilk olarak kaptan ve mürettebatın terk ettiği bilgisi var. Kapıların kilitlendiği, can yeleklerinin dağıtılmadığı, sandalların denize bırakılmadığı aktarıldı. Yine su sporları hocası Fırat Gencer kazayı karadan erken ihbar etmiş ve 100 kişiyi kendi imkanlarıyla kurtarıyor değerli dinleyiciler. Bu kapıların kilitlenmesiyle ilgili olarak biz dün, ben burada yayınım esnasında bir kıdemli kaptanla konuştuğumuzda o böyle bir şeyin olabileceğini, olmuş olacağını çok tahmin etmiyorum demişti ama orada olayı yaşayan yolculardan bir tanesinin, ben sosyal medyadaki genç bir kardeşimizin sosyal medyada kendisine soruluyor. Olay nasıl gerçekleşti falan diye, kapıların evet kilitlendiğini söylüyor bir süre. Bir süre sonra da kapılar açıldıktan sonra da artık iş işten geçti deniliyor. Yani baktığımızda sistem böyle mi olmalı? Yani evet, burada başından sonuna kadar, en başından en sonuna kadar belli ki hatalar birbirini kovalıyor. Bir kere geminin durumu, gemi içindeki sıkıntılar, geminin etrafındaki sıkıntılar, teknik problemler. Türkiye'de bu gemiye düzelemez. Yani tamiri zor, imkansız değil, zor. Muhtemelen çok büyük bir masraf da gerekiyordu. Bilmiyorum, bunların hepsi, bütün gerçekler ortaya çıkacaktır tabii. Neticede bu tamir edilemez, imkansız gibi bir durumda çıkmasın. Elbette ki tamir edilebilir, yenilenebilir, tersaneye çekilir, tersanede yapılır falan filan. Daha büyük hasarı var anladığımız kadarıyla. Belli ki zinciri arka arkaya bugüne kadar gelmiş. Bu ihmaller, bu hatalar, yapılan uyarılar dikkate alınmamış. Daha önceki seferlerde insanlar, yolcular uyarılarda bulunmuş, videolar çekmişler, bu videoları paylaşmışlar ama bunlar dikkate alınmamış. Belki denetim eksiklikleri olmuş olabilir, gerekli denetlemeler, gerekli cezai işlemler belki yapılmamış olabilir. Bunların hepsi ortaya çıkar, araştırılır ve ortaya çıkar çıkmasına da hayatını kaybedenleri geri getirmez. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını dindirmez. Ve bir şey daha, biz çabuk unutan bir toplumuz. Her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Bu olay da yaşandı. Şimdi bu olay gündemde. Silivri'deki kazayla ilgili olarak soruşturma açıldı. Bilgi, belge, görüntünün muhafaza altına alınması talimatı, bunlar var. Orada da bir soruşturma açıldı. Bu soruşturma yürütülür. Burada da soru işaretleri olur, tartışılır, o olur, bu olur. Ben daha olay gerçekleşmiş, sosyal medyada bu çarpışmayla ilgili olarak paylaşılan haberin altına yapılan yorumları gördüm. Ya dehşete düşüyorsunuz. Yani o yorumları gördüğünüzde, hani gemi ney? Tuğberk İmamoğlu. Yani sırf İmamoğlu soy ismi, ya da işte burada bu isim, bu gemide, bu geminin bu adından, adının bu olmasından dolayı yapılan yorumlar. Ya burada düzeltilmesi gereken bir şeyler yok mu? Tekrarlanmaması gereken bir şeyler yok mu acaba? Ama üzülerek söylüyorum, biz çabuk unutan bir toplumuz. Bu olay da gündemdeki tazeliğini bir süre devam ettirecek. Ondan sonrasında yeni bir gündem maalesef oluşturacak. Bizde bir laf vardır. Derler ki Allah bunu unutturacak başka bir acı vermesin derler. Ya da yaşadığımız en kötü şey, en kötüsü bu olsun derler. Ama bu olay için en kötüsü bu olsun. Evet tamam, kötüsü bu olsun ama giden insanlar gitti. İnsanlar hayatlarını kaybetti. Ya dün bir annenin bu olayı yaşayan bir anne bugün hayatta yok. Hayatını kaybetti. O Girne'de gerçekleşen gemi kazasında batan gemide hayatını kaybetti. Sebep ne? Sebep can yeleğini çıkarıp küçük çocuğuna işte vermiş olması, onun hayatını kurtarmış olması. Farklı farklı dönemlerde bu tarz hikayeleri, maalesef bunlar acı hikayeler ama gerçek hikayeler. Deprem olur, depremde yüreğimizi burkan, içimizi acıtan şeyler duyuyoruz. İşte burada da duyuyoruz. Niye bu insanlar hayatlarını kaybettiler? O gemi giderken sefer anındaki görüntüleri falan görüyorsunuz değil mi? Ne kadar ürpertici. Yani dün burada konuştuğumuz arkadaşlarım da konuşuyorlar. Arkadaşlarım da yayınlara alıyorlar. Konunun uzmanlarını yayınlara alıyorlar. İşin teknik kısmını konuşuyoruz. Olması ve olmaması gereken şeyleri soruyoruz. Onlara cevap alıyoruz. O kadar yani devasa dalgalar falan yükselmiyor ama deniz üzerinde çok az belli olan o tehlikeli dalgalarda bir geminin nasıl ilerlemesi gerektiği konusunu bir kaptan bilemiyorsa, mürettebat eğitimsizse, bilgisizse, ya kardeşim alamazsınız, yapamazsınız, bu kadar kolay olmamalı. Dışarıdan hadi gel senin işe ihtiyacın var diyerek, burada böyle olmuştur demiyorum ama belli ki bu yaşanan olaylarda, ya böyle bir olay gerçekleştiğinde insanların üzerine şayet bu iddia doğruysa, ki ben dün orada o geminin içerisinde bu durumu yaşayan insanlardan bir tanesi, bir genç kardeşimizin söylediklerini duydum, gördüm, görüntüsünü gördüm, kapı üzerimize kapandı dedi. Şayet böyle bir şey varsa burada bir sıkıntı yok mu? Biz bunu yangında da gördük, otel yangınında da gördük. Güçlü takip ediyor bu konuyu, Güçlü Özgan bu konuyu takip ediyor. Duruşmaları takip ediyor, konuyla ilgili bilgilendiriyor, sizleri de bizleri de bilgilendiriyor. Yakından izleyen isimlerden bir tanesi. Orada da görmedik mi, bir yangın çıktı. Ya yangında insanlar hayatlarını kaybettiler ya. Yandılar ya, yanarak hayatlarını kaybetti. Çocuklar yanarak hayatını kaybetti. 70'in üzerinde insan, 78 vatandaşımız yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybetti. Buradan yayınlar yaptık. Olay ne kadar fenaydı, öyle değil mi? Ama orada da gördük, eğitimsizlik, denetimsizlik, düzensizlik, tedbirsizlik, şu bu falan. En acısı da ne biliyor musunuz? Böyle bir olayda herkesin birbirinin üzerine suçu atıyor olması. Bir Allah'ın kulu da çıkıp ulan bu işin içinde benim de sorumluluğum var, ben de burada sıkıntılıyım demedi arkadaş ya. Demedi ya. Ya ülkeler, futbol takımları maçlara gittiler, başarısız oldular. Başarısızlıktaki sorumlulukta en başta benim payım var diyerek bu kadar belki önemsemeyeceğiniz bir konuyla ilgili olarak devletin kurumlarındaki, kamu kurumlarındaki kişinin istifa ettiğini görürken, burada herkesin birden bir kendini savunma mekanizmasına geçmesi ne kadar acı bir durum, öyle değil mi? Ama ne oldu? O denetimsizlik, o düzensizlik, o yapılan hatalar, o eğitimsizlik, orada çalışan mutfak personeli, oradan işte oda görevlileri, şunlar bunlar, yani otelde çalışanlar, her A'dan Z'ye alanında bilgili olması gerekmiyor muydu? Herhangi bir olay olduğu anda anında müdahale edebilme, en doğru müdahaleyi yapabilme bilgisine sahip olması gerekmiyor mu? Eğitim bu anlamda önemli değil mi? Bak burada da gemi, değerli dinleyiciler, nedir o? Kaza yapıyor, batıyor ve insanlar hayatlarını kaybediyor. Gerçekten çok ama çok fena. Evet, devam ediyoruz. Ha, öyle mi? Simge bana, dur şuradan bir bakalım o zaman, onu görebilecek miyiz? Evet. Evet, 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış. Melik Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Birazdan onunla ilgili ayırdık galiba. Onun oğlunun söyledikleri var. Onlara da bakacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'i 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmış. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz. Nice insanlar, değil mi? Nice insanlar hem de burada Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili iddialar öyle böyle değil. Ben söylemiyorum bu iddiaları. Bu suç duyurularını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş başkanlığındaki yönetimi yapıyor. Murat Arel gazeteci belgelerini ortaya koyarak kitap yazdı, bununla ilgili olarak çıktı. Şimdi YouTube kanalından konuşuyor, sesleniyor. Ama yıllardır televizyon kanallarında falan konuşuyor, anlatıyor. Şu size biraz garip gelmiyor mu? Nice insanlar, ama nice insanlar, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, siyasetçisi, sanatçısı, müzisyeni, sosyal medya fenomeni, bak suçlu olanlar, suçu olanlar ayrı mesele tabii ki. Gözaltı kararı olduğu zaman nasıl gözaltına alındıklarını biliyoruz, değil mi? Yani genelde sabahın erken saatlerinde, gün ışımadan, hani normalde bir hani soruşturma başlatılır. Öyle değil mi? Son dönemlerde öyle bir şey görüyor muyuz? Çok nadir görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Yani genelde emniyet ekipleri gidiyorlar. Daha hava aydınlanmadan gözaltı kararını yapıyorlar. Hatta kelepçeliyorlar, ters kelepçe yapıyorlar falan. Her neyse ne, bir şekilde bunları görüyoruz. Sonra bir takım televizyon kanalları, sosyal medyalar, haber siteleri, şunlar bunlar, bunları servis ediyorlar. Bir anda paylaşıyorlar. Bak burada ne? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Değil mi? Çağırdı. Nice belediye başkanları, bugüne kadar çok belediye başkanı gözaltına alındı, tutuklandı, çoğu tutuklandı biliyorsunuz. Daha sonrasında serbest kalanlar oldu. Gözaltına alındıktan sonra pek, hani birkaç tanedir belki serbest kalan. Ama onlar da, sistem böyle oldu mu? Onlar da belediye başkanıydı. Bakın İbrahim Melih Gökçek'le ilgili olarak, yani eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'le ilgili olarak iddialar, sevgili dinleyiciler, baya baya bir iddialar var. Şimdi gel gelelim bu şahsın, İbrahim Melih Gökçek'in oğlunun, değerli dinleyiciler, aynı zamanda AK Parti'nin Ankara Milletvekili Osman Gökçek. Onunla ilgili yapmış olduğu paylaşım ne demiş değerli dinleyiciler, ona bir bakalım. Bakın ne diyor? Son zamanlarda babam ve ailem hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle. Daha öncesinde hatırlarsınız değil mi? Osman Gökçek konuşma yaparken benzer konularla ilgili olarak gazetecilerin, yani bu soruşturmalarla ilgili olarak, şikayetlerle ilgili olarak soruları olmuştu, sorusu olmuştu. Ne demişti? Sayın Gökçek, Osman Gökçek, konunun muhatabı ben değilim demişti kendisi. Ama bu açıklamadan anladığımız kadarıyla herhalde konunun muhatabı olabilir mi, bakacağız. Şöyle açıklama şöyle: son zamanlarda babam ve ailem hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma başlatmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yargı önünde verilecek her türlü karara saygım tamdır. Çünkü ancak bu şekilde kimin doğru söylediği, hangi iddiaların gerçeği yansıttığı ortaya çıkacaktır. Ayrıca bugün Sayın Mansur Yavaş'ın şahsım hakkında suç duyurusunda bulunmuş olmasından da memnuniyet duyuyorum. Bugüne kadar dokunulmazlığımın bulunmadığı dönemlerde dahil olmak üzere hakkımda kamuoyu önünde çeşitli ithamlarda bulunan ve dava açmayan Sayın Yavaş'ın bu iddiaları artık yargı önünde ortaya koyacak olmasını önemli ve değerli buluyorum. Böylelikle ben de kimin doğru, kimin yanlış söylediğini hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum. Eğer kendisinin iddialarında haklılık payı olduğu tespit edilirse adaletin vereceği kararı sonuna kadar saygı duyacağım. Sayın Murat Arel'in bugüne kadar şahsım hakkında açtığı davaların tamamı aleyhine sonuçlanmıştır. Buna karşılık benim kendisi hakkında açtığım davalar hala devam etmektedir. Bu davaların sonunda Sayın Arel'in aleyhine bir karar çıkması halinde benim göstereceğim saygı ve olgunluğun aynısını kendisinin de göstermesini bekliyorum. Aynı şekilde Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza tarafımdan yapılan çok sayıda suç duyurusu bulunmaktadır. Bu süreçlerin herhangi birinde kendisi aleyhine bir karar verilmesi halinde de aynı olgunluğu göstermesini bekliyorum. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekiliyim. Partimizin ismini de isminde de yer aldığı üzere adalet bizim için en temel değerlerden biridir. Adalet siyasi partiye, makama, maddi güce veya kişinin konumuna göre değişmemelidir. Herkes için eşit şekilde uygulanmalıdır. Hiç kimse yargılanmaktan kaçınmamalıdır. Ben şahsıma ve ailemle ilgili iddiaların yargı önünde sonuna kadar araştırılmasından yanayım, saygılarımla dedi. Değerli dinleyiciler, İbrahim Melik, Osman Melik, Osman Gökçek. Şimdi yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman da evet, yani daha önce söylediği durduğu noktada diyebiliriz. O zaman hani gazetecinin değerli dinleyiciler konunun muhatabı ben değilim dedi ya, burada da bahsettiği kendisiyle ilgili olarak yapılan suç duyurularına karşılık söylemiş oldukları değerli dinleyiciler. Nereden baksan tutarsızlık ölen öldüğüyle kalır. Türkiye'de suç ceza olmaktan çıkmış Okan abi demiş. Dinleyicimiz Şaban Bey göndermiş. Selamlar ve de sevgiler gönderelim hanımlar beyler. Hadi bakalım. Şimdi biraz bir soluklandır, sonra devam edelim yolumuza.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin küresel ekonominin üçte birini oluşturduğunu belirtti ve örgütün genişleme sürecinin aceleye getirilmemesi gerektiğini söylüyor. Putin'in basın toplantısında öne çıkan başlıklarına şöyle bir baktığımızda, Şangay İşbirliği Örgütü'nün küresel ekonominin üçte birini oluşturduğunu, örgütün amorf bir yapıya dönüşmemesi için genişleme sürecinin aceleye getirilmemesi gerektiğini, Amerika Birleşik Devletleri ile istihbarat temaslarının sürdüğünü belirtti Putin. Ukrayna konusundaki müzakerelerin donduğunu, somut içerik aradıklarını ve teröristlerle müzakere edilmeyeceğini ifade etti. Değerli dinleyiciler, Witkoff ve Kushner'le çalışmaktan memnuniyet duyduklarını da ekliyor. Yine Ağustos ayında Donetsk'te, değerli dinleyiciler, 270 kilometre karelik alanın ele geçirildiğini, taarruz hızının arttığını, Oskol Nehri doğusunda bir Ukrayna grubunun kuşatıldığını ve Sumi ile Harkov'da güvenlik kuşağı oluşturulduğunu yine söyledi. Rus ordusuna Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı misilleme saldırıları düzenlemesi talimatı verildiğini de açıkladığını görüyoruz. Değerli dinleyiciler, yine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la, Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arasında gerçekleşen görüşme aynı zamanda Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız açıklaması geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gitmeden önce de açıklamaları vardı. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz ifadelerini kullandı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da birlikte atacağız dedi. Vladimir Putin de ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu da böyle olacak açıklaması. Gerçekleşen görüşmede değerli dinleyiciler gelen açıklamalar sevgili dinleyiciler. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklamaları oldu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında konuştu Gürlek. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılmamış dosyaları günümüz teknolojiyle ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz dedi. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz açıklaması Sayın Bakan'ın açıklaması. Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda da değerli dinleyiciler bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz. Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir dedi. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı, savunmanın güçlendiği, adaletin işinin kolaylaştığı ve teknolojinin adalet hizmetinin hızını ve kalitesine katkı sunduğu bir Türkiye hedefimizdir. Bu nedenle reform anlayışımızı yalnızca kanun değişiklikleriyle sınırlı tutmuyor. Yargının günlük işleyişini daha verimli bir hale getirecek sistemleri kuruyoruz dedi Adalet Bakanı yapmış olduğu açıklamada. Bu arada Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışması ile ilgili olarak da geçmişte aydınlatılmamış dosyaları günümüz teknolojileriyle ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz dedi değerli dinleyiciler. Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamada. Şimdi yeni adli yılla birlikte bazı davalar görülecek. Güllü'nün ölümüyle ilgili dava, Mehmet Akif Ersoy davası, ondan sonra cema Galatasaraylı Torreira'ya saldırı davası, FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı maydanoz döner davası, Tanju Özcan, Seçil Erzan,
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davası, Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çırak Muhammed Kağan'ın ellerini bağlayıp kompresörle, çok özür diliyorum, bir şeyleri tam da söyleyemiyorum, yüksek basınç vererek değerli dinleyiciler hayatını kaybetmesine sebep olan o insan görünümlü yaratığın değerli dinleyiciler yargılandığı dava. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında failin anne ve babasının hakkındaki dava, Gülistan Doku soruşturması, Rujin Kabayış, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin dava, Ümitcan Uygun intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirmek ve eziyet etmek suçlarından yargılanıyor. Araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Yine Deniz Göktaş komedyen, onun da değerli dinleyiciler soruşturması devam ediyor. Hatırlarsanız dün aktardık, tahliye kararı verildi, tutuklama kararı yine geldi. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlanarak iddianame yazılması bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmalar yine tamamlanarak iddianame yazılması bekleniyor. Şimdi bu Süleymancılar dedik ya değerli dinleyiciler. Eski bakana yurt dışına çıkış yasağı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen değerli dinleyiciler, aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin ifadesinin ardından da adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şimdi Süleymancılara yönelik biliyorsunuz yürütülen bir soruşturma var. Bu kapsamda da cemaatin lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yakalama kararı var. Firari Hilmi Tuna Kuriş Marmaris'ten yurt dışına kaçma hareket ederken yakalandı. Kuriş'i Marmaris'e taşıyan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkıyor ve bunun üzerine de savcılık tarafından ifade vermeye çağrılmıştı. Kıymetli dinleyiciler, onu da aktaralım. Ya bu arada sevgili Fethi Yılmaz bu konuyu biliyorsunuz yakından takip ediyor. Defalarca burada program yaptı. Benimle beraber program yaptı. Ondan sonra sevgili Selin'le beraber program yaptı. Baya baya bir program yaptı bu Alihan Kuruş'la ilgili olarak sevgili dinleyiciler. Biz onları sosyal medyada paylaşıyoruz. Bu Süleymancıların tepesindeki bu tutuklu olan şahsa ne kadar büyük aşk besleyenler var. Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Onlar yarın bir gün var ya en azılı düşmanı olur bu Süleymancıların başındakinin. Bugün böyle artist o yorumları yazıyorlar oraya. Oraya o yorumları yazıyorlar. Onlar görünüyor, onlar orada duruyor o yorumlar. Ama yarın bir gün, çünkü bunun örneklerini gördük, kıvırdıklarını görüyorsunuz. Şimdi hepimiz biliyoruz ki yani bir cemaat aşkı vardı bu ülkede biliyorsunuz yıllar evvel. Şiirler yazanlar, şiirler okuyanlar, mecliste savunanlar, onun o terörist başının huzuruna gidenler, el pençe divan duranlar, sevenler, aşkla bağlı olanlar, şunlar bunlar falanlar filanlar. Ne oldu sonra? He? Ya sonra o aşkla bağlı olanların nasıl heyecanla, büyük bir aşkla hakaretler ettiğini, küfürler ettiğini gördük değerli dinleyiciler. Hadi bakalım devam edelim Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında, radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben az önce sevgili Kemal'i elinde bir ekmekle hakikaten ya bizim, ben şeye hayret ediyorum. Sabah sabah ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, size de anlatacağım. Şimdi biz sabah erken saatlerde böyle henüz güneş sıcağı etrafa değmeden sevgili Oslo'yla, ailemizin oğlu Oslo'yla, Sibirya kurdumuzla beraber ne yapıyoruz? Gezintiye çıkıyoruz.
Sabahları bir nazlı oluyor, bilmeniz lazım. Görmeniz lazım. Çıkmıyor. Kulübeden dışarı çıkmıyor. Bir artist. Yani böyle kafasını böyle tam anlamıyla yere yaslıyor. Çeneyi böyle yaslıyor. Kaşlarıyla, gözleriyle takip ediyor değerli dinleyiciler sizi. Ölürsünüz gülmekten. Zorla artık onunla beraber, hadi bak gel Oslo etme. 40 tane böyle şey oyunlar yapıyoruz. Böyle var ya, şekilden şekle giriyoruz ya. Neyse, Oslo'ya en sonunda ikna ettim. Sabah beraber dolaşıyoruz. O bizi dolaştırıyor. Bizim bir tane komşumuz var. Şimdi Kemal'in elindeki bir ekmekten konuyu buraya bağlayacağım. Bana ne dedi biliyor musun? Bak dur, bir şey söyleme. Bana dedi ki, ya komşumuz derken ara ara karşılaşıyoruz kendisiyle. Sen dedi çok kilo almışsın dedi ya. Ya şimdi sabahın köründe henüz böyle tam aydınlanamamışsın. Yani güneş de zaten çok emin değil durumdan. Yani ne, bir bugün acaba doğmasak mı ya? Vallahi doğduk diyelim, böyle bir bulutun arkasından böyle bir yürüsek gitsek mi? Çok sıcağı da vermesek mi falan? O bile daha tam emin değilken bizim durumu düşünün yani. Dedim ki yani, bir de ismimi de yanlış biliyor. Oktay diyor bana. Dedim ki ya, birkaç sefer dedim ki benim adım Okan, benim adım Okan. Orada da şey dedi, ya ben dedi öyle alıştım dedi. Yani bu da çok tuhaf değil mi? Yani benim adım Okan ve ben diyorum ki benim adım Okan, benim adım Oktay değil diyorum. Ya ben öyle alıştım diyor. Tamam o zaman, siz Ali ise ben de sana Arif diyeyim o zaman. Yani 20 kilo falan verdim ben. Övünerek söylüyorum bunu, gururla söylüyorum. Tabii rahatsızlık sonrasında verdim bu kiloları ama 20 kilo falan yapamayacağım bir şeydi. O iradeye sahip bir insan değildim. Ne kadar sinir bozucu bir durum ya. Ya insana nazınız geçer. Çok samimi arkadaşınızdır. Ailenizin bir parçasıdır. Ve onun sağlığını düşündüğünüz için ona söylersiniz. Ya sen çok kilo almışsın, bak dikkat et, yediğine içtiğine dikkat et falan dersin. Adımı bilmiyorsun. Senede bir iki kere görüşürüz görüşmeyiz, o da yolda giderken karşılaşırız. Benim kilomdan size ne? Şimdi gelelim bunun Kemal'in elindeki bir ekmekle ne gibi bir alakası var? Hiçbir alakası yok. Durum şuraya geliyor. Abi yiyorlar yiyorlar, kilo almıyorlar. Buna deli olacağım. Yani bizimkilerin böyle enteresan bir metabolizması var. Böyle santimli onların şeyleri var. Nedir? Sandviç ekmekleri var. Simge bana anlatıyor ara ara. İçinde yok yok değerli dinleyiciler. Bildiğiniz şarküteri var şeyin, sandviçin içinde. Biraz da böyle bir sera havası estiriyorlar böyle. Yeşillikler, şunlar bunlar. Ve benim arkadaşlarım bunu çatır çatır yiyorlar. Ama gel gör ki kilo almıyorlar. Sen beni bir soluklandır Simge. Ben de çayımı içeyim. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında, radyonuz Radyo Sputnik'te ben ve ekip arkadaşlarım sevgili Simge ve Öznur. Hanımlar beyler. Şimdi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı, tırın Dorsesi'nde tutuklandı Arif Kocabıyık. Biliyorsunuz sokak röportajları yapıyordu. Daha önce tutuklanıyordu, çıkıyordu, tutuklanıyordu, çıkıyordu. Artık bir süre takip edemedik. Hatta ben onunla ilgili bir haberi verirken içeride mi dışarıda mı olduğunu emin olamamıştım o an. Öyle bir giriyordu, çıkıyordu, giriyordu, çıkıyordu falan. Tahliye oldu. 2,5 ay sonra sokak röportajını bıraktım dedi. Ve sonrasında da gezi videoları yapmaya başladım demiş. Bu arada ifadesi. Diyor ki tahliye olduktan 2,5 ay sonra sokak röportajlarını bıraktım. Sonrasında gezi videoları yapmaya başladım. Artık yurt dışında da gezi videoları düzenlemek istiyordum. Yurt dışı yasağım olduğu için bir anda karar vererek burada tanıdığım Muhammed isimli bir kişinin sözüne bakarak gitmek istedim. Bu kişi beni bir tırın yanına götürdü. Tırın altına girdim. Girdiğimde orada bir kişi daha vardı. Hareket ettikten kısa bir süre sonra tır durdu. Memur arkadaşların geldiğini görünce de ben kendiliğinden tırın altından çıkarak memurlarla konuştum. Herhangi bir arama yapılmadan önce kendim çıktım. Basına verilen görüntüler olaydan 1,5 saat sonra çekilen ne önemi var ki? Yani görüntülerin ne önemi var? Neticede yakalanmışsınız. Yani yurt dışına tırın altında geçmeye çalışırken yakalanmışsınız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na hakaretten almış olduğu ceza vardı ve yurt dışı çıkış yasağı vardı. O ihlal oldu ve sevgili dinleyiciler tutuklandı Arif Kocabıyık. Bartın'da 13 yaşında bir kız çocuğu 26 kişi tarafından cinsel istismara uğruyor. 13 yaşındaki bir çocuk 26 kişi tarafından istismara uğruyor. Toplam 250 yıldan fazla hapis cezası verildi. Bu, şimdi radyo programında olduğumuz için malum biliyorsunuz radyo televizyon üst kurulunun işte kuralları var. Bazı şeyleri burada söyleyemiyoruz. İçimizden geçenleri, söylemek istediğimiz şeyleri. Siz mesela beni dinlerken çok rahat söylüyorsunuz onları. Ama en azından şunu bilin, katılıyorum. Yani bu haberle ilgili olarak yapmış olduğunuz bütün yorumlara katılıyorum. Söylediğiniz her yoruma katılıyorum. Bartın'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu 26 kişi tarafından cinsel istismara uğruyor. Şahıslara 250 yıldan fazla hapis cezası veriliyor. Her yoruma katılmıyoruz. Tabii doğru söylüyorsun. Aslında evet, onu güzel toparlamak lazım. Simge diyor ki her yoruma katılmıyoruz. Çünkü biz herkesi kendimiz gibi biliyoruz. Doğru söylüyor Simge. Çünkü bu ve bazı konularla ilgili olarak da rızası var yorumlarını da. Doğru ya. Yani her yoruma katılırsak burada saçma sapan düşünenler olur ama ben şuna istinaden söylüyorum. Radyo Sputnik dinleyicisi gerçeği bilir. Soran, sorgulayan, ülke gündemini takip eden, insani, ahlaki, muhteşem özellikleri olan dinleyicilerimiz. O yüzden öyle söylüyorum ama doğru bir yorum. Sevgili dinleyiciler devam edelim. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında bir dakikamız mı var? Hatta daha da az var. Sen bir dakika dedikten sonra 50 saniye, hatta ben bu anonsu yaparken o 40'lara falan geriledi. Ve hala da gerilemeye devam ediyor değerli dinleyiciler. Tutamıyoruz zamanı. Zaman böyle bir şey. Hayat ve zaman ne kadar acımasız olursa olsun geçmeye ve yaşanmaya mahkumdur değerli dinleyiciler.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Trafikte yanlış yapan birini uyardığınızda ne oluyor? Sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Tepki gösteriyor size. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu. İETT otobüsünde adamları camdan çıkardı dışarı şoför. Ya kardeşim bu kadar sinirli olmaya gerek yok. Sen bir belediyenin, kamunun çalışanısın. İnsanlara hizmet ediyorsun, araç kullanıyorsun. İnsanların can güvenliği senden sorumlu. Senin moralin, motivasyonun, canının sıkkın olup olmaması, bunlar çok önemli kriterler. O otobüsteki insanlar için işin gerçeği bu. Hanımefendilerin araç kullanmalarıyla bizimle ilgili dalga geçerler. Bizim maalesef toplumumuzda da böyledir. Abi niye dalga geçiyorsun? Son derece dikkatli kullanıyor, son derece güzel kullanıyor, kurallara uyuyor. Uymayanlar vardır, ayrı mesele. Ama yani... Yani geldiğimiz nokta şu, trafikte sen uyar bakalım birilerini, kırmızı ışıkta geçtin diye uyar, çıkarıyor, el hareketleri yapıyor, bağırıyor, çağırıyor, sen kimsin, sana mı soracağım, şu mudur, bu mudur, inanılır gibi değil. Yani makas atanlar, drift atanlar artık o kadar önemli ki, insanın canı sıkılıyor ya. Yani bunların bir de cezasız kalıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Umarım düzelir.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Kıymetli dinleyiciler, ikinci saatte yeniden sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, Okan Aslan'la gün ortası. Tüketici olarak haklarınızı ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama çok hakkımız var. Ve bu hakları bilmekte de fayda var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakın, 5 üründe cayma hakkı geri getirildi. Motosiklet, bilgisayar, cep telefonu, tablet, akıllı saat. Danıştay'ın kararıyla birlikte bu ürünlerin iadesi yapılabilecek. Geri gönderimlerde de kargo bedeli tüketiciden alınmayacak. Şimdi geçmişteki durum nasıldı? Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı bazı yönetmeliklerde özellikle cep telefonu, bilgisayar, telefon, akıllı saat ve motosiklet gibi yüksek bütçeli ürünlerde ambalajı açıldıktan sonra cayma hakkının kullanılamayacağına dair, yani mazeretsiz iade edilemeyeceğine dair kısıtlamalar getirilmişti. Ayrıca iade kargo ücretinin de değerli dinleyiciler tüketiciye yıktırılabileceği yönünde düzenlemeler vardı. Tüketiciler Birliği gibi kurumlar ne yaptılar? Davalar açtılar ve Danıştay bu kısıtlayıcı hükümleri hukuka aykırı buldu. Artık internet üzerinden aldığınız bu ürünleri değerli dinleyiciler satın alanlar, yasal süre nedir? 14 gün. Bu süre içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayarak ürünü iade edebiliyorsunuz. Ambalajı açıldı bahanesiyle iadelerin reddedilmesinin böylelikle önü kesilmiş oluyor. Aynı zamanda normalde iade aşamasında kargo ücretinin tüketiciden tahsil edilmesine imkan tanıyan düzenlemeler de vardı. O da ortadan kalktı. Kıymetli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Bu arada yeni yılda e-mail ücreti, kayıt ücreti 69 bin liralara falan çıkacakmış, söyleyeyim. Bilginiz olsun. Öyle deniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tek en sonunda muradına erdi, istifa etti ve kabul edildi. Önce bir Avrupa'da almış olduğu yenilgi sonrasında değerli dinleyiciler Fatih Tek istifa etmişti, kabul edilmemişti. Daha sonrasında da Ahmet Spor'la oynadı Trabzonspor. 2-1 mağlup oldu. Sonrasında Fatih Tekke istifa etti. Bu sefer istifa kabul edildi. Hüseyin Cimşir şu anda takımın başında. Değerli dinleyiciler, eski hocalarından, eski teknik direktörlerinden. O bir süre herhalde bakacak, geçici bir süre. Çünkü Trabzonspor teknik direktörlüğü için Fatih Terim adı var. Arda Turan adı var. Böyle var 4-5 tane isim var teknik direktörlük görevi için değerli dinleyiciler. Yapay zeka destekli diş fırçası yapılmış, biliyor musunuz? Çok ünlü bir marka. $500 gibi bir rakama satılacakmış herhalde. Fırça başlığında bir makro kamera var. Kamera saniyede 28 görüntüyü analiz ediyor ve diş aralarındaki boşluklara su püskürtüyor. Tek şarjlı da 10 gün kullanılabiliyormuş. Arayüz fırçası kullanıyor musunuz? Var mı içinizde arayüz fırçası kullanan? Kullanın. Evet. Kolaydır. Ben şimdi eşim diş hekimi olduğu için biliyorum. Arayüz fırçası böyle. Günde kaç sefer fırçalıyoruz dişleri? Bir kere. Öznur. Kaç? 2 kere. Sabah ve akşam. Genelde yatmadan evvel. Ondan sonra bütün yeme işlerini bitirdikten sonra bir dişler bir fırçalanır. Simge bir kere fırçalıyormuş kıymetli dinleyiciler. Arayüz fırçası önemli tabii. Tabii burada biz diş hekimi falan değiliz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben eşimden bildiğim kadarıyla bilgileri aktarıyorum. Faydası var. Diş eti hastalıklarıyla ilgili olarak, onların önüne geçilebilmesiyle ilgili olarak gerçekten böyle... yanınızda çantanızda falan taşıyabilirsiniz. Üşenmeyin. Küçücük bir şey böyle, kapağı da var. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim şu videoya. Benim canım ülkem, benim güzel ülkem. 3 küsur dakika sizlerden müsaade isteyeceğim hanımlar beyler. Fakat kulağa radyonuz Radyo Sputnik'te olanlar lütfen radyonuzu kapatmayın. Hatta ve hatta Telegram'dan canlı yayını görüntülü olarak takip eden dinleyicilerimiz varsa, izleyenler varsa takip ve devam edin. Ülkemizden bir hikayeyi paylaşacağım sizlerle. Başa alırsın. Onu mu diyorsun? Neyi? Bunu mu diyorsun? Şarkı mı diyorsun? Neyi diyorsun? Ha, hikaye diyorsun. Peki. Hikaye güzel bir hikaye. Değerli dinleyiciler. bir eşeğin hikayesini dinlemek üzere ben şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hikaye sonrasında tekrar buradayız. Hadi bakalım.
1: Benim eşek iki gün önce çoban beni aradı. Eşeğin gece iki sıralarında kaybolduğunu söyledi. Ben de çoban haber eder etmez hemen eşeği aramaya çıktım. Dedim eşeği bulayım. Aradım taradım her yeri bulamadım. Gittim drone aldım geldim. Drone'la belki bulurum dedim yine bulamadım. Bulamayınca eşe dosta muhtara millete haber saldım. Bulamayınca artık ümidi kestim. Bayağı da üzüldüm dedim eşeği bulamayınca. Bir baktım ki arkadaş bana gece saat 2'de mesaj attı. Eşeğini buldum diye. Nereden buldun dedim. Gelim alayım. Yok dedi. 7 Emin Otoparkı'nda. İnanmadım. Bana sosyal medyada bulduğunu söyledi. Linki attı. Ben linke tıkladım. Baktım ki vatandaşın birisi bulmuş protokol yolunda eşeği. Bulduktan sonra 112'yi aramış. 112'den de

0: bağladılar. Meğersem Pursak bölgesine düşüyordu. Pursaklar emniyete ne tekrar bağladılar beni. Ben de emniyetle görüştüm. Oradaki sağ olsun personel bana evet ben de öyle bir şey duydum. Senin eşeğin 7 Emin otoparkındadır dedi. Ama bu gece kimseyi bulamazsın dedi. Sabah git. Ben de yok gideceğim dedim. Eşeği bulmuşum. Almam lazım eşeğimi. Gittim saat 2.30 sıralarında 2.40 sıralarında gittim 7 Emin parkının kapısına. Baktım orada polis arkadaşlar duruyor. Eşeğin de yemini, suyunu, sağ olsun her şeyini vermişler. Bu eşek benimdir dedim. Nasıl oluyor senindir dedi. Bak eşeğin sırtında şu keçe olacak. Boynunda şöyle bir ip olacak. Bunları söyleyince evet doğru diyorsun dedi. Eşek senindir dedi. Gel eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım. Tamam dedim. Cezasını kestiler. Fişimi de verdiler. Eşeğimi de sağ olsun bana teslim ettiler. Ben eşeğimi alıp getirdim. Benim için bu kadar kıymetli olmasının nedeni hayatta sürüyü bırakmaz. Bu davar eşeği. Ama ondan bir iki gün önce ben bu eşek zayıftı. Zayıflamasın biraz kilo alsın diye spası da yeteri kadar büyümüş diye ben bir sürü var. O sürüye kattım. Götürdüm ki bu eşek kilo alsın. O da yavrusunu bulmak için gitmiş. Yoksa normalde hayatta bu kesinlikle davarı bırakmaz. Davar eşeği bulmak da zor. O yüzden kaçmış. Sağ olsun 7 Emin otoparkına götürmüşler. Ben de oradan teslim aldım. Ben de oradan 1246 TL ceza miktarını ödedim. Eşeğimi teslim aldım. Başta ben olmak üzere herkes çok şaşırdı. Hala bazen sokaklarda bile bazı yerlerde bile insanlar soruyor diyor. Nasıl eşek biner? Ben şaşırdım ama eşeğimi bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Böyle bir anı oldu benim için. Çok güzel bir anı oldu.
1: Evet, biz de Radyo Sputnik ailesi olarak bu arkadaşımızın sevincini paylaşıyoruz hanımlar beyler. 1246 lira ceza ödemiş. Fakat bak dikkat ediyor musun? Yavrusunu aramak için davar eşeği, yoksa normalde hiçbir şekilde gitmezmiş, terk etmezmiş. Yavrusunu aramak için yollara düşmüş kendisi. Bir anda ana yüreği, dediğin gibi ana yüreği işte, başka bir şeye benzemez. Soluğu 7 Emin otoparkında almış. Bu arada biz onları ekrana getirmedik tabii. Bu eşeğin değerli dinleyiciler, çekiciye yüklenirken şeyi de var, videoları falan var tabii var, sosyal medyada var, çok enteresan. Neyse, geçmiş olsun diyelim. 1246 lirayı da ondan sonra, bak oradaki polis arkadaşlara falan gerçekten sevgiler gönderelim. Nasıl düşünmüşler, yemini vermişler, suyunu vermişler değil mi değerli dinleyiciler? Bu arada Gaziantep'te plakasındaki L harfini bantla U olarak değiştiren bir sürücüye 140 bin lira para cezası, 30 günde trafikten aracı men etmişler. İşin daha komik tarafını söyleyeyim. Bunu yaparken videosunu çekip sosyal medyada paylaşmış yani. Buradayım. Direkt arayaydın yani, hani videoyu paylaşmadan evvel direkt arayaydın, söyleyeydin ama en azından zahmete sokmazdın. Yani bununla ilgili olarak kimdir bu, IP numarası nedir, nereden paylaşıldı, ne oldu, ne bitti diye seni aramazlardı. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. İtalya'da 85 yaş üstü sürücüler için otoyol ve 100 kilometre sınırı getiriliyormuş. 85 yaşından sonra İlk ehliyet yenilemesinde otoyol yasağı, ikamet adresinden 100 kilometreden fazla uzaklaşmama ve sıfır alkol şartı var. Alkol sağlığa zararlı. 90 yaşından itibaren de ehliyet yenileme süresi 2 yılda bir olacakmış. 90 yaşından sonra hala olacak yani. Detaylı sağlık değerlendirmesinden geçen sürücüler için kısıtlamaların değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün olabilecek deniyor hanımlar beyler. Şimdi Artemis anlaşmasına katılan 71. ülke oldu Türkiye. Ay, Mars ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetler barışçıl amaçlarla yürütülecek. Ülkeler uzay araştırmaları ve planları hakkında mümkün olduğunca bilgi paylaşacak. Vallahi paylaşın ya. Bıktık uzandık, kendimizi bildik bileli. Böyle değişik böyle cisim şeyleri atıyorlar sosyal medyaya, izliyoruz. UFO'lar, teknoloji bu kadar gelişti. Mükemmel kalemin ucundaki ondan sonra şeyi nedir, görüntüyü bilmem ne kadar yaklaşıyorlar, gösteriyorlar da bir acayip görüntülemeler, o duvarın arkasını görüyoruz ediyoruz falan. Görünmezliği buldular ettiler falan filan. Arkadaş, şu UFO'ları bir türlü bir net şey yapamıyorlar, çekemiyorlar yani, o görüntüyü bir net göremiyoruz, hep böyle karınca

0: Acalı hep böyle flu değil mi? Böyle acayip bir şey ya. Bilimsel çalışmaların sonuçları ve veriler mümkün olduğunca kamuoyuyla paylaşılacak. Tehlikede olan astronotlara yardım edilecek ve kurtarma çalışmaları konusunda işbirliği yapılacak. Astronotlarla ilgili şey var biliyor musunuz? Frekans tedavisi. Ben duymuştum bunu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Var bunu yapan bazı yerler var. Kulaklık takıyorsun. Ekranda böyle bir takım siyah noktaları kırmızıya çeviriyor. Ondan sonra senin ne bileyim karaciğerinde mesela Allah korusun. Karaciğerinde böyle bir takım noktalar var. Siyah noktalar var. Sen oturuyorsun böyle. Elini bağlıyorsun. Böyle bekliyorsun. Yani koltukta oturuyorsun. Sağa sola böyle hareket ediyorsun. Muhabbet edebiliyorsun falan. Kulağında kulaklık var. O noktalar önce sarıya. Sarıdan böyle kırmızıya dönüyor. Olumlu. Sonra yeşile dönüyor. Bir şeyler oluyor falan. Yeşile dönünce sen anladığım kadarıyla iyileşmiş oluyorsun. O bölge temizlenmiş oluyor. Sonra bir de sana çıkmadan evvel o bölgeyle ilgili güzel de bir fiyata bir vitamin takviyesi veriyorlar. Ondan sonra sen mutlu, memnun gidiyorsun. Bir de orada diyorlar ki astronotlar böyle tedavi ediliyor. Nasıl gidilecek astronotlara? Adamın orada karnı ağrıdı, başı ağrıdı ne olacak? Değil mi? Buradan böyle frekansla tedavi ediyorlar şeklinde. Ama frekans var şimdi Simge. Frekans olayı var söyleyeyim. Bununla ilgili bir şey söyleyecektim vazgeçtin gibi giriyor bana. Yani daha fazla konuya ortak olmayayım mı demek istedin? Beni de çekme mi demek istiyorsun? Var mı tanıdık az? Tabii ya bunu da soramıyoruz işin kötü tarafı. Yani böyle de bir eksikliğimiz var. Olsa sorarız. Ya düşünsene. Telefon açıp ondan sonracıma Kamil abi nasılsın iyi misin falan sen astronottun çok gezmişliğin var ne bileyim o tarafları çok dolaştın hiç rahatsızlandın mı? Sen orada rahatsızlandığın zaman ne oldu falan değil mi? Su da içemiyorlar. Hani ağzına götürse uçup gidiyor su falan böyle. Ondan zaten sıkıntı orada. Onu çözemedikleri için. Hanımlar beyler İskenderun Belediyesi bir uygulama başlatmış. Öznur şimdi onun görüntüsünü verecek. Çevreyi temiz tutmayı bilmeyen vatandaşın eserini 7 gün boyunca sergileyeceğiz diye tabela asıyorlar. Çok güzel bir uygulama. Ben de bayıldım. Arkadaşlarım da bayıldı. Ya arkadaş, bak en doğal hakkın ailenle birlikte, sevdiklerinle birlikte, akşam vakitlerinde bulunduğun ilçenin sahili varsa sahiline gitmek, parkı varsa parkına gitmek, orada bir şeyler değil mi? Hani sohbet etmek, muhabbet etmek, bir şeyler atıştırmak falan. Tabii bunu ev ortamı gibi düşünmemek lazım. Yani böyle hani böyle tencerelerle mencerelerle falan gelmekte değil de hani böyle daha masum. Kardeşim bunu yaptığın zaman en azından bunu gerçekleştirdikten sonra bir temiz bırak da git be. Çekirdek yiyorlar, çekirdeklerin kabuklarını yere atanlar falan. Böyle bir sahilde ben mesela Beykoz sahilde görüyorum ara ara. Yürüyorsun sahilde bir bakıyorsun bir tane bankın etrafı alabildiğince çekirdek kabukları. Daha da beteri ne biliyor musunuz? Yemin ediyorum böyle uzatsa elini dokunacağı mesafede şey var. Çöp var. Ama zihin çöp olunca, zihin boş olunca zihnin o kafanın o yandaki çöp kovası kadar bir kıymeti olmayınca o zihniyet olunca ve eğitim eksikliği olunca maalesef böyle oluyor. Bence güzel bir uygulama yapmışlar. Çevreyi temiz tutmak adına kıymetli dinleyiciler. Tabii bunu yapanlar nedir? Utanırlar mı? Aa ulan bunu biz yaptık ama çaktırmayalım neyse falan deyip. Yani hani bence var ya bak hani drone'la dolaşıyorlar ya drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Böyle alkol alanlara falan alkol sağlığa zararlı. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum burada alkol almayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah nereden geliyor bu ses falan. Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var. Yanıp sönen bir şey var. Bence bunlara da yani bunu bilmiyorum. Hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela dronlar. Şşt, takipteyiz. Takipteyiz sen. Bakma etrafına bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye. Çekirdek yiyor musunuz bu arada? Sevmez misin? seversin ama yemezsin, neden? Yağlı diye, kilo aldırıyor diye. Yani çok dikkat ediyorsun da her şeye inanılmaz dikkat ediyorsun ama kilo alırım diye. Nerede vaktimiz kaldı şimdi? Bitirdik mi? Ha güzel, tamam. 3,5 dakikamız varmış, hızlıca. İstanbul'da 5 zincir marketteki değerli dinleyiciler, domateslerin %15'inde pestisit tespit edilmiş. Pestisit bu arada değerli dinleyiciler biliyorsunuz tarım ürünlerinde zararlı böcek, mantar ve otlardan korumak için kullanılan kimyasal ilaçların genel adı. Kanserojen içeriyor, kanserojen etkisi var, hormon bozuklukları, nörolojik zararları var, kokteyl etkisi var, vücutta birikme var. Son derece tehlikeli. 5 tane markette tespit edilmiş. Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki marketler, kıymetli dinleyiciler. 11 yaşındaki bir çocuğa köpek saldırıyor ve zarar veriyor. 1.2 milyon TL tazminat kararı çıkmış. İzmir'de köpek saldırısı sonucunda yüzünde kalıcı izler oluşan ve o dönem 11 yaşında olan, bugün de 14 yaşındaki olan çocukla ilgili olarak açılan bir dava. Mahkeme köpeğin sahibi hakkında 1 milyon 200 bin 249 lira değerli dinleyiciler ceza vermiş. Ankara'da eczanede, ya böyle bir şey nasıl olur ya? Ankara'da eczanede bir şahıs içeride bulunan bir kadının eteğinin altından, çok affedersiniz özür dilerim, fotoğrafını çekiyor. Ya böyle iğrenç, böyle bir rezillik olabilir mi? Var. Bu anın görüntüleri de var. Daha benasını söyleyeyim, bu kişi serbest bırakıldı değerli dinleyiciler. Ve bu kişinin eşi de özür dilemiş. Valla ben hala eşi olma durumunu bir gözden geçirmesini tavsiye ederim. Bu sapık zihniyetin. Ya buna nasıl bir zihniyet diyebiliriz Allah'ını seversen? Bir kadının bir yerde duran, etek giymiş bir kadının eteğinin altından telefonu uzatıp fotoğrafını çekmenin mantıklı bir yanı var mı? İğrenç, gerçekten iğrenç. Çevreyi kirletenler ifşa edilsin, temiz bırakanlar tebrik edilsin demiş dinleyicimiz. Neylan Kazan göndermiş. Çevre kirletenlere büyük para cezaları verilmeli. Çünkü Türkiye'de her şey para. 180 bin cezadan sonra kim iniyor araçtan demiş dinleyicimiz. Mustafa Bey göndermiş. Okan Bey merhabalar. İsviçre'de 1 Eylül'den itibaren bir kanun devreye girdi. Buradan itibaren çevresini kirletenlere fahri polisler aracılığıyla fotoğrafları çekip 100 İsviçre sterl frangı ceza, özellikle duraklarda, park ve bahçelerde demiş. Vallahi çok güzel. Ceza da sağlam ceza. Evet. Yarın mutfak enflasyonu yapılacak sevgili Özgür'le beraber. Değerli dinleyiciler, veda ediyor muyuz? Evet, çok değerli dinleyiciler, az vaktimiz kalmış. Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası hakkında suç duyurusu var. Bodrum'da villasının bulunduğu sitede çalışanları tehdit ve hakaret ettiği iddia ediliyor. Kendisiyle tartışan çalışana, dua et babam uyuyor yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım dediği, Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım sürdürürüm şeklinde sözler söylediğine dair şikayetler varmış. Villayı 1.300.000 euroya aldığı iddiası vardı bu arada. Değerli dinleyiciler, onu da paylaşmış olalım. Sizlerle suç duyurusunda bulunulmuş. Vaktimiz azaldı, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın gayrimenkul uzmanı Nilüfer Hanım, Nilüfer Kas canlı yayında konuğum olacak. Çok fazla soru işareti, soru başlıkları var. Bekliyoruz. Hoşça kalın.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönünü sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan Haber Var programıyla bir kez daha başkentten karşınızdayım. Sevgili dinleyiciler, Eylül ayına girdik. 1 Eylül'den itibaren motorindeki yeni aşamalı ÖTV özel tüketim vergisi sistemine geçildi. Bunun yanı sıra Eylül ayı boyunca gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın ekonomi gündemi oldukça yoğun bir şekilde geçecek. Bunu şimdiden söylemek olanaklı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü zirve toplantısından dönerken siyasi konularda bir takım açıklamalarda bulundu. Özellikle Türkiye'nin ihtiyacı olan en önemli şey toplumsal mutabakat dedi. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek toprakta birleşmek. Ancak tabii bu mutabakat arayışları bir yandan da nasıl bir mutabakat sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü mutabakat biliyorsunuz taraflar arasında bir uzlaşmayı ifade eden bir sözcük dilimizde. Ancak şu ana kadar toplumsal mutabakatın her konuda bir mutabakat sağlanması konusunda iktidar tarafından çok yapıcı adımlar atılmadı. Özellikle yargı alanında olsun, diğer pek çok konuda olsun, ekonomide, sosyal tarafların taleplerinde, iş dünyasının, çalışanların, asgari ücretlilerin, emeklilerin taleplerinde maalesef bir mutabakat söz konusu değil. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu şeyin toplumsal mutabakat olduğunu vurgulaması bir yandan da karşı tarafın da talepte bulunanların da görüş ve düşüncelerinin dikkate alınmasını, değerlendirilmesini, en azından bir ortak nokta bulunmasını gerektiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef şu ana kadar bu konuda gerekli bir uzlaşı ortamı, özellikle bizim alanımız olarak söylüyorum, ekonomide sağlanamadı. Çünkü şu ana kadar 4. yılına giren dezenflasyon programının uygulamaları ön planda, ancak bu program beklenen sonuçları bir türlü veremedi. Enflasyon beklenen düzeye inmedi ve diğer pek çok alanda da istenen, özlenen gelişmeler sağlanamadı. Şimdi yarın Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Eylül ayının başlangıcında önemli gündem başlıklarından bir tanesi bu. Diğer taraftan az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli ekonomik programın 6 Eylül pazar günü açıklanacağını, bu konuda hazırlıklarının olduğunu söyledi. Buna da programımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Yine 10 Eylül kritik bir tarih. Çünkü Merkez Bankası Ağustos ayında ara verdiği para politikası kurulu toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve faiz konusunda yeni bir karar alacak. Bu konudaki beklentiler oldukça farklı. Merkez Bankası'nın biraz daha bekle gör politikası izleyeceği ve Eylül ayında da %37 düzeyindeki politika faizini sabit tutmaya devam edeceği görüşü ağırlıkta. Çünkü bunun hemen öncesinde Merkez Bankası, hatırlayacaksınız, geçen hafta bir karar almıştı ve Mart ayından bu yana %37'de sabitlediği politika faizini fiilen uygulamadığı halde gecelik %40 borç verme faizi uyguluyordu. İşte bu %40'lık gecelik borç verme faizini %37 politika faiziyle eşitledi. Buradan işte 3 puanlık haftalık repo ihalelerinde bir faiz indirimi gerçekleştiği şeklinde bunlar yapıldı. Dolayısıyla en azından Merkez Bankası bu aşamada 10 Eylül'de yapacağı para politikası kurulu toplantısında politika faizini artık fiilen uygulamaya geçtik. Bir ayda böyle devam edelim, önümüzü görelim diyebilir. Çünkü Hürmüz Boğazı krizi, diğer taraftan Karadeniz'de yaşananlar, tahıl krizi ve küresel ekonomideki gelişmeler, akaryakıt fiyatları, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki, gübre fiyatlarındaki küresel gelişmeler şu anda merkez bankalarının manevra alanını oldukça daraltıyor. Nitekim Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve de Eylül ayının 15 ve 16'sında yeni politika faizini belirlemek üzere toplanacak. Tıpkı bizim Merkez Bankamız gibi onlar da özellikle küresel enerji fiyatlarının artmasından ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu yükseltici etki yaratmasından şikayetçiler. O yüzden de Kevin Warsh Federal Reserve Başkanı'nın yeni bir faiz artışını gündemine alabileceği dile getiriliyor. %0,25 puanlık bir faiz artışı söz konusu olabilir deniyor. Bir başka boyut, Merkez Bankası ile aynı gün 10 Eylül'de Avrupa Merkez Bankası da yine para politikası kurulunu toplayacak. Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle de Euro bölgesinde Ağustos ayı enflasyonu yüksek geldi. Bir önceki aya göre 2,90'dan 3,3'e yükseldi. Dolayısıyla artık Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizinde artışa gitmesi, enflasyondaki bu yükseliş karşısında artışa gitmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. %2,5 civarında bir faiz beklentisi var. Tabii az önce söylediğim %3,3'e yükselen Euro bölgesi enflasyonu yıllık olarak %3,3. Siz de takdir edersiniz ki Türkiye'de neredeyse ayda gerçekleşen enflasyon düzeyiyle başa baş gidiyor Euro bölgesinde. Avrupa Birliği'ndeki yıllık enflasyon, buna rağmen Avrupa Merkez Bankası faiz artışını gündemine aldı. Tabii bizim Merkez Bankamız açısından 3 Eylül'de açıklanacak enflasyon rakamları yeni bir faiz artışı ihtimalini arttırır mı? Bu zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Çünkü herkesin beklentisi, piyasaların, iş dünyasının, sanayicilerin, üreticilerin beklentisi Mart ayından bu yana %37'de sabitlenen, ancak gecelik borç vermede %40 olarak uygulanan ve bankaların ticari kredilerine, bireysel ihtiyaç kredilerine ise %55-60 düzeyinde yansıyan faizin artık düşürülmesi yönünde. Ama faiz düş dediğiniz zaman düşmüyor. Bu işin ekonomik gerçekleri, ekonomik gereklilikleri var. İşte 2021 yılında Türkiye politika faizini ekonomik şartlar el vermediği halde siyasi nedenlerle düşürdükten sonra ekonomi 5 yıldır toparlanamıyor. Kur korumalı mevduat gibi bir takım icatlarla bu süreç atlatılmaya çalışıldı ve Türkiye ekonomisinde çok büyük hasarlar yaratıldı. Bunu da programımızın ilerleyen bölümlerinde ele alacağız. Evet, Şangay İşbirliği Örgütü'nden sonra dedik. Bu örgütün ekonomik boyutu olan BRICS üyeleri de 22-28 Eylül'de, önümüzdeki günlerde Hindistan'da toplanacaklar. BRICS ülkelerinin liderleri yine Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkelerin oluşturduğu ve dünya ekonomisinin üçte birini kontrol eden bir ekonomik işbirliği örgütü BRICS. Çünkü G20 ülkelerinin maliye ve merkez bankası başkanları geçtiğimiz birkaç gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanmışlardı. Küresel ekonomideki gelişmeleri ele aldılar. İzlenecek para politikalarını, maliye politikalarını gözden geçirdiler. Ancak uluslararası para fonunun da devirmesiyle G20 Maliye Bakanları toplantısından sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın bir ortak bildiri metni sunması gündeme geldi toplantıya. Çin işte bu ortak bildiriye muhalefet şerhi koydu 4 maddede. Çünkü küresel ticaretteki bir takım kısıtlamalar, İran Savaşı'nın yansımalarıyla birlikte gümrük vergilerinde artışlar, Dünya Ticaret Örgütü'nün ticari kısıtlamalara karşı çıkmasına rağmen daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ticareti kontrolüne almasına el verecek maddeler içeriyordu. Bu ortak bildiride yer alan bir takım başlıklar. İşte Çin bunlara itiraz etti, muhalefet şerhi koydu ve bu kararlara katılmayacağını bildirdi. Dolayısıyla G20 ülkelerinden sonra Hindistan'da yapılacak 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek BRICS zirvesi önem kazanmış durumda. Çünkü dünya bir anlamda iki kutuplu bir ekonomik bölünme yaşıyor. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin liderliğindeki kapitalist dünya, diğer tarafta Çin ve Rusya'nın öncülüğünü yaptığı, Brezilya ve Hindistan'ın da destek verdiği, dünya nüfusunun 1/3'ünden fazlasını kapsayan bir alanda örgütlü BRICS Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün alacağı kararlar. Bu da dediğim gibi 12-13 Eylül'de Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek ve buradan çıkacak kararlarda gerek ülke ekonomileri gerekse dünya ekonomisi açısından bir takım önemli işaretler içerecek. Ve son olarak Eylül ayının sonuna doğru 22-28 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı var. Her yıl bu genel kurul toplantısında Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı temsil ediyor ve genel kurulda yaptığı konuşmada da dünya ülkelerine önemli mesajlar veriyor. Bu toplantıda da tabii iki önemli başlık: Körfez bölgesinde İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı ve Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önemli güvenlikle ilgili önemli başlıkları arasında yer alacak. Tabii ki İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye yönelik saldırılarında bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Eylül ayı oldukça yoğun geçecek dedik. Gerek iç ekonomik gelişmeler gerekse dış ekonomik gelişmeler açısından. Şimdi 3 Eylül'de Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Neden önemli? Çünkü Ağustos ayı enflasyon verisi bir anlamda Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleştireceği para politikası kurulunda alınacak faiz kararı açısından da bir anlamda yön verici olacak. Tabii bunun öncesinde 6 Eylül'de açıklanacak orta vadeli program hedefleri de yine 10 Eylül'deki Merkez Bankası kararı öncesinde önemli. Ama enflasyon rakamları daha açıklanmadan özellikle kamu hizmetlerinde ciddi zamlar gelmeye başladı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki yurt ücretlerine, üniversite yurtlarına %23 oranında zam yapıldı. Yurt ücretleri 1290 liradan 1590 liraya yükseltildi. Daha üniversiteler eğitime başlamadan zaten yetersiz olan öğrencilerin daha yüksek bedellerle kiralık ev ya da özel yurtlara gitmesine vesile olan barınma krizini bir anlamda ekonomik maliyetini yükselten bir artış bu. %23 oranında eğitim öğretim yılı başlamadan üniversite yurt ücretlerine yapılan bu zam. Bunun yanı sıra sözlerimin başında da vurgulamıştım. 1 Eylül'den itibaren motorinde aylık 3 TL kademeli olarak 6, 9, 12 TL'ye kadar gidecek şekilde Ocak 2027'de 13,90 liraya ulaşacak özel tüketim vergisi artışı yürürlüğe girdi. Tabii bu artışın ulaşımdan enerjiye kadar pek çok alanda yansımaları olacak zam dalgası olarak. Diğer taraftan Eylül ayı eğitim ayı, okulların açıldığı ay, tüm ailelerin bütçelerinde kırtasiye, önlük, servis ücreti, okul ücreti, okullara yapılacak bağışlar, kalem, kitap, defter derken bütçelerinde çok ağır yükler içeren bir ay Eylül ayı. Bu açıdan da eğitim harcamalarındaki zamlar peş peşe geliyor. Sektör temsilcilerinin yaptıkları açıklamalara bakıldığında en ucuz Okul çantası 2500-3000 liradan başlıyor. Kalem, defter, kırtasiye fiyatlarında yine yüksek artışlar söz konusu. Servis ücretleri aylık olağanüstü rakamlara ulaşmış durumda ve aile bütçelerini özellikle büyük şehirlerde zorluyor. Bütün bunlar dikkate alındığında yarın enflasyon rakamı ne olur diye piyasa anketleri yapılıyor biliyorsunuz her ay. Bu anketlerde işte Ağustos ayı enflasyonunun %1,25 ila %2,10 arasında olacağı yönünde beklentiler söz konusu ve beklentilerin ortalaması da %1,86 olarak karşımıza çıkıyor. 1 Eylül'de İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonunu açıklamıştı. Aylık %1,66, yıllık %34,96 oldu İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyon rakamı. Ama dediğim gibi Ağustos ayı enflasyonu ile ilgili piyasa beklentilerinin ortalaması %1,86 düzeyinde. Bunun biraz altında, biraz üstünde bir rakam söz konusu olabilir Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklamada. Ama bunun öncesinde dediğim gibi bir zam dalgası şimdiden başladı. İşte Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da açıklamalarına yansıdığı gibi yumurta ve beyaz et fiyatlarında büyük artışlar söz konusu. Yine limon en fazla fiyat artışı yaşayanlardan bir tanesi. Tabii Ziraat Odaları Birliği Başkanı tarladaki ürünle marketteki ürün fiyatları arasındaki uçurumu sıkça vurguluyor. Ancak bu aradaki uçurumun nereden kaynaklandığı konusu sorgulanmalı. Çünkü tarlada 5 lira olan limon veya 15 lira olan limon eğer markette 80 liradan 90 liradan satılıyorsa o zaman bu uçurumun nedenlerini de ortaya koymak gerekiyor ki işte bu uçurumun nedenlerinin başında yüksek enflasyon, yüksek maliyetler, akaryakıt fiyatlarına haftada 2-3 kez yapılan zamlar, özellikle ulaşım zamları, köprü ve otoyol ücretlerindeki artışlar, bütün bu maliyetler etkili. Ama tarlada 5 lira, markette 15 lira dediğiniz zaman tüketicinin zihninde işte birileri bu işten bir soygun yapıyor gibi bir algı ortaya çıkabiliyor. İşte Türkiye Ziraat Odaları Birliği üreticinin haklarını savunurken diğer taraftan bu uçurumun nedenlerini de uygulanan programın üreticiye yansımalarını da kanımca ortaya somut bir şekilde koymak zorunda. Çünkü Antalya halinden Türkiye'nin sebze meyve konusunda bir numaralı üretici halinden gelen Ağustos ayı rakamlarına baktığımız zaman Antalya halinde domates fiyat endeksinde aylık artış %4,10 olmuş, yıllık artış ise %75,5'a ulaşmış. Yani domatesin neredeyse ana üretim merkezi Antalya halinde domates fiyatlarındaki yıllık endeks artışı %75,5'a ulaşmış durumda. Kaldı ki bu fiyat artışının bir başka negatif unsuru var. Hale gelen ürün miktarı azalmasına rağmen bu fiyat artışı yaşanmış. Bu da şunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerden itibaren domates fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası, yumurtada, beyaz ette yeni bir yükseliş dalgası söz konusu olacak. Çünkü hallere ve pazarlara gelen ürün miktarı azalırken fiyatlarda işte bu az önce söylediğim maliyetlerden kaynaklı olağanüstü artışlar söz konusu. Burada üreticiyi de suçlamamak gerekiyor. Hatta bu fiyatlarla, bu maliyetlerle hala üretimi sürdürmek için kahramanca direnen üreticileri kutlamak gerekiyor. Sözlerimin bu noktasında Eylül ayının gündemindeki yoğunluğu, özellikle içeride ve dışarıdaki yoğunluğu vurguladıktan sonra kısa bir mola verelim istiyorum bir şarkıyla. Tom Jones İngilizlerin çok ünlü bir şarkıcısıydı. Şarkıları dillerden dillere dolaştı. Ancak en az onun kadar sesi güzel olan, şarkıları güzel olan bir başka şarkıcı daha vardı. Engelbert Humperdinck. Yıllarca birbirinden güzel şarkılar çıkartmasına rağmen hep Tom Jones'un gölgesinde kaldı ve onun kadar şöhreti yakalayamadı. Sizlere şimdi Engelbert Humperdinck'in How I Love You, Seni Nasıl Seviyorum şarkısını sunuyorum.

Seni nasıl seviyorum? Beni gözlerinin içine alıyorsun. Söylemediğim şeyleri nasıl bildiğini merak ediyorum. Yanımda sen olmadan bir hayatı hayal edemiyorum. İhtiyacım olan tek şey senin aşkının gücü. Seni nasıl seviyorum? Evet, Engelbert Humperdinck'in, İngiliz şarkıcı Engelbert Humperdinck'in şarkısını sizlerle paylaştım. Aslında dediğim gibi Tom Jones kadar güzel ve güçlü bir sesi olmasına rağmen onun gölgesinde kaldı. Ama yine de birbirinden güzel şarkıları müzikseverlerle buluşturdu. Sevgili dinleyiciler, programın başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir açıklamasını sizlerle paylaştım. Orta vadeli program 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü muhtemelen kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Şimdi 2003 yılında AK Parti iktidara geldikten sonra 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununda bir takım düzenlemelere gitti. Bu kanunun 16. maddesi stratejik planlar ve genel ekonomik koşullar doğrultusunda makro politikaların, ilkelerin, hedeflerin ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklüklerin gelecek 3 yıla ilişkin olarak gelir gider tahminlerinin, bütçe dengesi, borçlanma durumu ve kamu idarelerinin ödenek tekliflerinin bir orta vadeli programla kamuoyuna duyurulacağını öngörüyor bu yasanın 16. maddesi. Ve yine yasanın emredici hükmü, programın en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar resmi gazetede yayınlanması yönünde. Tabi bugüne kadar bu kanunda Eylül ayının ilk haftası orta vadeli programın mutlaka açıklanmasını öngören yasa hükmüne rağmen çoğu zaman gecikmeli olarak orta vadeli programlar açıklandı. Bazen Ekim'e sarktı, bazen çok daha geç aylara kaldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak orta vadeli programı bir kenara bırakıp onun yerine yeni ekonomik program YEP ve yeni ekonomik model YEM adı altında iki yeni program ilan etmişti. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği toplantıyla bütün iş dünyasını davet etmişti ve bu modelin, bu programın danışmanlığını da Morgan Stanley'in yapacağı duyurulmuştu. Sonrasında tartışmalar çıktı. Bir tarafta yasa var, yasa orta vadeli program diyor ve sonrasında da yeniden eskiye dönüldü ve orta vadeli program sistemi işlemeye başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldikten sonra az önce söylediğim gibi 2003 yılında bu yasada değişikliği yaptı ve şimdiye kadar 20 tane orta vadeli program açıkladı AK Parti hükümetleri, AK Parti yönetimleri. Ancak açıklanan bu üçer yıllık orta vadeli programların neredeyse %90'ına yakınında ilan edilen hedeflerin hiçbirisi tutmadı. Ne enflasyon, ne büyüme hızı, ne işsizlik verileri, dış ticaret rakamları. Hatta 2011 yılında hatırlayacaksınız, seçim kampanyasında 2023 vizyonu adı altında bir program ilan edilmişti. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi, kişi başına milli gelirin 25 bin dolara ulaşması, 500 milyar dolarlık ihracat yapılması ve bunun gibi pek çok hedef açıklanmıştı. İşte 2023 yılına gelindiğinde aksine Türkiye çok ağır bir ekonomik kriz ve küçülme ardından dezenflasyon programına geçmek zorunda kaldı ve şimdi yeniden hedefler revize ediliyor. Dolayısıyla bir programın kamuoyunda karşılık bulması, öncelikle hedeflerinin gerçekleşmesi veya o hedeflere yakınlaşılması ile mümkün. Karşılık bulması, inandırıcı olması ve topluma güven vermesi söz konusu. Şöyle bir baktığımız zaman geçen yıl bu aylarda açıklanan 2026-2028 ekonomik programında örneğin 2026 yılı için enflasyon hedefi %16 idi. Merkez Bankası da bu hedefle uyumlu olarak bir enflasyon hedefi belirledi. Ocak'ta %16 dedi. Ancak şu ana kadar enflasyon raporlarıyla bu hedef 2'şer puan, 5'er puan derken en son
8 puan daha arttırıldı ve %26-28 aralığına yükseltildi. Şimdi Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2027 yılı için %15, 2028 yılı için ise %9 bir enflasyon hedefi koymuş durumda. Beklentiler ise %30'lar civarında bu yılın kapanacağı yönünde. Dolayısıyla 6 Eylül'de açıklanacak orta vadeli program önemli bir unsuru da içeriyor. Çünkü bu program 2027-2029 dönemini kapsıyor. Yani her koşulda Türkiye'nin bir seçim yaşayacağı dönemi içeriyor bu plan. Şayet zaman zaman siyasi kulislere yansıdığı gibi 2027 yılının sonbaharında bir seçim planlıyorsa iktidar veya yine sıkça vurgulandığı gibi normal zamanında 2028 yılının Mayıs ayında seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki açıklamaları dikkate alsak, her koşulda ister erken ister zamanında seçim yapılsın, bu orta vadeli program süreci içerisinde Türkiye mutlaka Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olabilmesi için seçimlerin normal zamanından 15-20 gün öne alınması bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterli. Dolayısıyla eğer pazar günü açıklanacak orta vadeli program bir seçim hazırlığının da işaretlerini görmek mümkün olabilir. 21. orta vadeli programı açıklayacak AK Parti iktidarları. Bugüne kadar 20 program açıklamışlardı az önce söylediğim gibi. Ve bu planlardaki, programlardaki hedeflerin neredeyse hiçbirisi gerçekleşmediği gibi çoğunun yakınına bile yaklaşılamadı. Hatta bazı programlar daha Eylül ayında program açıklanmasından 3 ay sonra bile hedefleri geçersiz hale gelen süreçler yaşadı Türkiye ekonomisi. Bu nedenle de Sayın Cevdet Yılmaz'ın pazar günü kamuoyuyla paylaşacağı orta vadeli program, önümüzdeki 3 yılı kapsayacak program her açıdan önemli. Tüm toplum kesimlerini ilgilendiriyor. Birincisi dediğim gibi ister erken ister zamanında olsun mutlaka bir seçim dönemini, bir seçimi kavruyor bu program. 2027 ya da 2029, 2028 yılında zamanında bir seçim olması durumunda. Diğer taraftan geniş kesimlerin beklentileri var. Şayet bu programda sosyal harcamaların artırılacağı, bu yönde bir takım ifadeler ve bütçeler yer alırsa, emeklilere, işçilere, asgari ücretlilere, çalışanlara, memurlara yönelik, üreticilere yönelik bir takım sosyal hedefler konulursa, tabii bunlar aynı zamanda bir seçimin işareti olarak da değerlendirilebilir. İş dünyasının çok ciddi beklentileri var. Sanayi odası başkanları, ticaret odası başkanları art arda açıklamalar yapıyorlar orta vadeli program açıklanmadan önce ve taleplerde bulunuyorlar. Diyorlar ki artık bu dezenflasyon programı patinaj yapmaya başladı. %30'larda enflasyon neredeyse sabitlendi. İlan edilen parasal önlemler dışında mali reformlar bir türlü hayata geçemedi. O nedenle 2027-2029 dönemi orta vadeli programı mutlaka bir takım yapısal reformlarla da desteklenecek. En azından önümüzdeki 3-5 yılı kapsayacak bir takım hedefler ortaya koymalı. Kamuoyunda karşılık bulmalı. İnandırıcı ve güvenilir olmalı diyorlar. İş dünyasının talepleri bu yönde. Tabii çalışan, dar gelirli, emekli kesimlerin talepleri biraz daha farklı. Onlar enflasyonun ücretler üzerindeki, yaşam koşulları üzerindeki tahribatını giderecek bir takım politikaların hayata geçirilmesini bekliyorlar. Yeni orta vadeli programda önümüzdeki yıl ve ondan sonraki izleyecek 2 yılda bu konuda hangi adımların atılacağını görmek istiyorlar. 2023 yılında Sayın Mehmet Şimşek göreve başladıktan sonra açıklanan orta vadeli programda bir ek oluşturuldu. Yapısal reformlar eki oldukça kapsamlı mali ve ekonomik sosyal reformlar sıralanmıştı burada. İşte kamu kanununda değişiklikler, bütçede tasarruf tedbirleri, vergilerdeki istisna ve muafiyetlerin azaltılması, vergi politikalarının sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi gibi pek çok unsur söz konusuydu. Kayıt dışılığın
denmesi, vergi cennetlerine giden servetlerin, aktarılan kaynakların vergilendirilmesi gibi pek çok reform adımı bu pakette yer almıştı. Ancak 2023-2026 üzerinden 3 yıl geçti.

Türkiye'nin önümüzdeki iki yılda bir seçim atmosferini mutlaka yaşayacağı dikkate alındığında bütün bunları karşılamak açısından da yeni açıklanacak orta vadeli program 2027-2029 dönemi programı kamuoyunun mutlaka çok dikkatini çekecektir. Programın hedefleri ve gerçekçiliği mutlaka sorgulanacaktır. O açıdan da Pazar günü 6 Eylül'de Sayın Cevdet Yılmaz'ın kamuoyuyla paylaşacağını duyurduğu orta vadeli program ciddi bir teste tabi tutulacak. GEK, Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi yönetiminin adımları, gerekse Sayın Cumhurbaşkanı'nın koordinesindeki iktidar erkinin atacağı adımlar açısından bu plan önemli bir belge olacak. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri dünya ekonomisini yönetme ve yönlendirme konusunda çok iddialı. Bugüne kadar bu konuda çok ciddi adımlar attı. Özellikle Trump döneminde gümrük vergileriyle dünya ülkeleri terbiye edilmeye çalışıldı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'den bu misyonu devralmıştı. O döneme kadar İngiltere dünya ekonomisinin hakimi konumundaydı. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri küresel ekonomiyi de kontrolüne aldı diyebiliriz. İşte Avrupa'ya yardım için giden Amerikan birlikleri Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya indirmeler yaptılar, çıkartmalar yaptılar ve buralara uzun süre yerleştiler. Amerika Birleşik Devletleri buralarda üsler kurdu ve Amerikan askerleri Mussolini'den, Hitler'den Alman halkını ve İtalyan halkını kurtarmanın ödülü olarak Almanlar ve İtalyanlar tarafından, Fransızlar tarafından benimsendiler. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki İtalya'da giderek insanlar Amerikan askerlerinin sergilediği yaşam tarzını bir özenti olarak kendileri benimsemeye başladılar. Örneğin Amerikalılar İtalyanların klasik kahvesi espressoyu çok sert buldukları için içine sıcak su katarak içmeye başladılar. Ve bir anda İtalya'daki kafelerde Americano diye bir kahve türedi. Şu anda da bütün dünya kafelerinde listelere girdi bu Americano kahvesi. Çünkü bu Amerikan askerlerinin espressoyu sert bulduğu için içine su katarak içtikleri bir kahveydi. Giyim, kuşam, şapka, kot, pantolon, blue jean, bütün bu tarzlar İtalyan gençlerinin günlük yaşantısına o dönemde yansıdı. Ama bir taraftan bu kültür hegemonyasından rahatsız olan İtalyanlar da vardı. İşte ünlü şarkıcı ve söz yazarı Renato Corazzone bunu eleştiren bir şarkı yazdı 1956 yılında. Amerikalı gibisin kardeşim diye Türkçe'ye çevrilebilecek bir şarkı bu. Tu vuo fa la americano isimli bu şarkıyı şimdi sevilen iki genç kızdan oluşan Hattie the Jazzato Band grubu yeniden seslendirdi. İtalyanları o dönemde İtalyan gibi davranmaya çağıran, Amerikalıların bu kültürel etkisinden kurtulmaya, bu özentili tavırlardan uzaklaşmaya çağıran bu şarkıyı birlikte dinliyoruz.

0: Etiketini gösteren pantolon giyiyorsun. Havalı diye süslü şapkalar takıyorsun. Amerikalı gibi görünmek istiyorsun. Söyle neden bu kadar sahtesin kardeşim? Moda diye rock'n'roll yapıyorsun. Beyzbol oynuyorsun. Ama İtalya'da doğdun, sen İtalyansın. Asla bir Amerikalı olamayacaksın. Yarım yamalak İngilizcenle karşındaki kız sana I love you dese bile ne anlayacaksın? Evet. Amerikan özentisini İtalyan gençlerinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeye gelen Amerikan askerlerinin yaşam tarzlarından etkilenerek, esinlenerek yaşadıkları Amerika özentisini eleştiren 1956'da piyasaya sürülen Renato Corazon'un şarkısını Hetty and the Jazzato Band'dan dinledik, sizlere sunduk. İşte bu kültür hegemonyasına karşı bütün dünya ülkelerinin gençleri herhalde kendi ulusal kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini, giyim ve yaşam tarzlarını biraz daha korumak zorunda gibi düşünüyorum ben. Evet sevgili dinleyiciler, hafta başındaki programda Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme hızı verilerini sizlerle paylaşmıştım. Veriler henüz sıcağı sıcağına açıklandığı için derinlemesine bir analize girmedim o programda. Ancak şimdi sizlerle büyümenin farklı boyutlarını değerlendirmek istiyorum. Şöyle ki yıllık %2,3 olarak açıklandı Nisan-Haziran dönemi ikinci çeyrek büyüme hızı, çeyreklik dönem itibariyle de %1,1'di. 2025'te %2,5 olmuştu. Gayri safi yurt içi hasıla, yani hepimizin bildiği terimle milli gelir 1,7 trilyon dolar oldu. Bu rakamlara göre kişi başına düşen milli gelirimiz de 18.103 dolar olarak açıklandı. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman bu büyümenin altında yatan etkenler neler? Yani bir ülke ekonomisinin büyümesinde en önemli unsurlar üretim, yatırım, istihdam artışı, halkın refah düzeyinin yükselmesi. Büyüme rakamları açıklandıktan sonra ekonomi yönetiminden çeşitli açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Türkiye'nin artık üst gelir grubu ülkeler arasına katıldığını, işte 18 bin doları aşan, 19 bin dolara yaklaşan kişi başı milli gelirle üst gelir grubu ülkeler arasına katıldığını, 24 çeyrektir Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyüdüğünü ifade etti. Ama şöyle de bir gerçek var. %2,3 yıllık büyüme. Bu büyümenin arkasında neler var? Üretime bakıyoruz. Üretimde çok ciddi bir büyüme yok. Yatırımlarda bir artış söz konusu değil. Tarımda, o programda da vurgulamıştım, Haziran ayındaki yağışların etkisiyle %13'lük bir üretim artışı, bir büyüme söz konusu. İnşaat sektöründe eksi gelişme, büyüme değil, küçülme söz konusu. Bir de bilişim ve teknoloji alanında %8'i aşan bir büyüme vardı ki burada da 5G yatırımları, 5G'ye geçilmesi, GSM operatörlerinin bu teknolojiye geçmesiyle artan yatırımlar. Fakat bunlar tabii bir seferlik yatırımlar. 5G teknolojisine geçildikten sonra farklı alanlarda bir takım diğer yatırımlarla sürecek bu noktadan itibaren teknoloji yatırımları. Ama asıl toplumun hayatına dokunan, insanların bu 18-19 bin dolara varan kişi başına düşen milli geliri yaşamlarında nasıl hissettikleri önemli. İşte burada şu karşımıza çıkıyor. Türkiye 2021 yılında bir kriz yaşadı biliyorsunuz. Faizin ekonomik gereklerin dışında bir anlamda talimatla indirilmesi sürecinden sonra enflasyon olağanüstü arttı, kurlar olağanüstü yükseldi ve Türkiye kur korumalı mevduat sistemine geçti. İşte 2021 yılından bu yana Sayın Şimşek yönetimi de dahil kurlar baskılanıyor, döviz kurları baskılanıyor. Türk lirası, Merkez Bankası'nın enflasyon sepeti olarak nitelendirdiği euro ve dolardan oluşan sepet karşısında %50 reel olarak değer kazanmıştı. Yani döviz kurlarının fazla artmasına izin verilmiyor enflasyonla mücadele çerçevesinde. Şimdi kurlar baskılanınca otomatik olarak kişi başına düşen milli gelir de dolar bazında döviz olarak artıyor. Oysa reel kurlar üzerinden bir hesaplama yapılsaydı Türkiye'nin milli geliri gerçekte 1 trilyon 100-150 milyar dolar civarında olacaktı ve kişi başına düşen milli gelir de 13 bin dolar civarında gerçekleşecekti. Şimdi kağıt üzerinde suni bir şekilde kurları baskılayarak 18 bin 19 bin dolara varan bir kişi başına milli gelir ve buradan da yola çıkarak Türkiye'nin artık üst gelir grubuna dahil ülkeler arasına girdiğini söylemek fazla gerçekçi değil. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'de milli gelirin, Türkiye'de üretilen servetin %50'sine yakınını tek başına nüfusun %20'lik bir kesimi paylaşıyor. Dolayısıyla sadece bu kesimin Amerikalılar gibi, İsviçreliler veya Fransızlar gibi lüks bir yaşam sürmesinden yola çıkarak Türkiye'nin bir refah toplumu olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü toplumun geri kalan %80'i milli gelirin ancak %50'sini paylaşıyor ki alt gruplarda, alt %20'lik dilimlerde milli gelirden alınan pay daha da düşük oranlara geriliyor. Zaten rakamlara baktığımız zaman, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara baktığımız zaman ücretlerin payı, milli gelir içerisinde ücretlerin payı bir önceki çeyreğe kıyasla düşmüş, gerilemiş. Dolayısıyla çalışanların milli gelirden aldıkları pay azalmış. Emeklileri, üreticiyi ve diğer kesimleri söylemeye bile gerek duymuyorum. Dolayısıyla toplumdaki servet dağılımının adaletsizliği çok ciddi bir şekilde derinleşmiş ve genişlemiş. Diğer ülkelere baktığımız zaman, dünya kişi başına milli gelir sıralamasına baktığımız zaman tablo ne noktada? İşte burada Liechtenstein 217 bin dolarlık kişi başına 217 bin dolarlık milli gelirle ilk sırada, ancak Liechtenstein aynı zamanda bir vergi cenneti. Pek çok ülkeden vergisiz, vergiden kaçırılan kazançların bir anlamda park edildiği bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri 89 bin dolarlık kişi başı milli gelirle 8. sırada. Çin 13.968 dolarlık milli gelirle 76. sırada. Şimdi Türkiye bu ikinci çeyrekte açıklanan 18 bin doların üzerinde yaklaşık 19 bin dolarlık milli gelirle sıralamada iki kademe birden yükseldi ve 66.lığa çıktı. Şimdi Çin 76. trilyonlarca dolarlık bir ekonomi, dış fazla veriyor, ihracatı, yüksek teknolojisi, ama Çin kişi başına düşen milli gelirde 76. Türkiye 66. sırada. Yani Çin'in 10 sıra neredeyse üstüne çıkmış bu milli gelirle. Peki işte zaman zaman iktisatçılar şu soruyu da soruyorlar. Kişi başına milli gelir tamam artmış olabilir. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 2000 dolarlarda bir kişi başına düşen milli gelir söz konusuydu. Bu süreç içerisinde bu noktaya gelindi. Ama bu ne kadar toplumun sosyal gerçeklerini yansıtıyor? Bu tablonun gerçekliğini sorguladığımız zaman aksine yoksullaşmanın yaygınlaştığını, işte asgari ücret yılbaşından bu yana enflasyon karşısında erimiş, emekli maaşlarının hali ortada, üreticinin hali ortada, memurların hali ortada, işçi asgari ücretin dışında üzerinde ücret alan özel sektörlerinin tablosu da ortada, kiralar, enflasyon, faizler, bütün bu tablodan ibaret bir ekonomide 18-19 bin dolarlık ve üstelik bastırılmış kurlarla neredeyse son 4-5 yıldır baskılanan kurlar üzerinden yapılan hesaplamalarla böyle bir milli gelir ve üst gelir grubu ülkeler arasına dahil olduk şeklinde yapılan analizlerin bence fazla bir gerçekliği yok. Çünkü sokaktaki vatandaşa bugün çıkıp sorduğunuz zaman 18 bin dolar milli gelir yaşantında nasıl bir değişiklik yarattı diye herhalde insanlar bu sorunun cevabını veremeyecektir. Çünkü böyle bir gelir kimsenin cebine bu ülkede girmiyor. Sadece dediğim gibi milli gelirin, ulusal servetin %50'sini tek başına paylaşan %20'lik bir nüfus kesimi zengin ülkelerin standartlarının üzerinde yaşıyor. Peki biz nasıl oldu da bu noktaya geldik? İşte Türkiye yanlış ekonomi politikalarının sonucunda biraz da bu noktaya geldi. Az önce söyledim, Sayın Mehmet Şimşek de açıkladı. 25 Ağustos'ta kur korumalı mevduat olarak adlandırılan mevduat hesapları sıfırlandı. Artık bu hesaplarda para kalmadı. Çünkü daha önce böyle bir karar alınmıştı. 2026-2025 sonuna kadar artık yeni hesap açılmayacaktı ve bu hesapların sıfırlanması planlanıyordu. Peki Türkiye nasıl böyle bir olayla karşı karşıya kaldı? İşte 2021 yılının Eylül'ünde Merkez Bankası Başkanı değiştirildi ve politika faizinin düşürülmesi yönünde bir baskı oluştu Merkez Bankası üzerinde. Hem bakan değişikliği yaşandı, hem Merkez Bankası Başkanı değişikliği ve peş peşe faiz indirimleri yapıldı. Bir anda 8 lira olan Türk lirası dolar kuru, 8 lira olan Türk lirası dolar kuru 12-13 liraya, hatta 18-20 liralara kadar yükseldi. Enflasyon aynı şekilde bu suni faiz indirimleri sonrasında %70-80'lere kadar çıktı ve bir karar alındı. Kur korumalı mevduat diye dünyada pek de örneği olmayan bir model icat edildi. Bu modele göre gerek Türk lirası, çünkü bankalardaki yabancı para mevduatlarının payı %60'a 70'e yükselmişti. Herkes döviz almaya başlamıştı. Bunu frenlemek için, kuru düşürmek, kuru baskılamak için bir vaatte bulundu devlet. Dedi ki dövize gitmeyin. Siz paranızı getirin, kur korumalı mevduata yatırın. Eğer kurlar artmaya devam ederse arada oluşacak farkı ben size hazineden ödeyeceğim ya da Merkez Bankası'ndan ödeyeceğim. Döviz veya tasarruf, Türk lirası tasarrufu olarak kur korumalı mevduat hesabına geçenlere böyle bir imkan sunuldu. Ve 2023 Temmuz'una kadar bu hesaplara da ödenen para 60 milyar dolara ulaştı hazineden ve Merkez Bankası'ndan. Yani yaklaşık 3 trilyon lira. Ve bu hesaplarda 143 milyar dolar para birikti. Ve bu paralar gerek hazineden gerekse Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat hesaplarına ödenen bu paralar hepimizin cebinden çıktı. Yani çok küçük bir kesim, bu hesapları açtıran, dövizi olan, yüklü Türk lirası tasarrufu olan bir kesim bu sayede parasını 2'ye 3'e katlarken bizler bu işin enflasyon ceremesini, düşük ücret ceremesini çekmek zorunda kaldık. Merkez Bankası sırf bu ödemeler yüzünden 2-3 yıl üst üste bilançosunda zarar yazdı ve zarar yazdığı için de hazineye aktarabileceği trilyonluk karları aktaramadı. Aksine zarar etmek zorunda kaldı. Bütün bu tablonun sonunda işte gelinen noktada Türkiye biraz daha yoksullaştı ama bir kesim çok ciddi bir şekilde servet edindi. Peki bu dış güçlerin etkisi miydi? Kur korumalı mevduat dünyada yaşanan olumsuzlukların etkisi miydi? Hayır. İçeride maalesef uygulanan yanlış ekonomi politikalarının ortaya çıkardığı bir zorunluluk olarak gündeme gelmişti ve bu zorunluluğun sonucunda da Türkiye işte dediğim gibi sadece Merkez Bankası ve hazineden aktarılan 60 milyar dolarla bir faturayla karşı karşıya kaldı. Tabii bunun vergi istisnaları, vergi muafiyetleri, çünkü bu hesaplara ödenen kur farklarından, ekstra faizlerden vergi de almadı devlet. Sırf kurlar artmasın, insanlar bu hesapları tercih etsin diye. Böyle bir tablonun sonunda işte 2026 yılına geldiğimizde eğer kağıt üzerinde baskılanmış kurlarla 18-19 bin dolarlık bir kişi başına düşen milli gelirden söz ediyorsak bu çok da gerçekçi bir görüntü değil, gerçekçi bir rakam değil. Çünkü dediğim gibi dünya ülkelerine baktığımız zaman gerçekten üst gelir grubundaki ülkeler bunu nasıl sağlamışlar? İşte Norveç aynı şekilde petrol gelirlerini bir ulusal fonda, trilyonlarca dolarlık bir fonda biriktirerek bu geliri halk yararına kullanarak sağlamış. Singapur ilk sıralarda yer alıyor. Küçük bir şehir devleti olmasına rağmen 90 bin doların üzerinde kişi başına düşen milli geliri var ama rüşveti, yolsuzluğu en ağır şekilde cezalandırdığı için dünyada neredeyse rüşvet ve yolsuzluğun sıfırlandığı ülke Singapur. Ve İzlanda aynı şekilde 90 bin doları aşan kişi başına milli gelirle ön sıralarda. İşte bu ülkelerin hepsi şeffaf ekonomik kararlar, toplum yararına sosyal ekonomik politikalarla bu noktaya gelmişler. Türkiye'nin de inşallah önümüzdeki dönemde en azından bu yönde adımlar atması ve milli gelirimizin daha gerçekçi ve servet dağılımının daha adaletli olması dileğini ifade ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü Ankara'dan Haber Var programında ben Zülfikar Doğan, Türkiye ve dünya ekonomisindeki sıcak gelişmelerle yine karşınızda olacağım. O güne kadar sizlerle diğer ekonomik alanlarda, siyaset ve diğer konularda olası gelişmeleri değerlendirmek, eleştirmek isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı 0505 171 66 56 numaralı hattımıza gönderebilirsiniz. Hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi.
0: Milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Ve herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haber tarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Vladivostok'ta Doğu Ekonomi Forumu'nda gerçekleştireceği konuşma simültene canlı yayınla radyomuzda olacak. Girne açıklarında yaşanan gemi faciası sonrası aranan 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok'ta. Putin, ana medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği forumda bugün bir konuşma gerçekleştirecek. Rus liderin konuşması simultane canlı yayında radyomuza sizlerle paylaşacağız. Girne açıklarında yaşanan gemi faciası sonrası aranan 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üssel bulunan kişinin yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üssel gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeden sürdürülebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı. Üssel arama çalışmalarına da değindi.
2: Özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Bu 550 metrede. O yüzden arama kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor. Soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verir.
1: Marmara Denizi'nde Alsu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmam adlı kuru yük gemisi ve 10 personeli arama çalışmaları devam ediyor. Geminin can kurtarma filikası boş vaziyette bulunurken kazadan yara almadan kurtulan Alsu tankeri bir süre arama çalışmalarına katıldıktan sonra Silivri açıklarına demirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye sahasındaki kritik gelişmeleri değerlendirdi. Sürecin bir takvim değil, hedef meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, YPG-PYD'nin fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Bişkek'te gerçekleştirdiği görüşmeyi de değerlendirdi. Erdoğan bu görüşmede de özellikle Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi, çok çok samimi bir havada geçti ifadelerini kullandı. 26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan hemşirenin davasına devam edildi. Hemşirenin tutukluluk halinin devamı kararını veren mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı rapor için duruşmayı 19 Ekim'e erteledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında kayıt dışı para iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek'in şüpheli sıfatıyla Cuma günü saat 16'da ifade vereceği öğrenildi. Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve yazar, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın genel başkanı Şükran Soner, Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye basın, sanat ve emek camiasından çok sayıda isim katıldı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde orta ve denizin iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 31, İzmir 35, Antalya 37, Gaziantep 37, Diyarbakır 38 derece. İstanbul ve Van parçalı ve az bulutlu. İstanbul 29, Van 28. Trabzon parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, 27 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %33'ü gösteriyor. İlk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Ambarlı parseller yönünde sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik şu sıralarda yoğunlaşmış durumda. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Güçlü Özgal'la yeri ve zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay'dan milli araç sahibini ilgilendiren akaryakıt kararı geldi. Artık araçlara konulan yanlış yakıtta ana şirket de sorumlu olacak. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt konulması sonucu oluşan zararla ilgili önemli bir karara imza attı. Daire istasyonun bağlı olduğu dağıtıcı şirketinde tüketicinin uğradığı zarardan sorumlu olduğuna hükmetti. İzmir'de bir tüketicinin aracına akaryakıt istasyonunda yanlış yakıt konulması sonucu araçta arıza meydana geldi. Aracının onarımı için 59.401 lira ödeyen tüketici zararının karşılanması için başvuruda bulundu. Tüketici hakem heyeti tüketiciyi haklı bulurken dağıtıcı şirket karara itiraz etti. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi de dağıtıcı şirketin değil yanlış yakıtı veren akaryakıt istasyonunun sorumlu olduğu gerekçesiyle hakem heyeti kararını kaldırdı. Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ise mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Yargıtay kararında yanlış yakıt verilmesinin tüketicinin araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran ayıplı hizmet niteliğinde olduğu belirtildi. Daire akaryakıt istasyonunun dağıtıcı şirketin bayisi olarak hizmet verdiğine dikkat çekerek tüketicinin uğradığı zarardan yalnızca bayinin sorumlu tutulamayacağını bildirdi. Kararda sağlayıcı konumundaki dağıtıcı şirketle bayinin ayıplı hizmetten ve bu hizmet nedeniyle ortaya çıkan zararlardan birlikte sorumlu olduğu vurgulandı. Yargıtay ayrıca dağıtıcı şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin de sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Yargıtay aracına yanlış yakıt konulması nedeniyle zarar gören milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İzmir'de bir tüketicinin 59.401 liralık onarım masrafı ile ilgili dosyada yalnızca akaryakıt istasyonunun değil bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de sorumlu olduğuna hükmedildi. Yargıtay bayinin verdiği ayıplı hizmetten doğan zararlarda dağıtıcı şirketle bayinin birlikte sorumlu olduğunu belirtti. Daire ayrıca şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına karar verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özgal'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden avukat Eren Can oldu. Yeni adli yıl açılışında Yargıtay önünde adalet taleplerini duyurmak için toplanacaklarını belirten Can, "Antakya ayağa kalkıyor diyorlar, bizim yaralarımızı sarmadan nasıl ayağa kalkıyor?" diye sordu. Avukat Eren Can, depremden bu yana 4. adli yıl açılışı olmasına rağmen adaletin hala sağlanamadığını belirterek şöyle konuştu.
2: Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nda Nurgül Göksu tabii, kendi tabii. Enkazında
3: tam o, tam beklese, o geldi aklıma. Nurgül Hanım geldi aklıma
2: evet,
3: benim de.
2: Nurgül evet. Hanım, Nurgül abla kendi enkazına beklemese o kolon kesilme konusunu ispat edemeyecekti. Yani bu emeği evladını kaybetmiş bir anne mi vermeliydi? Yoksa kamu, elinde kamu gücünü bulunduran yargı makamları zaten bunu resen kendiliğinden mi yapmalıydı? Bizim de temel problemimiz bu. Biz yakınlarımızı, aileleri kaybettikten sonra 3 yıl 9 ay geçtikten sonra bugün halen biz adalet için mücadele veriyor olmaktan mutlu değiliz. Biz bir kenara çekilip yasımızı yaşamak istiyoruz ama ne yazık ki buna imkan verilmiyor. Örneğin iddianamesi düzenlenmeyen dosyalardan da bahsettim. Benim de kendi ailemi kaybettiğim Rana Apartmanı'nda henüz iddianame düzenlenmedi. Yani henüz bir tane duruşma dahi yapılmadı ve bu sadece bana özgü değil. Hatay Antakya'da halen birçok apartmanın iddianamesi düzenlenmedi. Bu durumu kabul edilebilir diye açıklamak mümkün değil. Bu durum kabul edilemez bir noktadır. Yani siz o yıkılan yerin yerine hiç oradaki insanlara sormadan, ailelerini kaybeden insanlara sormadan bir inşaata başlıyorsunuz. Mesela şu an orada bir yapı yapılıyor. Biz ne yapıldığını bile bilmiyoruz. Orayla ilgili hani hak sahipliği, rezerv alan falan o mağduriyetlere hiç girmeyeceğim. Ama bunları bile hiç bilmezken oradan bir iddianame, bir dava bile açılmamış. Yani her şey oldu bittiye getiriliyor. Enkazlar kaldırılıyor, inşaatlar yükseliyor, şehir yeniden kuruluyor, Antakya ayağa kalkıyor deniyor. Ama bizim yaralarımız sarılmadan nasıl ayağa kalkıyor ya da bizim sorumlularımız tespit edilmeden nasıl ayağa kalkıyor, bunu kabul edemiyoruz.
3: O boyutu hiç konuşulmuyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu davalara, bu deprem davalarına tırnak içinde kullanıyorum. Ya böyle hani ölümsüz bir trafik kazası davası muamelesi yapılıyor olması ya da öyle görülüyor olması, benim buradan görebildiğim, sizin anlattıklarınızdan ve benim tanıklıklarımdan görülen bu. Ya da işte bu süreçlerde yaşadığınızda anlattınız, siz kendi yaşadığınızda anlattınız. Mücadele gücünü kaybetmemek için ne yapıyorsunuz? Bir de onu sorayım, böyle bitirelim.
2: Yani mücadele gücünü kaybetmemek için aslında ailelerin bir arada dayanışması bizi ayakta tutuyor. Bir platform olmamız bizi ayakta tutuyor. Çünkü yakınlarını kaybeden insanlar aslında ailesi, yani evladını kaybedenle anne babasını kaybeden birbirine sarıldığında aslında birbirinin yarasına bir merhem olmaya çalışıyor. Bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dayanışmayla ve birbirimizin dosyasına destek olarak birbirimizin acısını paylaşarak ve mücadele ederek.
0: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu Kahramanmaraş depremlerinde ailesini kaybeden avukat Eren Can oldu. Can, haklı çıkmak değil adalete erişmek istiyoruz dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgal'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: 13. yargı paketinin hazırlıkları devam ediyor. Peki birçok düzenlemeyi kapsayan yeni pakette merakla beklenen gelişmeler neler? 13. yargı paketi üzerinde Adalet Bakanlığı ile parti kurmaylarının çalışmaları sürüyor. Pakette aile hukukuna ilişkin düzenlemelerle sosyal medyaya yönelik yeni tedbirleri içerecek düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Bu kapsamda yoksulluk nafakasının süresi ve uzun yıllara yayılan boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması öncelikli başlıklar olarak öne çıkıyor. Nafaka konusunda Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptal eden 4 Haziran 2026 tarihli kararının gerekçesinin beklendiği belirtiliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle boşanma davaları sırasında kadınlara bağlanan yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasının önüne geçilmesi ve sürenin belirli sınırlar içerisinde hakim tarafından tayin edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 1 yıl veya daha kısa süren evliliklerde nafakanın en fazla 5 yıl, 5 yıldan uzun süren evliliklerde ise en fazla 15 yıl ödenmesi gibi alternatifler değerlendiriliyor. Pakete yönelik hazırlıkların aile hukukuna ilişkin bir diğer önemli başlığını ise uzun süren boşanma davaları oluşturuyor. AK Parti kaynakları tarafların nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı ve benzeri konularda anlaşamaması nedeniyle boşanma davalarının yıllarca devam edebildiğine işaret ediyor. Kaynaklar bu durumun taraflar arasındaki gerilimi arttırdığı ve boşanma sürecinin kendisinin yeni çatışmalara yol açabildiği değerlendirmesini yapıyor. Yeni modelde evlilik birliğinin fiilen ve ruhen sona erdiği ve eşlerin yeniden ortak hayat kurmasının mümkün olmadığı kanaatine varılması halinde mahkemenin diğer uyuşmazlıkların sonuçlanmasını beklemeden boşanmaya karar verebilmesi açıklanıyor. Buna göre mahkeme önce evliliğin sona ermesine hükmedecek, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve diğer mali uyuşmazlıklara ilişkin yargılama ise ayrı şekilde devam edebilecek. Yargı paketi kapsamında üzerinde çalışılan üçüncü kritik düzenleme ise sosyal medya hesaplarına ilişkin. AK Parti

0: hukuku ve sosyal medyaya ilişkin önemli değişiklikler içermesi bekleniyor. Pakette yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi ve uzun süren boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması gündemde. Nafakanın evlilik süresine göre belirli bir süreyle sınırlandırılmasına yönelik farklı formüller değerlendiriliyor. Sosyal medya tarafında ise sahte ve bot hesapların arkasındaki kişilerin tespit edilebilmesi için kimlik doğrulama mekanizması üzerinde çalışılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgal'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Kozmetik ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre bazı içerikler yasaklanacak ve kare kod zorunlu olacak.

0: Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinde kullanılan bazı sertlik bileşenlere ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Kozmetik ürünler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tavsiyeyle ürünlerin içeriğine, ambalajına yer alacak bilgilere ve özellikle çocuklara yönelik kozmetiklere ilişkin yeni kurallar getirilmesi planlandı. Sabahın haberine göre yönetmelik taslağında saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı maddeler yasaklanırken ürünlerin ambalajlarında kare kodla bilgi paylaşma dönemine geçilecek. Çocuklara yönelik ürünler ve saç boyaları için de yeni uyarılar getirilecek. Taslakta sağlık açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen bazı sentetik bileşenlerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması öngörüldü. Bunun yanı sıra kozmetik ürünlerin tüketiciye sunulma biçiminde de değişikliğe gidilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kozmetik ürünlerin ambalajlarında kara kod gibi bir veri taşıyıcısının bulunması ve bu yöntemle tüketicilerin ürün hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşması amaçlandı. Kare kod kullanımına uygun ambalaja sahip olmayan ürünlerde ise gerekli bilgiler, broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller aracılığıyla tüketiciye aktarılabilecek. Taslakta bazı kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal bileşenlere yönelik yeni kısıtlamalar da bulundu. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılabilen sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Güneş kremlerinde kullanılan alüminyum içeren bileşenler içinde yeni sınırlamalar getiriliyor. Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak. Koku verici özellik taşıyan bileşenin 3 yaşın altındaki çocuklar için hazırlanan ürünlerde kullanımına izin verilmeyecek. Diş macunlarında kullanılan triklokarban içinde tüketiciyi uyaran yeni bir ibare zorunlu hale getirilecek. Bu bileşeni içeren diş macunlarının üzerinde ürünün 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilecek. Saç boyası ürünlerinin üzerinde saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin uyarı bulunması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca saç boyalarının 16 yaşın altındaki kişiler için uygun olmadığı belirtilecek. Geçici kara kına dövmelerinin de saç boyalarına karşı alerji riskini artırabileceğine ilişkin uyarı ürün ambalajlarında yer alacak. Saç derisi hassas, tahriş veya hasar görmüş kişilerle yüzünde kızarıklık bulunanların saçlarını boyamaması gerektiği de ürünlerde açıkça belirtilecek. Daha önce saç boyası ya da geçici kara kına nedeniyle alerjik reaksiyon yaşayan kişilere yönelik uyarılar da zorunlu hale gelecek. Kozmetik ürünlerde kullanılan bazı içeriklere yasak ve kısıtlama getirilmesine öngören yeni düzenleme hazırlanıyor. Kozmetik ürünler yönetmeliğindeki değişiklik tavsiyeyle saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı sentetik bileşenlerin piyasaya arzı sınırlandırılacak. Ürün ambalajlarında kare kodla tüketiciye daha kapsamlı bilgi sunulması planlanırken çocuklara yönelik kozmetik ürünler ve saç boyalarında da yeni uyarılar zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle bazı ürünlerde içerik ve etiketleme kuralları değişecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgal'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kamuda yapay zeka kullanımında yeni bir dönem başlıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Planın ilk 12 ayında en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler e-öğrenme yöntemiyle verilecek. Kamu çalışanlarına yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalıkla etik kullanım ilkeleri anlatılacak. Çalışanların yalnızca eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerindeki başarı düzeyleri de takip edilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamudaki yapay zeka dönüşümünü yönetmek amacıyla her kurumda birim amiri ya da başkana bağlı üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yöneticiler kurumlarındaki yapay zeka projelerini takip edecek, uygulamaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kamu kurumlarına 3 yıllık yapay zeka yol haritası hazırlamaları için 12 hafta süre verilecek. Her bakanlıkta yapay zekanın kullanabileceği alanlar belirlenecek, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak. Başarılı bulunan projelerin ise 6 ila 12 ay içinde daha geniş ölçekte kullanılması planlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk 12 ayda en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilotunun hayata geçirilmesi hedefleniyor. Dönüşümün öncelikli alanlarından biri de e-devlet olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar ilk etapta pilot olarak devreye alınacak. En az 5 yapay zeka destekli vatandaşlık hizmetinin e-devlet üzerinden pilot olarak uygulanması ve ardından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Yapay zeka destekli kamu hizmetlerinde kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi temel ilkeler arasında yer alacak. Yüksek etkili yapay zeka sistemleri ise kullanıma alınmadan önce belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilecek. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu yönetici görevlendirilecek. İlk 12 ayda en az 10 bakanlıkta 30 pilot proje başlatılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Silivri açıklarında batan gemi için arama çalışmaları hava ve deniz unsurlarıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, kırmızı bültenle aranan 22 şahsın daha yakalandığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Vladivostok'ta Doğu Ekonomi Forumu'nda gerçekleştireceği konuşma simültene canlı yayınla radyomuzda olacak. Ayrıntılar haberimizde. Silivri açıklarında batan gemi için arama çalışmaları hava ve deniz unsurlarıyla devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan deniz kuvvetlerine ait gemi katılıyor. Arama kurtarma çalışmalarının takip edildiği bölgede gemideki mürettebatın aileleri ve yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında batan gemi için başlatılan soruşturmaya ilişkin bir açıklamada bulundu. Vali Gül, bu süreç devam ediyor. Kazanın oluş şekli ve kusurun kimde olup olmadığı ilerleyen süreçte belli olacak. Deliller elde, elektronik kayıtlar var. Savcılık hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Biz şimdi ailelerle birlikte olacağız açıklamasında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon dağılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı. Hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi'nin lideri olan Arıklı, kararla ilgili hükümetten çekilme için parti meclisini toplayacağız açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamadan saatler sonra Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı ve Gürcistan makamlarının düzenlediği ortak operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 22 şahsın yakalandığını duyurdu. Bakan Çiftçi bunlardan 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Keçiören Belediyesi'nde 171 personelin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye bünyesinde uyuşturucu tarama testi başlattı. Teste giren 213 personelin 171'inin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Soruşturma dosyasına giren tutanaklara göre ilk aşamada pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin daha sonra yapılan tekrarlı testlerinde değerlerin negatif seviyeye düştüğü bildirildi. Edinilen bilgiye göre süreç kapsamında ilk etapta pozitif sonuç alınan 50 çalışanın işine son verilirken test vermeyi reddeden yaklaşık 50 personelin ise görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Gaziantep'te saklama koşullarına uygun olmayan 500 kilogram et ve ciğer imha edildi. Sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 31, İzmir 35, Antalya ve Gaziantep 37, Diyarbakır 38 derece. İstanbul ve Van'da parçalı ve az bulutlu bir hava var. İstanbul 29, Van 28 derece. Trabzon'sa parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27 derece.
3: Durum.
1: Saatler 08.05'i gösterirken İBB trafik yoğunluğu haritasına göre bu dakikalarda İstanbul'daki yoğunluk %56'ya ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. D100'de Merter İncirli yönünde sağ şeritli bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk var. Ali Beyköy sahil yolu Eyüp yönünde de sol şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğun bir trafik yaşanıyor. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok'ta. Putin ana medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği forumda bugün bir konuşma gerçekleştirecek. Rus liderin önümüzdeki saatlerde başlaması beklenen konuşması simultane canlı yayınla radyomuzda sizlerle olacak. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Güçlü Özgal'la yeri ve zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Erzincan'da kamu kurumlarının kullanılmayan alanları çocuklar için spor merkezlerine dönüştürülecek. 2024 yılında başlatılan Değer Erzincan Spor Kulüpleri projesi kapsamında 4 ila 18 yaş arasındaki yaklaşık 3000 çocuk 21 farklı branşta spor yapıyor. Projeyle çocukların okul dışındaki zamanlarını daha verimli geçirmeleri, sportif yeteneklerini geliştirmeleri ve dijital bağımlılıkla zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaları hedefleniyor. Erzincan Vadisi'nde yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerde toplam 24 spor kulübü faaliyet gösteriyor. Kamu kurumlarına ait binaların kullanılmayan bölümleri spor alanlarına dönüştürülürken her kulübün giderleri de adını taşıdığı kurum tarafından karşılanıyor. 78 antrenörün görev aldığı kulüplerde yaklaşık 3000 çocuk futbol, voleybol, basketbol, karate, jimnastik ve masa tenisi başta olmak üzere 21 farklı branşta eğitim alıyor. Çocuklar ilgi ve yeteneklerine uygun spor dallarına yönlendirilirken proje kapsamında fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çocukların yalnızca akademik olarak değil bedensel ve ruhsal açıdan da gelişmesi gerektiğini belirterek spor kulüplerinin bu amaçla açıldığını söyledi. Aydoğdu, sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet olmadığını, empati, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesine de katkı sağladığını ifade etti. Projede çocuklara sportif faaliyetlerinin yanı sıra milli ve manevi değerler konusunda da eğitim veriliyor. Her spor kulübünün bir kamu kurumunun sorumluluğuna verildiğini aktaran Aydoğdu, böylece projenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi. Amaçlarının 4 yaşından 18 yaşına kadar kentteki çocukların kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir spor dalıyla tanışmasını sağlamak olduğunu belirten Aydoğdu, ulaşılmadık çocuk bırakmayana kadar projeyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Projenin önemli hedeflerinden biri de çocukların dijital dünyada geçirdiği zamanı azaltmak. Sosyal medyanın çocuklar açısından ciddi bir bağımlılık alanına dönüşebildiğine dikkat çeken Aydoğdu, bu bağımlılıkla mücadelede aile, okul ve kamu kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Çocukların spor, kitap okuma ve kütüphane gibi gerçek yaşamın içindeki faaliyetlere yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Erzincan Valisi, güçlü bir sosyal çevrenin dijital bağımlılığın olumsuz etkilerinden uzaklaşmada önemli rol oynadığını belirtti. Proje, çocukların sportif başarılarına da katkı sağlıyor. Değer Erzincan Spor Kulüpleri kapsamında futbol oynayan 15 yaşındaki Yiğit Hasret Koç, buradaki çalışmalarının ardından Erzincan Spor U16 takımına seçildi. Koç, yaşıtlarının önemli bir bölümünün sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini, kendilerinin ise spor sayesinde ekranlardan uzak kalarak gerçek hayatın içinde daha fazla zaman geçirdiğini söyledi. Antrenmanların yanı sıra çeşitli müsabakalara katıldıklarını belirten koç, spor kulüplerinde milli değerler konusunda da eğitim aldıklarını ifade etti. Projeye katılan çocuklardan Halime Zümre Albayrak da yaklaşık 4,5 yıldır karate yaptığını ve proje sayesinde daha disiplinli çalışma imkanı bulduğunu anlattı. Sporun yanında ahlak ve yurttaşlık gibi derslerde aldıklarını belirten Albayrak, yaşıtlarını da Değer Erzincan Spor Kulüplerine katılmaya davet etti. Erzincan'da kamu kurumlarının altın alanlarını çocuklar için spor merkezlerine dönüştüren proje, yaklaşık 3000 çocuğu sporla buluştururken, okul sonrası zamanlarında da ekranlardan uzak, sosyal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Erzincan'da kamu kurumlarının kullanılmayan alanlarında oluşturulan spor kulüpleriyle yaklaşık 3000 çocuk 21 farklı branşta sporla buluşturularak dijital bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutuluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Güçlü Özgal'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İç Ağasıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İç Ağasıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İç Ağasıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek, yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. 1 yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İç Ağasıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Watch out!

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'ne yürütülen kazılarda yaklaşık 9000 yıl öncesine tarihlenen bir madencilik işliği ortaya çıkarıldı. Milattan önce 6900 ila 6800 yıllar arasında tarihlenen yaklaşık 5 metrekarelik alanda ham ve işlenmiş malakit parçalarının yanı sıra bakır boncuklar ve çeşitli bakır nesneler bulundu. Keşif, Çayönü'nde madencilik faaliyetlerinin yaklaşık 2000 yıl boyunca devam ettiğini ve üretimin belirli alanlarda uzmanlaşmış biçimde gerçekleştirildiğini gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı kazılarında ortaya çıkarılan işlik Çayönü Tepesi'nin batı kesiminde tespit edildi. Yaklaşık 5 metrekarelik alanın çevresinde en az 6 dikme deliği, merkezinde ise taş döşemeli bir çalışma alanı bulundu. Arkeologlara göre dikme delikleri işliğin üzerine bir gölgelikle kapatılmış olabileceğini ve üretim alanının bilinçli biçimde düzenlendiğini gösteriyor. İşliğin merkezinde 18, çevresinde ise yaklaşık 24 ila 25 malakit örneği bulundu. Daha geniş kazı alanında tespit edilen malakit ve bakır buluntularının sayısı yaklaşık 42'ye ulaştı. Buluntular arasında ham malakit parçalarının yanı sıra yarı işlenmiş ve işlenmiş örnekler, bakır boncuklar ve farklı bakır nesneler de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çayönü'nde bakır ve malakit kullanımına ilişkin izlerin M.Ö. 9100'lü yıllara kadar uzandığını belirtti. Keşfin bölgede madencilik geleneğinin yaklaşık 2000 yıl boyunca sürdüğünü ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, uzmanlaşmış üretim faaliyetlerinin belirli çalışma alanlarında gerçekleştirildiğini söyledi. Kazılarda yerleşimin kültürel sürekliliğine ilişkin yeni bulgulara da ulaşıldı. Batı alandaki çalışmalarda çanak çömlekli Neolitik dönemin erken aşamalarından Proto-Hassuna kültürüne ait çanak çömlekler tespit edildi. Milattan önce yaklaşık 6800 ila 6600 yılları arasında tarihlenen buluntuların kesin kronolojisi devam eden karbon 14 ve diğer arkeometrik analizlerle belirlenecek. Uzmanlar, üretim alanının mimari olarak tanımlanabilmesi ve ham maddeden işlenmiş ürüne kadar farklı üretim aşamalarının aynı alanda bulunması nedeniyle keşfi 2026 yılı Çayönü Tepesi kazılarının en önemli buluntularından biri olarak değerlendiriyor. Diyarbakır'daki Çayönü Tepesi'ne yaklaşık 9000 yıl öncesine tarihli 5 metrekarelik madencilik işliği bulundu. Keşif, bölgede bakır ve malakit işlemeciliğinin yaklaşık 2000 yıl boyunca sürdüğünü ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelindeki mercan resifleri alarm veriyor. Yeni bir rapora göre giderek sıklaşan mercan ağarmaları nedeniyle resifler kendilerini...

0: kendilerini yenilemekte zorlanıyor. Bilim insanları bu sürecin devam etmesi halinde mercan kaybının geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı tarafından yayımlanan rapor, dünya genelindeki mercan örtüsünün normal seviyelerin çok altına gerilediğini ortaya koydu. Mercan ağarması, mercanların dokularında yaşayan ve onlara renk veren algleri kaybetmesiyle meydana geliyor. Rengini kaybeden mercanlar hemen ölmese de besinsizliğe ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Mercanların yeniden toparlanabilmesi içinse deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ve ağarma olayları arasında yeterli sürenin bulunması gerekiyor. Ancak araştırmacılara göre bu süre giderek kısalıyor. Raporun başyazarı Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanı Gonzales Rivero, mercan ağarması olaylarının görülme sıklığının yaklaşık 2 katına çıktığını belirtti. Küresel mercan örtüsünün 2010 yılına kadar yaklaşık 40 yıl boyunca büyük ölçüde sabit kaldığını aktaran Rivero, bu tarihten sonra hızlı bir düşüş başladığına dikkat çekti. 2023 yılında başlayan son küresel mercan ağarması ise şimdiye kadar kaydedilen en geniş çaplı olay oldu. Ağarma, dünya genelindeki mercan resifi alanlarının %77'sini etkiledi. Rivero, küresel sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl yeni ve büyük çaplı bir mercan ağarması yaşanmasının da çok muhtemel olduğunu söyledi. Mercan resifleri okyanus tabanının %1'inden daha azını kaplıyor. Buna rağmen denizlerdeki canlı türlerinin %25'inden fazlasına yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle bilim insanları mercan resiflerindeki hızlı kaybın yalnızca mercanları değil, okyanus ekosisteminin tamamını tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı'nın raporuna göre sıklaşan mercan ağarmaları resiflerin toparlanmasına fırsat vermiyor. Bilim insanları küresel mercan örtüsündeki düşüşün geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgal'la Yeri ve Zamanı bir günlük aranın ardından yarın aynı saatte yayında olacak.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayınlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden bir gün sonra çekildiğini açıkladı. Maduro'nun fotoğraf çektirmeye başlangıçta isteksiz olduğu ancak güçlü durduğuna dair bir mesaj vermek amacıyla çekime karar verdiğini belirtti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı. Nicolasito lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti. Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini, moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı. Babasının depremden sonra kendilerine telefon aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti. Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, "Fotoğrafı çeken kişinin ısrar ederek, lütfen gelin bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz," dediğini aktardı. Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir diye düşündüğünü aktardı. Maduro Guerra, fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi. Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti. Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayınlayacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Silvia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayınlamıştı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafın Venezuela'daki depremlerden bir gün sonra 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı. Başta fotoğraf çektirmek istemeyen Maduro'nun görüntünün ileride güçlü ve dirençli olduğuna dair mesaj verebileceğini düşünerek çekime ikna olduğu belirtildi. Fotoğraf 30 Ağustos'ta Maduro'nun ailesine gönderdiği mesajla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşuyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok'ta Putin ana medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği forumda bir konuşma gerçekleştiriyor. Rus liderin konuşması simultane canlı yayınla radyomuzda.
2: Tarz projeleri bugün konuşacağız ve sadece uzak doğuda değil genel olarak Rusya çapında nasıl yeni projeler başlatılacak onları konuşuruz ve Sayın Putin'e sözü vermek istiyorum. Buyurunuz. Değerli dostlar, değerli bayanlar ve baylar, Sayın Prabolu Subianto, Sayın Uçral, Sayın Nioso ve Sayın Ding Xiaoxian, hoş geldiniz değerli dostlar. Hepinizi 11. Doğu Ekonomik Forum'un katılımcılarını, misafirlerini ve katılımcılarını selamlıyorum. Bu iş etkinliği genelde Primorya bölgesinin başkentinde iş sektörünün... bütün ekonominin, küresel ekonominin büyümesine tempo belirliyor. Rusya aktif bir şekilde yatırım projelerinde ve Asya Pasifik bölgesinde ticari ortaklıklara açık olan bir ülke ve entegrasyon birleşmeler yapıyoruz. Stratejik vizyonumuz da Uzak Doğu bölgesinin işbirliğin, dayanışmanın ve dinamik gelişmelerin merkezi olmasını istiyoruz. Ekonomide, altyapıda olsun, teknolojiler gelişiminde olsun, personel yetiştirme konusunda, özellikle de sosyal alanda ve bütün projelerimiz buna odaklı. Hem sosyal gelişim hem ekonomik girişimlerin asıl hedefi de bu. 11 sene içerisinde Doğu bölgesinde 25 trilyon ruble kadar yatırım getirildi. Ve yatırımsal gelişmelerin dinamiği, inşaat sektörü istikrarlı bir şekilde burada artış gösteriyor ve ortalama Rusya'nın diğer bölgelerine göre daha hızlı gelişiyor. Ve bu nedenle gayri safi yurt içi hasılası 11 sene içerisinde bu bölgenin 3 katına çıkmıştır. Bu çok ciddi bir artış. Ve bu rakamların arkasında çok fazla modern tesislerin üretimi var. Altyapısal enerji projelerinin üretim kapasitelerinin artması var. Ve bu tesisler artık burada inşa edildi, çalışmaya başladı. Liman terminalleri, demiryolu hatları ve Zvezda tersanesi kadar dev bir sanayi üretim. Gerçekten çok etkileyici bir tesis. Dün ben orayı ziyaret ettim. Daha temel atma törenine gitmiştim. Çok zorlu bir süreçten geçti ama muazzam bir netice ile tamamlandı ve ben çok etkilendim dünkü ziyaretimden. Amur gaz tesislerin ve gaz kimya tesislerini ziyaret ettim. Mükemmel tesisler. Uzak Doğu'da yeni iş imkanları oluşturuyor ve bütün bu iş imkanları vatandaşlarımızın hem istihdam konusunda hem vatandaşlarımızın gelir seviyesini de çok etkiliyor. Tabii ki buradaki yaşam standartları daha yüksek ama maaşlar da daha yüksek. İşsizlik oranı mesela 11 yıl önce %8'e kadar çıkıyordu. Genel Rusya'da %7'ydi. Ama şimdi bu durum çok değişti. Tabii 90'lı yıllarda SSCB'nin dağılma sürecindeki etkenler ve süreçler buranın ekonomik kalkınmasını çok ciddi bir şekilde işte şu an Uzak Doğu'daki işsizlik oranı 4 katına indi ve şu an işsizlik oranı %2.2 seviyesinde. Yani ortalama ülke rakamlarına dayandı ve böyle bir düşük işsizlik oranı bölge içi rekor seviyede. En yüksek işsizlik oranı 1998 yılında kaydedilmişti. 16.4 seviyesine ulaşmıştı. %10.4 seviyesine ulaşmıştı. Şimdi ise %2.2'yi kastedersek tabii ki inanılmaz bir gelişme var. 7 kat azalmış işsizlik oranı diyebiliriz ve bütün Uzak Doğu bölgelerinde çok yüksek ekonomik aktivite kaydediliyor. Özellikle bu küçük KOBİ'lerde belirli oluyor.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması devam ediyor.
2: Gerçekten kalkınma aşamasında ve iş sektörü burada işlerini genişletmek için, büyütmek için çok ciddi perspektifler görüyorlar ve vatandaşlarımız da onların bilgilerinin yeterliliklerinin aslında çok büyük bir yatırım olduğunu anlıyorlar ve bölgesi için de ülkesi için de büyük bir faydası dokunabileceğini de anlıyorlar. Ve ortalama gelir seviyesi de diğer bölgelere göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyoruz ve 20. yüzyılda uzak doğu ekonomik bölgesinin aslında Rusya'nın stratejik bir hedef olduğunu, buranın bu bölgenin gelişiminin stratejik bir hedef olduğunu belirlerken aslında bunu kastediyorduk. Bütün uzak doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak için bütün bu çabaları sarf ettik ve bütün bu çalışmaya yatırım yapan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yabancı ortakların, yabancı yatırımcıların desteklerini de çok büyük bir minnettarla karşılıyoruz. Sadece uzakta değil, Arktik bölgesinde, bütün Rusya'da da büyük yatırım projelerine devam ettiriyorsunuz. Ve emin bir şekilde diyebiliriz ki Uzak Doğu'nun öncülekli gelişimi için bütün temeller atıldı. Sanayi, lojistik imkanları çok ciddi oranda gelişti. Ve şimdi artık bir sonraki gelişim aşamasına geçiyoruz. Yenilenmiş gelişim stratejisine geçiyoruz Uzak Doğu bölgesinin. Ve gelecek 10 yıl için 2036 yılına kadar stratejik bir gelişme programı başlatıyoruz. Kazandığımız yüksek tempoları daha da artırmak için yeni yatırım süreçlerinin başlatılması, radikal bir şekilde 3 hedef konuda yatırımları artırmamız gerekiyor. Birincisi sanayi, altyapısal ve turistik ve yaratıcı projeler. Özellikle Rusya piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak için ve Asya bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için inovatif şirketleri yatırımı artırmak, dijital yatırımları artırmak ve e-ticaret platformları geliştirmek ve yapay zeka kullanımıyla, biyoteknoloji kullanılabilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusunda önde gelen teknolojik araştırmalar sayısında artırmasını hedefliyoruz. Bu temel önceliklerimizdir. Eğitim konusunda yeni yatırımlar, altyapıya, kültüre ve spora yeni yatırımlar, şehirlerin, kasabaların ve kırsal alanların gelişimi için çok dengeli ve çok iyi, ince hesap edilmiş, ince düşünülmüş master planlar üzerinde. Bu boş sözler değil. Biz çok iyi anlıyoruz ki burada yaşayan insanların tabii bütün bu sektörleri kalkındırabilmeleri için ve geliştirebilmeleri için insanların çok rahat bir ortamda yaşamaları gerekiyor. Ve iyi eğitimli, modern insanlar köy ortamlarında yaşamak istemezler. Modern bir tarzda yaşamak isterler. Modern standartlara uygun yerleşim alanlarında yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla bu konuda inovatif sergilememiz gerekiyor.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması devam ediyor.
2: Arktik bölgesinde öncelikli veya imtiyazlı rejim, ekonomik rejimler uygulanmaya başladı. Vladivostok limanının serbest ekonomik bölgesi oluşturuldu. Ruski adasında özel ekonomik bölge oluşturuldu ve özel vergi sistemi de Kuril adalarında geliştirildi. Bu vergi imtiyazları sayesinde 1 trilyon ruble kadar para sağlandı bu bölgeye ve 100 bin kişiye istihdam sağlandı. Ve iş sektörünün COBİ'lerin desteklenmesi için eşi benzeri olmayan bir destek başlatıyoruz. 1 Ocak 2027'den itibaren bütün Uzak Doğu'da ve Arktik bölgelerinde tek imtiyazlı vergi sistemi geçerli olmaya başlayacak. Onun fikri de şöyle. Destek araçları somut özel ekonomik bölgeye bağlı olmayacak. ama ince ve etkin bir şekilde tüm Uzak Doğu bölgelerinde iş branşlarına göre her noktada, her kasabada, her köyde kendi destek menüleri olacak. Ve bütün vergi imtiyazların menüsü, yani gümrük vergileri olsun, sosyal vergileri olsun, emeklilik vergileri olsun, altyapı sağlama vergi konusunda destek olsun, inşaat subvansiyonları olsun, hepsi bütün bölgede sağlanacak. Elbette şimdi geçerli olan destekler ve subvansiyonlar geçerli kalacak ama yenileri de yürürlüğe girecek. Dolayısıyla yeni gelişmelere hükümetimizde ayak uydurması gerekiyor ve yeni geliştireceğin subvansiyon ve destek paketleri önceki subvansiyonlardan da istifade etmeleri gerekiyor ve çifte vergilendirmeden gibi bir durumlara düşmemek için iş sektörünün mutlaka hukuki bir temeli de oluşturmanız gerekiyor ve öngörülebilir bir yol haritası oluşturmanız gerekiyor tarımcılar için ve ulusal çıkarlarımızdan hareket etmekten yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum Devlet Duma'mıza, parlamentomuza, ki yakında seçimler olacak mecliste. Ümit ederim ki sizler de çok aktif bir şekilde katılacaksınız bu bölgenin katılmasına ve Rusya'da genel olarak iş ortamının daha sağlam bir zemin üzerinde gelişmesine destek sağlamanız gerekiyor. Yasal bir destek sağlamanız gerekiyor. Uzak Doğu'daki KOBİ'lerin gelişmesi için de büyük sanayi işletmenin gelişmesi için gerçekten eşi benzeri olmayan fırsatlar tanındı. Ve sadece Rusya şartların Rusya'nın diğer bölgelerinde arasında değil. Biz bütün Asya Pasifik bölgendeki ülkelerdeki durumu analiz ederek bu paketi geliştirdik ve emin olabilirsiniz ki birçok Asya Pasifik bölgesinden daha sağlam ve daha geniş bir destek paketi sunuyoruz şu an KOBİ'lere.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması devam ediyor.
2: Bir yandan vergi imtiyazları yapıp da ama diğer taraftan aşırı kontrol, aşırı denetimler yapmak da çok anlamsız olur. Çünkü o şekilde biz yapacağımız destek paketlerinin ve subvansiyonların bir faydasını görmeyeceğiz. İş sektörü bu şartlarda gelişmek istemez. Dolayısıyla bürokratik baskıyı da azaltmanız gerekiyor. Eminim ilgili bakanlıkların temsilcileri bu mesajımı duyacaklar ve çalışmaları aktif bir şekilde mantıklı bir iş sektörünün gelişmesi için şartlar oluşturacaklar. Ve denetim mekanizmalarını da hafifletecekler ki bunun için de yasal temelimiz var. Bazı hedef destinasyonlarla ilgili söylemek istiyorum Uzak Doğu'da ve Arktik bölgesinde. Sanayi büyüme için, yüksek teknolojik sektörlerin büyümesi için bizim temeli sağlamlaştırmamız gerekiyor. Kaynak temelimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Mesela Rusya'nın kuzeyinde ve doğusunda yeni maden ocakların keşfedilmesi, işletilmesi, mesela Udakan bölgesinde en büyük bakır ocağı şu an sanayi üretime başlamak üzere ya da Yakutistan'da Elgaz santralinin başlaması bekleniyor. Da Buryatya'da Çinko madeninin tesisi yakında açılmak üzere. Altın madenleri, demir madenlerin çıkartılması için yeni çalışmalar yapılıyor. Rusya'nın kuzeyinde de altın, nadir metaller, gaz, petrol yeni tesislerin devreye girmesini yakın zamanlarda bekliyoruz. Ve şunu da vurgulamak istiyorum. Çıkardığımız maden kaynakları yerinde işletilmesi gerekiyor. Burada Arktik bölgelerinde ve Uzak Doğu'da, yani özellikle demir çelik fabrikalarını bahsediyorum ve petrokimya fabrikalarını kastediyorum. Gübre üretiminin yerel şekilde odaklanması gerekiyor ve bütün gelirlerin burada kalması için, bu bölgenin kalkınması için ve KDV'nin burada kalması için sağlamamız gerekiyor. İstihdamın artması için belediye ve şehirlerin ekonominin artması için yatırımda bulunmamız gerekiyor. Yüksek teknolojinin sektörlerin gelişmesine de katkıda sağlamamız gerekiyor. Özellikle uçak yapımı ve tersanelere, robot üretiminde kastediyorum, elektronik ve makine sanayinde, uzay teknolojilerinde geliştirmemiz gerekiyor ki burada mesela Doğu uzay tesisinin inşaatını tamamladık. Artık çalışmaya başladı. Personeli de burada yetiştirmemiz gerekiyor. Geleneksel alanlarda kerestecilik ve tarım sektörü de ayrıyeten destek sağlaması gerekiyor. Ve su ürünlerin üretiminin artırılması konusunda da yeni projelerin geliştirmesi gerekiyor. Arktik bölgelerinde uzak doğuda yeni tesisler açan, geliştiren yatırımcılarımız da ürettikleri ürünleri satmak için de imkan sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla offset anlaşmalar, yani devletten anlaşmalı satış anlaşmalarının yapılması için de bir yol haritası oluşturmamız gerekiyor. Devlet tarafından bu ürünler için bir talep oluşturması gerekiyor ve bölgede üretilen ürünlerin garantilenmiş şekilde satışını da organize etmemiz gerekiyor. Biz mesela forumdan önce dün bir toplantı yaptık hükümetle. Yeni üretimlerin modernleştirilmesi de, yeni tesislerin inşa edilmesi de, eski tesislerin modernleştirilmesi de paralel şekilde yürütülmesi gerekiyor. Rusya'nın uzak doğu bölgesi ve Arktik bölgeleri cesur mühendislik fikirlerin merkezi olması gerekiyor. Fikrin doğmasından hayata dönüştürülmesine minimum zamanın geçmesi gerektiren bir bölge haline gelmesi gerekiyor. Şu an mesela Ruski adasında bulunuyoruz ve burada inovatif teknolojik bir merkez çalışıyor şu an. Ülkede birkaç tane buna benzer merkezler var. Burada daha çok pratik bilim konusunda, biyoteknolojiler konusunda, biyolojik tıp konusunda ve yapay zeka teknolojileri konusunda bir araştırma merkezi bulunuyor ve bu tarz Ar-Ge merkezlerinde hem Rusya'dan uzmanları hem yabancı bilim adamlarını cezbetmek konusunda burada çalışmalarına rahat bir ortam sağlamak için, rahat bir yaşam alanları oluşturmak için bütün destek paketleri sunmamız gerekiyor ve hükümetin bu konuda ayrı bir fikir geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Sosyal sektörde devlet yönetimi konusunda, eğitim standartlarının yükseltilmesi konusunda 1 Ocak 2020 itibaren burada özel hukuki uygulama girecek ve en yeni teknolojileri hızlı bir şekilde hemen devreye sokulması gerekiyor. Öyle özel bir bölge oluşturan, mesela İHA'ların tarımda kurulması ya da televizyon tıbın, tele tıbın veya diğer tıbın kullanımı için hemen devreye sokulması gerekiyor burada ki teknolojik çözümleri test etmek için buranın gerçek bir platform olması gerekiyor. Herhangi bir bürokratik aşamaları geçmek gerektirmeden hemen burada uygulanması gerekiyor ve geri dönüşü de almanız gerekiyor. İnovatif şirketlerden hemen onların da feedback'ini almanız gerekiyor. Yeni teknolojileri uygulamak için ne gibi zorluklar çekiyorlar, neler kolaylaştırılması gerekiyor, onları düşünsünler. Çünkü çok önemli şeyler. Çok fazla sorunumuz var. Mesela İHA'ların kullanılması, yani SİHA değil, İHA'ların kullanılması mesela tarım alanda demek istediğim.
3: Регуляторика сложна. Здесь огромный пространство.
2: Çok fazla sıkıntı var bürokratik açıdan. Bütün Rusya'da mesela rahat bir şekilde İHA'ları kullanamazsınız. Ama uzak doğu bölgesinde İHA'ların kullanılması çok daha rahat. Ve biz burayı örnek model olarak kullanalım. 1 Eylül'den itibaren mesela yeni federal kanun devreye girecek. Bu bir deney olarak. Platform çizimler için bir deneme olacak. Uzak doğu bölgesi için ve aktif bölgesi için bir deneme projesi olacak. Online alımları, ürünleri yapmak için direkt
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması devam ediyor.
2: Direkt satın alabilecekler. Rus vatandaşlarımız, Rus arkadaşlarımız biliyor ki yani okulda bir kurşun kalem alma konusunda bile devlet ihalesini açmanız gerekiyor. Yani ne kadar zor bir ve ne kadar uğraştırmalı bir iş olduğunu biliyoruz. Yani bir yandan tabii yolsuzluğu engellemek için ve nepotizmi engellemek için çok şeffaf bir satın alma süreçlerinin olması gerekiyor ama Bu şeffaflık da bazen o kadar çok bürokratik bir engel oluşturuyor ki herkesi bezdiriyor. İşte biz bu reformu burada denemek istiyoruz. Deneysel olarak devlet kurumların direkt satın almaları için herhangi bir hukuki engel olmadan marketplace'lerden, e-platform, e-ticaret platformlarından direkt alımı yapmak için bir deneme yapmak istiyoruz. Umarım bu çalışır ve daha sonra burada eğer başarılı olursa devletin ihalelerini ve satın almaların daha kolay olacağını ve daha hızlı bir şekilde çalışacağını umuyoruz. Ayrıca tedarikçilerle müşteri arasındaki iletişimi kolaylaştıracak, aradan komisyoncuları çıkartacak ve sanayi gelişim için de elektrik enerjisi tedariki konusunda bir takım reformlar bekleniyor. İlgili bakanlıkların arkadaşlarımız birçok sektörü bir araya getirerek uzak doğu enerji sektörünü geliştirmek için 2050 yılına kadar bir program yaptılar. Ekolojik olarak çevre dostu enerji üretimini başlatmak için başlattık. Özellikle uzak bölgelerde, yani kırsal alanlarda ve köylerde ya da Arktik bölgesinde küçük nükleer santraller ya da siyar nükleer santraller açma konusunda da biz kararlıyız. Çünkü özellikle Arktik bölgelerinde enerji tedariki çok zor olduğu için siyar nükleer santraller bir tercih, bir öncelik olduğunu düşünüyoruz. Bu tarz siyar nükleer santrallerin planları var ve onlar hayata dönüştürülüyor ve biz bunları bu konudaki çalışmalarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Güvenlik ve bilgi iletişimi konusunda yüksek hızı sağlamamız gerekiyor. O yüzden kuantum iletişim şebekesini oluşturuyoruz ve Rusya Demir Yolları bu kuantum iletişim konusunda bir öncü rolü üstlendi. Rusya Demir Yolları bu çalışmayı çoktan başladılar ve tüm Rusya'ya yaymak için dev bir proje yönlendiriyorlar. Rusya'nın 27 idari birimi şu an artık kuantum bilgi iletişim kanallarına sahip ve Rusya Demir Yolları'ndaki arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. 2030 yılına kadar kuantum iletişimi uzak doğuya kadar gelmesi gerekiyor. Uzak doğunun bütün bölgesel başkentlerine kadar ve hızlı bilgi paylaşımı konusunda zemin sağlamanız gerekiyor. Sağlam bilgi iletişimi aslında uzak doğu bölgesinde, Arktik bölgesinin gelişimi için olmazsa olmazıdır ve şirketler arasındaki iletişimi de, müşteriler arasındaki iletişimi de, Asya Pasifik bölgesinin diğer ülkelerdeki müşterilerle de iletişimi sağlamlaştırmamız gerekiyor.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması devam ediyor.
2: Baykal Amur güzergahının ve Sibirya demir yollarının taşıma kapasiteleri her sene daha da artıyor. Ve lojistik alanı tek bir kumaş haline getirmemiz, bütün hatları tek bir doku üzerinde birleştirmemiz artık stratejik bir hedef haline geldi. Bütün Rusya'yı Arktik kanal üzerinden de Rusya'daki Sibirya demir yolları üzerinden de tek bir dokuya dönüştürmemiz
3: gerekiyor.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması
2: ayrıca
0: devam ediyor.
2: Arktik ötesi ulaşım koridorunun geliştirilmesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Murmansk'tan St. Petersburg üzerinden Vladivostok'a kadar ve daha sonra Asya Pasifik bölgesine geçen yeni koridordan bahsetmek istiyorum. Şimdiki ekonomik olarak bütün dünyadaki deniz taşımacılığının çok ciddi sıkıntılarla karşılaştığı dönemde Rusya'nın başlatıcı yeni Arktik deniz yolu aslında kesintisiz bir taşıma sürecini başlatmak için ve hızlı, güvenli bir deniz koridorunu oluşturmak için 12 aylık bir güzergah açmak istiyoruz. Yeni buz kıranlar inşa ediyoruz. Yeni servis ve hizmet gemileri geliştiriyoruz. uzay takibinde geliştiriyoruz. Bütün bütün Arktik limanlarına, Diksi, Pevek limanlarına da altyapıyı oluşturuyoruz ve bütün konularda çalışmalar paralel gelişiyor. Ve çok yakında yaşanacak çok önemli bir etkinlikten de bahsediyoruz. En büyük Arktik projeler Vostok Oil'da Sever limanına kadar yeni petrol boru hattı açılacak ve bu petrol boru hattı kutubun ötesinde Arktik güzergahı üzerinde müşterilerimize ve alıcılarımıza kadar gidecek ve iç nehir kaynakları, iç su kaynakları nehirleri ve demir yolları kullanarak Rusya'nın Ural bölgesinden, Sibir bölgesinden de müşterilerin buradan rahat bir şekilde enerji kaynakları alabilmeleri için güzergahları açacağız. Ayrıca yurt dışından da buraya ürünlerin çok rahat bir şekilde ulaşması gerekiyor. Mesela geçen ay Ağustos ayında bu Kuzey Arktik yolundan Çin'den ilk konteyner gemisi geçmiştir. Çin'den Murmansk limanına kadar ve gelecek 10 sene içerisinde Trans-Arktik güzergah üzerinden taşıma kapasitesi 70 milyon tona kadar ulaşması bekleniliyor. Şimdikinden iki katına çıkması gerekiyor yani. Ve anladığım kadarıyla büyük yatırım projeleri çok kapsamlı yatırımlar gerekiyor. Dolayısıyla özel yatırımların desteği çok sağlam olması gerekiyor. Özellikle yabancı yatırımların desteği sağlanması gerekiyor. Ve Rusya'nın direkt yatırım fonunun böyle yabancı yatırımcılarla başarılı işbirliği modelleri var. Ve uzak doğu bölgesine, Arktik bölgelerinde yatırımın artırılması için yatırım borsasının açılması gerekiyor. Modern finans merkezi oluşturmak istiyoruz ve Rusya Merkez Bankası'na da ayrıca Rusya hükümetine de bu konuları ayrıntılı bir şekilde araştırmanızı ve hazırlamanızı rica ediyorum. Ayrıca devletle özel ortaklığın devlet standartını geliştirmemiz gerekiyor. 1 Eylül'den itibaren bu standart yürürlüğe girmiştir. Bu standarda daha mantıklı bir şekilde insanlara duyulması gerekiyor, yatırımcılara duyulması gerekiyor ve altyapısal projelere daha cazip hale getirilmemiz gerekiyor. Uzun vadeli yatırımlar için özellikle devlet arasındaki ortaklıklara uzun vadeli finansman modeli geliştirildi. Her şeyden önce sözleşmeli
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması devam ediyor.
2: Yapılması planlanıyor. Gelecek ulaşım araçları ile ilgili de bahsetmek istiyorum. Arktik bölgesinde ve uzak bölgesinde özellikle İHA'lardan bahsediyoruz. Deniz taşımacılığı için, hava taşımacılığı için ve kara taşımacılığı için İHA'lardan bahsediyoruz. İHA'ların gelişimiyle özellikle ulaşılması zor olan çok uzak Arktik bölgelere bile ulaşımı artık düzenli hale getirmemiz gerekiyor. Ve şimdi bile özellikle İHA taşımacılığı standartları belirlememiz gerekiyor ki alçak yükseklerde hareket eden taşıma araçların geliştirilmesi özel bir proje çerçevesinde geliştirilecek. Rusya Taşıma Bakanlığı ve GLONASS navigasyon sistemi ve Çin arkadaşlarımız birlikte hareket edecekler ve bu projenin hayata dönüştürülmesi için başlangıcı bugün yapıldı. Bugün imzaladığımız işbirliği anlaşması için yeni sınırlar ötesi gergahlar oluşturmamız gerekiyor. Asya Pasif bölgesiyle BRICS ve ŞİO ülkeleriyle ve biz burada bütün partnerlerimiz, bütün ortaklarımızla dayanışma ve işbirliği içerisinde olmaya hazırız. Uzak Doğu bölgede dinamik gelişmeler bölgesidir. Sadece lojistikte değil aynı zamanda ekonomide de ve rahat bir yaşam alanı oluşturmak için özellikle bölgenin sanayi ekonomik gelişmiş merkezlerinde de hem de taşra bölgelerinde kırsal alanlarda da insanlar rahat yaşam ortamlarını sağlamamız gerekiyor. Yeni okullar, yeni spor tesisleri, kültür merkezleri, sanat merkezleri oluşturmamız gerekiyor. Yeni doğa parkları oluşturmamız gerekiyor. Bütün bunlar birlikte insanların rahat yaşamları için bir genel çerçeve oluşturuyor. Hayata en güzel projelerini geçirmek için onlara güzel fırsatlar sunacak. Uzak Doğu'nun 22 büyük şehirinde gelişim master planları geliştirildi. Ayrıca Arktik limanlar için, Arktik şehirler için de böyle bir gelişim planları hazırlandı. Bu bölgelerin sosyal hayatların, ekonomik hayatların, kültürel anların nasıl bir hale gelmesi gerekiyor, ne gibi standartlara uygun olması gerektiğini gösteriyor bu. Master planlar, yani şehirlerin gelişim planları, şehir halkının, demografi uzmanlarının, ekonomist uzmanlarının ve bilim adamlarının katılımıyla ortak geliştirildi ve çok ince hesap edilmiş bir bilimsel planlar bunlar. Çünkü bütün sektörlerdeki bilim adamlarının ve uzmanlarının fikirlerini bir arada değerlendirerek siz poliklinik olsun, hastane olsun, eğitim kurumları olsun, sosyal tesislerin inşasını koordine edebilirsiniz. KOBİ'lere destek verebilirsiniz ve KOBİ'lerin bu bölgelerde daha sağlam şekilde kendilerini hissetmeleri için zemin sağlayabilirsiniz. 22 tane master plan şu an hazırlandı. 30'dan fazla master planda daha gelişme aşamasında. Yani mesela Magadan şehrinde yeni bir havalimanı, Petropavlovsk şehrinde yeni havalimanı planlanıyor. Vladivostok şehrinde 15 tane yeni poliklinik projesi geliştirildi. 90'dan fazla kreş ve okul açılacak. Yeni rahat park ve gezi alanları oluşturdu. Mesela Komsomolsk bölgesinde yeni bir park oluşturdu. Ya da Magadan'da Mayak Parkı, muazzam bir park açıldı. Ve bu gelişim master planları içerisinde Yakutsk şehrinde son derece modern bir nükleer kanser ve onkoloji merkezi açıldı. Ya da nükleer tıp merkezi açıldı. Ve burada çok yüksek teknolojik bir tıbbi muayene yapabilirsiniz. Ve artık onu mesafeli olarak yapabiliyorsunuz. Eskiden mesela bu bölgeden böyle bir araştırmalar, böyle bir muayene yapılması mümkün değildi. Moskova ya da Petersburg'a gitmeniz gerekiyordu. Şimdi ise artık insanlar kendi bölgelerinden uzaklaşmadan böyle bir üst düzey ekonomik, üst düzey tıbbi desteği ve yardımı alabiliyorlar. Ve bu insanlara yönelik gelişim her zaman öncelik olması gerekiyor. Bütün bunları tekrar hükümetimizin ve şehrin yönetimine dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanların yaşam kalitesi aslında bu bölgenin gelişim temelidir.
0: 2030 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması devam ediyor.
2: En az 200 tane şehirlerin gelişim master planları hazırlanması gerekiyor ve bu master planlarını hayata dönüştürmeleri için sağlam bir hukuki zemin olması gerekiyor. 200 şehir master planı derken büyük mü rakam, küçük mü rakam, yani şu an 200'ü belirledik ama bunu daha da artırmamız gerekiyor. Ve şu ana kadar hayata dönüştürülen 20 tane master plan ne kadar başarılı olduğunu gördük biz ve insanlarımızın ileride daha yeni master planlar, daha geniş kapsamlı master planları geliştirmemiz gerektiğini de görüyoruz. Eminim bu proje, gelişim projesi hem federal meclis tarafından hem devlet Duma parlamento tarafından, yani parlamentonun iki kanadı tarafından da yıl sonuna kadar kabul edileceğini umuyorum. Mesela kasabalar veya kırsal alandaki yerleşim birimlerini diyorum. Orada tabii ki master planlar yok, gelişim master planları, ama oraya da sosyal hayatı getirmemiz gerekiyor ve yapay zeka kullanımıyla oranın ihtiyaçlarını analiz ederek orayı da geliştirmemiz gerekiyor. İnsanların kırsal alanda yaşarken de kendilerini dışlanmış gibi hissetmemeli lazım ve her zaman çok rahat bir yaşam alanlarını oluşturmamız gerekiyor. Federal bütçeye 53 milyar ruble dönüştürülmesi gerekiyor. Daha önce verilen kredilerin geri dönüşünden paraların gelmesi gerekiyor ve hükümetimizin Uzak Doğu'nun ve Arktik bölgenin kredilerden gelen ödemeleri kendi bölgesel master planlarının dönüştürülmesine kullanmaları için bir uygun mekanizma geliştirmeniz gerekiyor. Yani kredi geri ödemelerini biz bu bölgelerin gelişimi için daha aktif şekilde kullanılması için bir yol haritası oluşturmamız gerekiyor. Ayrıca master planların şehirlerin gelişim, master planların gelişimi için bir geliştirme enstitüleri de oluşturmamız gerekiyor. Mesela Rusya Web Dış Ticaret Bankası'nı kullanmamız gerekiyor. De konut inşa için Dış Ticaret Bankası'nı, Exim Bank kredilerini kullanmamız gerekiyor. Arktik bölgelerinde konut inşaatı iki katına çıkmıştır. Geçen sene 5.2 milyon metrekare yeni konut teslim edildi. Burada tabii ki Uzak Doğu bölgesi için özel ipotek projeleri de destek oldu. %2.5 fizden krediler verildi ve şu an Uzak Doğu bölgesinde satın alınan her ikinci ev bu imtiyazlı kredi sistemi sayesinde satın alınıyor ve 220 bin aile kendi yaşam standartlarını bu konut kredili sayesinde iyileştirdi. Uzak Doğu ekonomik bölgesinde doğumu desteklemek için yeni destek projeleri geliştiriliyor. Mesela ilk doğan çocuk için ödemeler artırıldı. Bölgesel anne sermayesi ikinci çocuk doğduğu zaman geliştirildi.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması devam ediyor.
2: Yani. Ayrıca üçüncü çocuk dünyaya geldiğinde federal ödemeler 450 bin federal düzeyde, 50 bin ruble federal düzeyde ödeniyor. Bir de Uzak Doğu bölgesinde bunun %50'si yani 550 bin daha ödeniyor. Toplam 1 milyon ruble yeni doğan üçüncü çocuk için ödeniyor ve bunu ipotek ödemeleri karşılamak için kullanılıyor ve çok aktif çalışan bir model, yani çok verimli bir model. Üçüncü çocuğu yapan aileler için 2030 yılına kadar bu federal ödemelerin dışında bölgesel ödemeleri de uzatmanızı rica ediyorum. Başka dikkatinizi çekmek istediğim konular, master planlar konusunda daha yaratıcı, daha sanatsal bir gelişim merkezleri oluşturmamız gerekiyor. Mesela kuyumculuk, ne bileyim çizgi film yapımı konusunda, yeni filmler, yeni belgeseller oluşturması konusunda da bir sanat atölyelerinin kurulması gerekiyor. Ve burada iman edilen mesela kreatif el sanatları merkezi çok başarılı bir şekilde kendi ürünlerini, kendi otantik bölge ürünlerini bütün dünyaya satıyor ve çok da büyük bir ilgi ve talep görüyor. Dün mesela arkadaşlar bana böyle planları paylaştılar. Başka bölgelerde benzer sanatsal merkezlerin ve el işlerim

0: tam olacaktır. Şu an turizm sektörü Arktik bölgesinde ve Uzak Doğu bölgesinde ciddi bir talep ve ilgi görüyor. 400'den fazla kayak merkezleri, otel inşaatı konusunda, glamping ve dinlenme tesisleri inşaatı için anlaşma imzalandı. Ya da Baykal bölgesinde ya da Primorsk bölgesinde deniz dinlenme tesisinin yapılması için anlaşmalar yapıldı. Yakınlarda Uzak Doğu'da 12 ay çalışan bir kayak merkezi açılacak. Ve sistemli bir destek olursa, devletin sistemli bir ilgisi olursa bu bölgeye, bu tarz projeler daha da artacak ve daha fazla talep görecek. Uzak Doğu'nun doğasını, muazzam doğusunu, buranın ormanlarını, korularını, denizlerini, yanardağlarını, sıcak maden sularını ziyaret edebilecek çok fazla talep görecek bütün dünyadan turistler. Özellikle de bu bölgenin çevre dostu gelişmesini de sağlamamız gerekiyor. Yani bizim için bu öncelikli bir konudur. Dediğimiz gibi yüksek çevre standartlarını, koruma standartlarını da koruyacağız. Altyapı ve sanayi tesislerini inşa etme konusunda, yeni madenlerin keşfedilmenin konusunda da çok özenle projeleri geliştireceğiz. Emisyonları azaltma konusunda da özen göstereceğiz ve burada bölgeden biriken eski makinelerin, ekipmanların ima edilmesi konusunda da yeni projeler geliştireceğiz. Çok hassas ekosistemlerin, özellikle Baykal Gölü'nün ve diğer büyük şehirlerin, Amur, Lena nehirlerin temizliğini koruma konusunda yeni projeleri geliştireceğiz ve ender hayvan çeşitlerinin de, işte Amur kaplanları mesela, onların o soyun tükenmesi için, o soyun korunması için de başlattığımız proje çok büyük bir verim gördü ve artık Amur kaplanları çok büyük bir artış gösterdi sayıda. Geçenlerde biz arabayla giderken yolda karşımıza kaplan çıktı. Çıktı karşımıza, kuyruğunu salladı ve yol bile verdi. Tabii çünkü tayga bölgesinin sahibi o. Biz onun yollarını kullanıyoruz ve bizi böyle selamlayarak geçmemize izin verdi yani. Yaptığımız kapsamlı projeler çerçevesinde tabii ki yüksek iş aktivitesini de sağlamamız gerekiyor. İş sektörünün, özellikle yabancı iş sektörünün burada muazzam doğa kaynakları ve muazzam fırsatlarına duydukları ilgi sayesinde mümkün oluyor. Rusya'nın doğu bölgeleri, kuzey bölgeleri çok zengin doğa kaynaklarına sahipler ve iş çevrelerinin buraya yeni yatırım projeleri başlatma konusundakinin sebebi de o. Bütün taraflar için karlı projeleri başlatma konusunda çok fazla anlaşma imzalandı. Mesela 300'den fazla anlaşma, yatırım anlaşması imzalandı. 1 trilyondan fazla ruble yatırım bekleniyordu. Eminim bu sene de çok daha uzun vadeli projelerin imzalanmasına zemin olacak. İnsanların yaşam standartları artırmak, uluslararası işbirliğini artırmak için ve karşılıklı güven ortamını geliştirmek için çok başarılı bir çalışma olacağını umuyorum. Doğu Ekonomik Forumu'nun ilginiz için teşekkür ediyorum.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması devam ediyor.
0: Sayın Putin, bir sonraki konuşmacımız çıkmadan önce birkaç soru sormak istiyorum. Sizin demin konuştuklarınızda Uzak Doğu desteklerinizin ekonomik paketleri çok büyük bir talep gördü ve geri dönüşünü de görüyoruz. Burada tabii ki tartışacak bir şey yok. Yani bölge çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve gelişim stratejilerinizi de anlıyoruz. Ama asıl konu kaynak meselesidir. Yani zaman çok zor geçiyor. Zamanlar şimdi zorlu bir sürece girdi. Ve
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok büyük bir önem kazanıyor.
0: Bazı uzmanlarımız diyor ki 10 trilyona kadar bile çıkabiliriz biz devlet açığında. Yani devletin desteği son derece önemli.

0: bu bölgeyi desteklemek için devletin kaynakları var mı burayı desteklemek için? Ya aslında devletin kaynakları o kadar önemli, özel yatırımlar önemli. Devletin amacı ise özel yatırımların buraya gelmesini sağlamak ve onlara şeffaf bir yol haritası oluşturmak. Bir takım nedenlerden dolayı ve Merkez Bankası'nın yürüttüğü politika sırasında enflasyonu engellemek için bir takım sıkıntılar yaşadık biz. Faizleri yüksek tutmak zorunda kaldık. Şimdi yıllık bazda 6.3 enflasyon oranımız ve Merkez Bankası'nın aşırı soğutmamamız lazım. Biz bunu çok iyi anlıyoruz. Bu çalışmaları başladığımız andan itibaren farklı fikirler var. Faizlerin yüksek tutulması mı gerekiyor? Faizleri indirmek mi gerekiyor? Bu konuda çok ciddi tartışmalar yaşandı ekonomistler arasında. Ekonomiyi fazla soğutmamak lazım, fazla sıcakta tutmamak lazım. Yani her iki dengeyi de sağlamamız gerekiyor. Uzmanlardan sınırsız bir tartışma yaşanabilirsiniz. Ama bizim amacımız özel yatırımcıların buraya gelmesini sağlamamız gerekiyor. Bütçe açığını söylemek gerekiyorsa ya da bütçe fazlasını söylememiz gerekiyorsa ya bütün bunlar dalgalı bir şekilde geçiyor. İki yıl önce devlet bütçe fazlasını yaşadı. Şimdi ise devlet bütçe açığı var. Yani bütün bunlar çözülebilir. Önemli olan sağlam bir makroekonomik bir zemin oluşturmamız gerekiyor ülkenin gelişmesi için. Yani demek istiyorsunuz ki Rusya'nın devlet açığı şu an rahat mı? Yani şu an devlet için herhangi bir stres oluşturmuyor mu? Ya federal bütçenin şu an açığı olan Rusya ekonomisi için herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor mu demek istiyorsunuz? Sadece uzak doğu için değil, genel olarak.
1: Vladimir Putin'in soruları yanıtlıyor.
0: Yani şu anki devlet açığı bir sıkıntı oluşturuyor mu? Mesela Sahalin adasında bir köprü oluşturması gerekiyor. Bu çok gereken bir köprü. Ama şu an devletin parası var mı? Biraz daha mı tasarruf etmemiz gerekiyor? Belki şu an parayı çarçur etmememiz mi gerekiyor? Ya tasarruf etme konusu değil de rasyonel bir şekilde paraları harcamamız gerekiyor. Evet, devlet bütçesinin açığı var. Fakat kritik bir seviyede değil. Bizim en düşük devlet borcu göstergelerimiz var. Yani dolayısıyla herhangi bir kritik durum yok. Biz dikkatli bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz ve finans sistemimizi fazla yüklememeye çalışıyoruz devlet tarafından alınan kredilerle. Çünkü eğer biz özel bankalardan çok fazla kredi çekersek iş sektörüne para o kadar az kalacak. O yüzden Merkez Bankası da hükümet de şu an dengeli bir şekilde ekonomiyi fazla soğutmamak için de fazla sıcak hale getirmemek için de orta yolu bulmayı başarıyorlar. Biz mutlaka özel yatırımlar konusuna döneceğiz ve yatırım kaynakları ile ilgili de konuşuruz ve anons ettiğiniz yeni yatırımlar için yol haritasını da bahsedeceğiz. Fakat şimdi sözü Endonezya Devlet Başkanı Sayın Prabowo Subianto'ya vermek istiyoruz. Sayın Devlet Başkanı buyurunuz.
2: Radyo Sputnik'te canlı yayında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde her yıl düzenlenen ekonomik forum 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuştu. Oldukça uzun bir konuşmaya da yaklaşık 45 dakika kadar sürdü. Son 10 dakikasında soru cevap yaptı ve şimdi konuşmalarından bazı derlediğimiz notları sizlerle paylaşalım. İlk olarak tüm herkesi tabii ki selamlayarak başladı ve yatırımlardan bahsetti. Uzak Doğu bölgesine 11 yılda 25 trilyon ruble yatırım yapıldığını açıkladı ve Uzak Doğu bölgesinin gayri safi yurt içi hasılasının son 11 yılda 3 kattan fazla arttığını söyledi. Uzak Doğu'da yeni ve verimli istihdam alanları yaratıldığını söyledi ve dolayısıyla vatandaşların burada yaşayan vatandaşların gelirlerinin Rusya'nın genel ortalamasının üzerinde olduğunu seyretti. Bu bağlamda işsizlik oranlarına da değindi. Uzak Doğu'daki işsizlik oranının yine Rusya'ya göre rekor düzeyde düşük olduğunu söyledi. Gelecek çalışmalarından bahsetti. Uzak Doğu'nun 2036 yılına kadar güncellenmiş kalkınma stratejisini uygulamaya koyacağız dedi. Rusya'nın zaten en başta bahsettiği Asya Pasifik bölgesinde yatırım ve ticaret işbirliğinin aktif bir katılımcısı olduğunu söyledi ve Asya Pasifik bölgesi de küresel ekonominin tüm eğilimlerini belirleyen güçlü bir büyüme merkezidir dedi. Putin devam edelim. Putin Birleşik İşletme Destek Sistemi'nin ne zaman yürürlüğe gireceğini de açıkladı ve Putin'in açıklamasına göre Rusya'nın uzak doğusu ve Arktik bölgesinde Birleşik Bir İş Destek Sistemi 1 Ocak 2027'den itibaren faaliyete geçecek. Bunu tekrar etmek istiyorum. Rus lider Putin Birleşik İşletme Destek Sistemi'nin ne zaman yürürlüğe gireceğini de açıkladı. Rusya'nın uzak doğusu ve Arktik bölgesinde Birleşik Bir İş Destek Sistemi'nin 1 Ocak 2027'den itibaren faaliyete gireceğini söyledi. Putin mevcut öncelikli kalkınma alanlarından bahsetti. Vladivostok limanı için sağlanan teşviklerin korunacağını duyurdu. Öncelikli kalkınma alanları ve Vladivostok serbest limanı için sağlanan faydalar korunacak, korunmaya devam edecek dedi. Putin Uzak Doğu Federal Bölgesindeki iş ortamını iyileştirme için milletvekillerine güvendiğini söyledi. Putin yeni devlet dumasının milletvekillerinden Uzak Doğu ve Arktik'teki iş ortamını iyileştirme konusunda aktif bir tavır sergilemelerini beklediğini de sözlerine ekledi. Ve önlemler de vardı tabii konuşmasında. Putin Uzak Doğu'daki işletmeleri desteklemek için alınacak önlemleri de açıkladı. Uzak Doğu'daki iş dünyasına yönelik destek önlemleri öncelikli olarak birbirini tamamlamalıdır dedi ve bu bağlamda Rusya'nın kaynak tabanını güçlendirme çağrısında bulundu. Rusya'nın yüksek teknoloji endüstrileri için kaynak tabanını güçlendirmesi gerekiyor dedi ve bu iş bunlardan bahsederken tabii ki bürokratik engellere de değindi. Putin, Uzak Doğu Federal Bölgesindeki işletmeler için bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini talep etti. Ve işte Uzak Doğu iş destek araçlarından bahsetti. Tüm bunlar için bürokratik engellerin kaldırılması talebi vardı. Uzak Doğu Federal Bölgesindeki inşaat çalışmalarına değindi. Standartlara uygun olarak yapıldığını bahsetti. Rusya Uzak Doğusunda yeni işletmelerin kurulması ve mevcut üretim tesislerinin modernizasyonunun yüksek çevre standartlarına göre gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni teknolojiler de yine gündemindeydi Putin'in. Yeni teknolojiler için özel bir yasal düzenlemenin 2027 yılında yürürlüğe gireceğini söyledi. Putin'in bu açıklamasına göre yeni teknolojilerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde test edilmesine yardımcı olacak bu özel yasal düzenlemede 1 Ocak 2027'de Uzak Doğu'da yürürlüğe girecek. Ve devam edelim. Putin Uzak Doğu Federal Bölgesindeki yeni girişimlerden bahsederken ürünlerin sürdürülebilir satışlarını sağlanması çağrısında da bulundu. Bu bağlamda da Uzak Doğu Federal Bölgesindeki yeni işletmelerin ürün satışlarının sağlanması görevini verdi. Ve yine gelecekle ilgili planlardan bahsederken Putin Uzak Doğu'nun sivil insansız hava araçları için bir test bölgesi haline geleceğini söyledi. Çünkü buradaki sistemin Rusya'nın geneline göre daha rahat olduğunu da söyledi. Prosedürlerin daha rahat olduğunu da yine sözlerini ekledi. Nükleer santrallerden bahsetti. Rusya'nın küçük nükleer santrallerinin dünyada eşi benzerinin olmadığını söyledi. Ama bir yandan da Arktik bölgesinde yeni enerji üretim tesislerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kuzey kutbunda küçük nükleer santral de dahil olmak üzere yeni enerji üretim tesisleri kurulmalı dedi. Nükleer enerjiden bahsederken burada yapay zekaya da değindi. Nükleer enerji, dijital ekonomi ve yapay zekanın gelişiminde kilit rol oynayacak dedi. Putin küresel denizcilik ve ticarette de değindi. Riskler konusunda uyarıları vardı. Zorlu küresel durum karşısında küresel denizcilik ve ticaretin karşı karşıya olduğu risklerden bahsetti. Bu bağlamda da Transarktik Ulaşım Koridoru'nun amacından konuştu. Putin Transarktik Ulaşım Koridoru'nun şu anda uluslararası tedariklerinin esnekliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tasarlandığını söyledi ve Kuzey Kutbu Ötesi Koridoru'nda seyri sefer yıl boyunca yapılabilmelidir dedi. Putin Rusya'nın Transarktik Ulaşım Koridoru'nda seyri seferin yıl boyunca yapılabilmesinin hedeflendiğini de yine sözlerine ekledi. Uzun bir konuşmaydı demiştik, 45 dakika kadar sürdü. Son 5-10 dakikasında soru cevap vardı. Yine ben Putin'in açıklamalarından bazı notları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İnsansız hava araçları ile ilgili kargo taşımacılığı için standartların da oluşması gerektiğini söyledi. Sık sık yapay zeka olsun, bu insansız hava araçları olsun, bu konulara da sık sık değindi. Ve daha sonra imar planlamasına ilişkin yasa tasarısı var biliyorsunuz. Bu yasanın da yıl sonuna kadar onaylanmasını beklendiğini söyledi. Uzak Doğu'daki konut inşaatına da baktık. Konut inşaatındaki büyümeyi değerlendirdi ve Uzak Doğu'da konut inşaatının 6 yılda 2 katına çıktığını söyledi. Putin'in nüfusla ilgili de yine her zamanki sözleri vardı. Putin 3. çocuklar için artırılan ödemelerin uzatılmasını önerdi. Rusya Uzak Doğusu'nda 3. çocuğun doğumu için artırılan ödemenin 2030 yılına kadar uzatılmasını önerdi. Yine birçok konudan bahsetti demiştik. Ben sizlere böyle kısaca bir özet geçmiş oldum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vladivostok kentinde her yıl düzenlenen ekonomik forumun ana konuşmasında işte bunları aktardı. Biz de sizlerle paylaştık. Yayınımız bültenlerimizde yerden devam edecek.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması sona erdi.
3: Hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Biz dillendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emizola'nın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Bunun nedeni insanlar için olması gereken ortam sıcaklığının vücut sıcaklıklarından 15 derece daha düşük olmasıdır. Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki habere göre insan vücudunda gövde içinde sıcaklık iç organların işlevsel şekilde çalışması için 37 derece civarında. Kol ve bacak gibi uzuvlarımızda ise sıcaklık gövde içine göre bir miktar daha düşük. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği bulunuyor. Trilyonlarca hücremizde yaşanan metabolik faaliyetler sonucunda büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bunun sonucunda da vücut içi sıcaklığının sürekli artması bekleniyor. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belli bir sıcaklıkta tutmak için yöntemler kullanıyor. Diğer hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 ila 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insan vücudu ısı transferini verimli bir şekilde geliştiriyor. Hava ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olduğunda vücut kan akışı...
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşuyor.
2: Bir küçük ara verdik ve tekrar Vladivostok'tayız. Az önce Vladimir Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasını sizlerle paylaştık. Şu sıralarda ise Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto bir konuşma gerçekleştiriyor. Bu konuşmayı da yayınımıza getiriyoruz.
0: Endonezya'yı birleştirmeniz gerektiğine dair teklifte bulunuyor. 25 Aralık 2025'te San Petersburg'da
6: member states Armenia, Belarus, Kazakistan,
0: Endonezya ile Avrasya Ekonomik İşbirliği arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Diğer üye ülkelerle birlikte bu anlaşma benim tarafından 5 Avrasya Ekonomik Bölgesi ülkelerinden 1 binden fazla kaleme vergileri indirilmesini öngörüyor ve karşılıklı ticareti arttırmayı öngörüyor. Endonezya Meclisi bu anlaşmayı onayladı ve artık bu anlaşma yürürlüğe girdi. Ben de parafladım bu anlaşmayı. Ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Endonezya Bu anlaşmanın hızlı bir şekilde devreye girmesini istiyor. Ben tüm EAS ülkelerine, Avrasya Ekonomik Bölgesi ülkelerine en hızlı bir şekilde bu anlaşmayı onaylamalarını ve meclisten geçirmelerini talep ediyorum. Ve güney bölgelerinde, güney pazarında bizim daha aktif bir şekilde iletişime geçmemizi sağlayacak. Avrasya üreticileri 220 milyon tüketiciye ulaşım sağlıyorlar eğer bizimden bu anlaşmayı imzalarsanız, ki Endonezya nüfusu her sene daha da artmaya devam ediyor. Ve biz tabii ki ortaklar...
2: Ve tekrar sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyorum efendim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 11. Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok'taydı. Putin ana medyenliğini Sputnik'in üstlendiği forumda bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşma ve sonrasındaki soru cevap kısmını sizlerle paylaştık. Az önce de yine bir başka konuşmayı sizlerle paylaştık. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan da yine kesitleri sizlerle paylaştık. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Alsu gemisine görevli 9 kişi gözaltına alındı. Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor. Ayrıntılar bültenimizde. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı'yla kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Marmara Denizi'ne dün Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasında Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 kayıp denizci arama çalışmaları sürüyor. Diğer taraftan Alsu gemisinde görevli 9 kişi gözaltına alındı. Silivri açıklarında gemi kazasına ilişkin soruşturmada aşçı hariç 9 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden kimlerin adliye sevk edileceği durumunun bilirkişi ön raporu doğrultusunda öğleden sonra sayı ve kimlikleriyle netleşeceği bildirildi. Adana'da beton mikseri yayaya çarptı. Adana'nın Seyhan ilçesinde beton mikserine çarptığı kişi olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İran Hürmüz Boğazı'nda 56 gemiyi kara listeye aldı. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurarak gelecekte boğazdan geçmek isteyen adı geçen gemilerin para cezası, alıkonulma veya el koyma cezalarıyla karşılanacağı belirtti. ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kent merkezinde silahlı saldırı meydana geldi bildirildi. Yetkililer olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda yaralananlar arasında iki polis memurunun da bulunduğu belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Ekonomiye geçiş yapmadan hemen son dakika bilgisini paylaşalım. Yine ekonomiyi ilgilendiren bir haber. Enflasyon açıklandı. Ağustos ayına ait enflasyonu sizlerle paylaşalım. Ağustos'ta enflasyon %1,84 arttı. Tekrar edelim. Ağustos'ta enflasyon rakamları %1,84 arttı. Kalan detayları yine önümüzdeki dakikalarda paylaşmaya devam edeceğiz. Motorine tarihi zam geliyor. Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatlarının yüksek seyri akaryakıta olumsuz yansıyor. Son olarak motorine litre fiyatına bugün itibaren 8 lira 24 kuruş zam yapılması bekleniyor. %10'luk artış anlamına gelen zamla motorine litresi Ankara ve İzmir'de 90 lirayı aşacak. 50 litrelik bir deponun maliyeti ise 412 lira yükselmiş olacak. Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle indirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltan uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni kurallarla indirim öncesi fiyatlar ve şartlı kampanyalara ilişkin düzenlemeler getirildi. Aykırı uygulamalara reklam kurulu tarafından 39,9 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 dalarak 719.996 adet oldu. Otomobil satışları %13,78, hafif ticari araç satışları ise %4,40 geriledi. Ağustos ayında otomobil pazarı %25,16 daralırken hafif ticari araç pazarı %0,34 arttı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.050 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 25 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.870, çeyrek altın 11.216, tam altın 44.656, atı altın ise 45.444 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor. CIV Trendyol Avrupa Şampiyonası'na mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlarımız grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'a başlayacak çeyrek final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor Danimarka ekibi Midland'de forma giyen 22 yaşındaki santrafor Frank Luno Guludo Ciu'yu transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Gineli futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor transfer için Midland'de 5 yıla yayılan 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek. Anlaşma kapsamında oyuncunun başka bir kulübe transferinden elde edilecek bedelin ödenen transfer ücretleri düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i de Midland'e verilecek.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuna geçmeden önce az önce de belirtmiştik. Ağustos ayında enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %31,51 oldu. Bu bilgiyi paylaştıktan sonra hava durumu detaylarına geçelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi yaşanmakta. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 31, İzmir 35, Antalya ve Gaziantep 37, Diyarbakır 38 derece. İstanbul ve Van parçalı ve az bulutlu. İstanbul 29, Van 28, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27 derece.

0: Yayınımız Okan Az. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında Ufak Beydemir'le yapılan röportajla devam edecek. Bu röportajı kaçırmayın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
2: Altenli kadın şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan ve kariyerinde yeni bir sayfa açan sanatçı Ufuk Bey, Radyo Sputnik mikrofonunda müzik serüveninin kapılarını aralıyor. Şarkının ortaya çıkış hikayesinden müzik yolculuğuna, kariyerinin altenli kadınla değişen çizgisinden gitar koleksiyonuna kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulunan Ufuk Beydemir, hayatına ve müziğe dair merak edilenleri Radyo Sputnik'e anlattı. Programda Beydemir'i özel bir sürprizle bekliyordu. Radyo Sputnik ekibi Aytenli Kadın'ın altyapısını kullanarak hazırladığı yeni sözlerle sanatçıya unutulmaz anlar yaşattı. Ufuk Beydemir'le gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve sürprizlerle dolu sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Merhabalar.
4: Hoş sevgili olduk. Ufuk, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
4: Nasılsın?
3: İyiyim, çok sağ ol. Sen nasılsın?
4: Çok teşekkür ederim. Abi çok gıcık edecek şekilde yakışıklısın ya.
3: Gıcık edecek.
4: Vallahi billahi sinirimizi bozuyorsun ya. Vallahi yani Özgür baksana ekrana bakmıyor. Eğdi kafasını. Kendi halini biliyor.
3: Bu arada yakışıklı adam ben de hiç sevmem. Çok haklısın ya. Vallahi hiç sevmem.
4: Maşallah, Allah nazardan saklasın. Dün şimdi arabada giderken abi bu şarkıyı al dinle, al dinle, al dinle. Çok güzel bir şarkı.
3: Ben tam arabada dinlemelik bir şarkı.
4: Sarı sarı saçlar falan yani. Evet. Çok güzel. Öncelikle nasıl gidiyor? Çalışmalar nasıl gidiyor?
3: Müthiş, harika.
4: Şarkıların hepsinin bir hikayesi var mı? Sarı sarı saçları
3: ya
4: gidiyoruz zaten.
3: Yanmak var. Değil evet. Mi? Zaten bağırıyor buram buram hikayesi de. Klipte de biliyorsun
4: bağırıyor,
3: zaten.
4: Hikaye
3: evet.
4: Bağırıyor yani.
3: Dolayısıyla hepsinin illaki hikayesi var. Ama hepsi o kadar da gerçek hikaye olmayabiliyor. Kimi ya da kendi hikayem olmayabiliyor. Senin hayatından esinlendiğim bir şey de olabiliyor. Ya da senaryo yazmak gibi kafamda ürettiğim bir şey de olabiliyor.
4: Bir şey soracağım sana, böyle şarkı yazarken falan özel bir ambiyans şu falan aradığın bir şey var mı? Gece
3: söyleyeyim
4: olsun
3: mi?
4: Söyle.
3: Abi ben tuvalette yazmayı çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim çünkü neden ama? Bak mesela mikrofonlar kaliteli, kulaklık kaliteli, sesi duyuyorsun, haz alıyorsun ya. Tuvaletteki reverb, ambiyans hiçbir yerde yok.
4: O zaman senin olduğun evde en az iki tane tuvalet olması lazım.
3: Tabii.
4: Çünkü dışarıdakinin hali perişan olabilir.
3: Tabii.
4: Kısa bir şarkı olsa falan diye dışarı. Ama ben biliyorum ki Türkiye'de ekranlarda izlediğimiz, ismini hatırlamıyorum ama bu reklamların falan planlamasını yapan kişi de aynı tuvalette bunu
3: öyle mi?
4: Tabii gerçekleştiğini
3: ben
4: yazdığını.
3: Ben çok ciddi. Ben bunu ergenlik yıllarımda ilk keşfetmiştim. Hı hı. Sonra
4: bir dakika, bunu nasıl keşfettin bunu? Bu nasıl keşfedilir ya?
3: İşte tuvalette işim varken keşfettim. Hani aklımda bir melodi var, yapmalıyım ama tuvalete de gitmeliyim. Öyle keşfettim. Daha sonra ulan burada sanki daha iyi oluyor gibi bir şey fikir geldi. Sonra ergenlik yıllarımda bunu çok yaptım. Sonra hani büyüyüp olgunlaşınca, evlenince falan bu şeyi bir kenara bıraktım. Sonra geçen gün dedim ki ben bir tuvalete gireyim. Girdim abi, aynı ergenliğimdeki gibi. Bir de o şey de güzel geldi. Hani o zamanları hatırlattı falan filan. Ben bunu tekrar hayatıma geri sokmaya karar verdim. Şu an tekrar an itibariyle tuvaletteyim abi.
4: Bu yeni gelen şarkılar oradan mı gelecek? Ya oradan mı gelecek derken
3: yazarken, o ambiyans değil, yok bunlar oradan.
4: Abi sakın o da böyle tuvaletten şarkılar falan diye bir isimle.
3: Güzel fikirmiş.
4: Ama güzel ya, sen güzelsin, sesin güzel. Biz yeni yeni şarkıları bekliyoruz. Nasıl size şimdi eğitim ve şey var. Nedir o, antrenörlük?
3: Evet.
4: Yaptın mı antrenörlük?
3: Tabii, ben zaten üniversite okuyorken de çalıştım bir yandan antrenörlük. Bu arada ender bölümlerden biridir. Bölümünle ilgili okurken çalışabildiğin ender bölümlerden biridir antrenörlük eğitimi.
4: Tenis yüzden... değil mi?
3: Yoksa... Şöyle tenis uzmanlığım ben ama okurken kuvvet kondisyon koçluğu stajı aldım mesela. Daha yani bu ne demek? Fitness aslında genel kaba tabiriyle. Bizim alanımız daha çok sporcu performansını geliştirmeye yönelikti. Yani işte atıyorum bir futbol takımı var, defansta, orta sahada ve forvet, hepsinin mevkisine göre farklı özelliklere ihtiyacı var. Dolayısıyla o kişinin ölçüm yapılıp nelerini nasıl geliştirmemiz lazım, bunu analiz edip çalışmaya yönelik bir böyle bilimsel bir tarafıydı işin. Hatta işte Almanya'ya gitmek istiyordum orada, çünkü bu işler çok iyi biliyorsunuz. Öyle planlarım varken rockstar olduk.
4: Müzik hayatına sonradan giren bir şey değil.
3: Yok,
4: ama değil,
3: değil
4: mi? Yani bir karar vermem gerekti.
3: Ben hayatımda hep müziği yapıyordum. Sadece şuna karar vermiştim: müzik yapıyorum, konservatuar okumayacağım. Başka bir şeyler okuyup müziği hep devam ettireceğim. Dolayısıyla seçtiğim meslek benim bu hobime zaman ayırmama engel olmasın diyerekten böyle bir şey seçtim. Sonra o üniversite bitmeye yakında dedim ki ben artık hani 20'li yaşların ortasına geldim, okul da bitiyor. Müzik biraz kenarda dursun, biraz işime, çok mesleğime odaklanayım derken YouTube'da Sofar Sounds'un ilerlemesiyle, plak şirketlerinin benimle görüşmek istemesiyle dedim ki o zaman son bir şans müziğe verip sonra gerekirse mesleğime kaldığım yerden devam edeceğim dedim. Devam etmedim.
4: Ama kararı müzikte. Evet. Biraz da zor olurdu ama yani ikisini birlikte götürmek.
3: Çok
4: müzik
3: zor.
4: Yanındasın
3: mümkün
4: sadece
3: değil.
4: Bir hobi olarak
3: tabii,
4: böyle
3: tabii.
4: Olurdu ama. Ve ne bileyim şimdi bugün bakınca senin geldiğin noktayı ve şarkılarına bakınca iyi ki de böyle bir tercih.
3: Antrenör de olabilirdim yani bu hayatta.
4: Peki bir pişmanlık falan yok değil mi?
3: Bir şey diyeyim mi? Her şeye rağmen hala iyi ki bu işi yaptığımı söylüyorum.
4: Tamam, bir sürprizimiz de olacak. Stüdyomuzda sohbetimizi sürdürüyoruz. Değerli dinleyiciler, gerçekten çok özel bir isim var. Çok da yakışıklı bir delikanlı var. Bir şey söyleyeceğim. Aytenli Kadın'la mı başlangıç? O iyi isim yapma, duyulma.
3: Tabii, tabii.
4: Ki 200 milyonu geçti izlenmesi. Sadece YouTube'da bu arada.
3: Evet, şöyle 2018'de ilk albümde vardı Aytenli Kadın. Ama asıl biliyorsunuz 2019'da bu sokak müzisyeni Sergen'e denk gelip onunla paylaştığımız videonun viral olmasıyla çok daha büyük kitlelere ulaştı şarkı. 2019 diyebiliriz o yüzden, hani en top noktası.
4: Ufuk
3: için.
4: Şarkıyı sevmiyorum de gibi bir ifaden var mı bununla ilgili olarak?
3: Şarkıyı sevmiyorum dememişimdir. Niye yazdığım şarkıya?
4: Yani şey hani
3: öyle bir şey demem.
4: Bambaşka bir şarkı da o şarkının yapılış yeriyle alakalı belki söylediğim bir şeyden dolayıdır değil mi? Ne diyorsun?
3: Yeriyle hiç öyle bir
4: şarkı kime yaptın?
3: Şarkı şöyle, ben 17 yaşında yazdım. Yani düşün.
4: 17 yaşında.
3: 33 yaşındayım şu an. Benim için çok eski bir şarkı zaten. Dolayısıyla öğrendiğim ilk 3-5 akorla en amatör halimle yazdığım ilk 3-5 şarkıdan birisi aslında Aytenli Kadın. Ama işte belli olmuyor neyin ne olacağı.
4: Ya nasıl bir şey ya? Yani öyle bir şarkının yeniden o tarz, daha doğrusu o kadar bir şarkı gelecek mi? O kadar sevilen, yine takip edilen bir şarkı olacak mı? Ne diyorsun?
3: Ya şöyle, insanlar onu çok sevdiği ve beni onunla tanıdığı için haliyle yaptığım her şeyi onunla kıyas ediyor. Abi bu da güzel ama bir Aytenli Kadın
4: gibi
3: değil diyor. Şunu kabul etmek lazım. Hiçbir şey zaten Aytenli Kadın gibi olmayacak. Ben bunu kabul ediyorum ama dinleyicim etmiyor. Onun yeri zaten hep benim için tamamen farklı. Çünkü müzik dünyasının, profesyonel müzik dünyasının kapılarını ardına kadar açan şarkı o benim için. Kariyerimde çok ciddi bir ivmeye sebep olmuş bir şarkı. Antrenörlüğü kenarda bırakıp müziğe son bir şans vermeme sebep olmuş olan bir şarkı. Dolayısıyla tabii ki hiçbir şey Aytenli Kadın.
4: 17 yaş diyorsun ya, o dönemden bu döneme sen kendinde ya evet daha olgunlaştım, daha farklıyım diyor musun?
3: Tabii ki bambaşka bir adamım ya.
4: Öyle mi?
3: O zaman adam değildim ben.
4: Şimdi abi dur, çok vakit kaybetmeden. Sarı sarı saçlar sevgili Ufuk'un eşine yazmış oldu. Klipte de zaten birlikte evet. Ki eşini zaten çoğunuz tanıyorsunuzdur. Aşk 101 desem zaten hatırlarsınız. Harika bir oyunculuk. Şarkıyı bir de biz yaptık. Aynı şarkıyı.
3: Ha, versiyon mu yaptınız?
4: Sarı sarı saçlara biz yeniden söz yazdık. Kendi sözlerimizi yazdık ve
3: daha önce hiç böyle bir şey yapılmamıştı, çok merak ettim.
4: Akif, çok teşekkür ediyorum Akif'e. Şarkının düzenlemesini, sözlerini yaptı, aynı altyapıyı aldı, onu artık uğraşacak halimiz yok, aynı altyapıyı aldı. Sarı sarı saçları yeniden bir bizim versiyonumuzu bir alalım bakalım.
5: Sputnik hep açık, anlatılmayanı anlatıyordu. Bulunmayan bir radyoya dönüş.

yaşamı anlatıyordu. Bulunmayan bir radyoya dönüştü. Eyvah, eyvah.

0: Abi senin şarkılara söz yazmak ne kadar zor biliyor musun sen?
1: Allah Allah, niye?
0: Sen Aytenli kadını bir deneyeyim dedim.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Bin pişman giriş... Ne? Aytenli kadın. Şimdi bunun bu kadarını dinledik. Bunları zaten göndereceğiz. Aytenli kadına da geçelim.
1: Sen ha, o da mı yaptınız?
0: Herhalde yani. Tüm şarkıları değiştirecek.
1: Biz de Aytenli kadını az daha Beşiktaş marşı yapacaktık. Beşiktaş kötü gidince kaldı.
0: Ver bakayım sesi. Aytenli kadın. Sevgili dinleyiciler. Akif'in yorumuyla Radyo Sputnik derlemesi. Vallahi yazamadım bunu.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin soruları yanıtlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bir canlı yayınla daha yayınımıza devam edeceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 11. Doğu Ekonomi Forumu için Vladivostok'ta konuşuyor. Konuşmasını sizlerle paylaşmıştık. Şu sıralarda ise soru cevap kısmına geçildi. Tekrar Vladivostok'tayız.
2: Size düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'na katılmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Ve Asya Pasifik bölgesinde bu forum özel bir öneme sahip. Yeni ekonomik büyümenin merkezi haline geldi Rusya'nın uzak doğusu. Ve Sayın Putin'e samimi saygılarımı ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu forumun düzenlenmesi ve uzak doğunun insanların hayrı için gelişim alanı sloganı aslında gelişimin nihai hedefi insanın yaşam standartlarının yükseltilmesi, rahat bir yaşam sürmesi olduğunu görüyoruz. Ülkenin büyümesi sadece ekonomik göstergelerin artışıyla ölçülmüyor. Her vatandaşın gelir seviyesinin artması ve geleceğe dair güvenin artması ve ülke arasındaki diyaloğun artması, ticaret alanında, yatırım alanında, ulaşım ve lojistik konusunda yatırımların geliştirilmesi çok büyük bir önem sunuyor. Bizim ortak çıkarlarımızın da bu konuda olduğunu düşünüyorum. Dünya ekonomik ortamı tabii ki çok zorlu bir dönemden imtihandan geçiyor. Daha önce yaşanmamış krizlerle karşı karşıya kaldık. Tedarik zincirlerin sıkıntısı, lojistik sıkıntıları, hesaplaşma modellerinin bozulması ve daralması bütün devletlerin gelişimi için ciddi bir sıkıntıdır. Ama bu zorlu dönemde bizim farklılıklarımızı değil ortak çıkarlarımızı bulmamız gerekiyor. Ortak işbirliğimizi artırmamız gerekiyor karşılıklı güven ve eşit haklar doğrultusunda. Moğollar eskiden beri birlikte güç doğar diyorlar. Öyle bir deyimimiz var ve bence bu deyim bugünkü şartlarda devletler arasındaki ilişkilerinde çok ayrı bir önem taşıyor, ayrı bir anlam taşıyor. Eğer ortak çıkarlarımıza ilgi duyarsak ve ilgi çıkarlarımıza dikkat verirsek o zaman bölgenin istikrarlı gelişimine ciddi bir katkı sağlamış olacaktır. Moğolistan barışçıl ve çok yönlü, çok açık bir politika gütmektedir ve ülkenin egemenliğine saygı duyan herkesle işbirliğimize hazır olduğumuzu beyan ediyoruz ve kendi eşi benzeri olmayan coğrafi konumumuza, genç kadrolarımıza dayanarak Moğolistan birçok ülke ekonomik entegrasyona katılıyor ve yeni lojistik, yeni ekonomik ve finansal güzergahları oluşumunda aktif rol oynuyor. Büyük stratejik projeler yürütmekle birlikte aslında Moğolistan ihracat konusunda ve kendi üretimin geliştirmesi konusunda bir rol kazanacağını umuyor. Ve yaşam standartlarını artırmak için bir fırsat olduğunu düşünüyor bu işbirliğinin. Moğolistan kendi uzun vadeli bir politikasında vatandaşların yaşam standartlarının artırılmasını en önemli hedef olarak görüyor ve vatandaşların sağlıklı uzun ömürlü yaşamlarını sağlamak için güvenli bir iş ortamı oluşturmak için bir devlet stratejimiz olduğunu vurgulamak istiyorum. Ekonomik özgürlük aslında iş sektörü için çok önemli bir gelişim faktörüdür. Yani bürokratik engelleri minimum düzeye indirdik ve KOBİ'lerimizin, işletmelerimizin büyümesi için tüm fırsatları sunduk. O yüzden Moğolistan ulusal bir girişimi başladılar. Özgürlüğün dört yolu diye bir politika başladılar yatırımcılar için, üreticiler için ve Özel sektörün özel sektörden devlet arasındaki diyaloğun gelişmesi için her tür kolaylıkları sağladılar. Ekonomik özgürlük de aslında yeni fırsatlar da duyuyor ve yatırımcıların yatırım şartların korunmasını da takip etmemiz gerekiyor. Yabancı yatırımların cezbedilmesi için de yeni şartlar oluşturuyoruz. Bunun çok parlak bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Kendi ülkesine daha rakip rekabetli bir ortama getirmek için ve insani gelişim konusunda genç nüfusumuzun yapay zeka, önde gelen teknolojilerin ve yeni inovatif mühendislik teknolojilerinin hakim olmaları için eğitim sistemleri oluşturuyoruz. Genç uzmanlarımız, bilim adamlarımız Uzak Doğu'da ve Asya Pasifik bölgesinde birlikte personel yetiştirmeye başladılar Moğolistan'da. Yeşil teknolojiler oluşturuyoruz. Ulaşım, lojistik konusunda ve tarım alanlarının geliştirilmesi için büyük ortaklıklarımız var. Moğolistan kapsamlı bir stratejik işbirliği ebedi komşuları olan Çin'le ve Rusya'yla geliştirmekten yana ve bu üç taraflı işbirliğinin sonucunda da Moğolistan'ın aslında gelişimi için yeni bir stratejik önem kazandığını görüyoruz. Merkezi demir yollarının Moğolistan demir yoluyla birleştirilmesi ve deniz taşımacılığını Çin'e kadar ulaştırmasını sağlamak bizim için şu an stratejik bir hedefimizdir. Gümrük işlemleri dijital ortama geçirilmesi ve bu demir yolu taşımacılığın kapasitesinin artırılması aslında ne kadar büyük bir gelişim aşaması olduğunu görüyoruz. Moğolistan'da böyle bir deyimdir. Uzun yola çıktığın zaman sağlam bir dost alman lazım yanına. İşte Rusya bizim için de sağlam bir dosttur ve bizim ülke hem karayolları hem demir yolları kendi toprakları üzerinde birleştirilmiş ve bütünleştiriyor ve biz bir ülke olarak iki büyük ülke arasında bir köprü misyonu oluşturmamız gerekiyor. Çin'den Rusya'ya, Moğolistan üzerinden malların getirilmesi üç ülkenin stratejik işbirliği içinde bir hedef. Uzun vadeli karşılıklı çıkar sağlamamız gerekiyor. Altyapıda, enerjide, turizmde. Biz bu ve diğer büyük projeleri karşılıklı çıkar ve saygı temelinde geliştirmeden yanayız. Aynı zamanda Avrasya Ekonomik Bölgesi ile Moğolistan arasındaki işbirliği aslında Moğolistan ihracatçıları için yurt dışına çıkardığımız ürünlerin çeşitliliğini artırmak için de iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Ve yeni bir içerik kazandırmamız gerekiyor. Sınır ötesi ticareti artırmamız gerekiyor. Enerji ve yeşil enerji geliştirilmesi konusunda ortak işlere imza atmamız gerekiyor. Değerli bayanlar ve baylar, böyle ortak sorunlar, mesela iklim değişikliği, çölleşme, toprakların dejenere edilmesi ve gıda güvenliği sadece sınır, devlet sınırlarıyla ölçülemez. Ve bu konuda bütün insanlığın, bütün ülkelerin işbirliği yapmaları gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji projeleri oluşturmamız gerekiyor devletlerle el ele. Tek başımıza biz bunların, hiçbir ülkenin bunları çözmesi mümkün değil. Moğolistan'da şu an gıda güvenliği konusunda çok ciddi bir ekonomik devrim yaşanıyor ve toprakların dejenere edilmesini engellemek için de yeni tarım çalışmaları yapılıyor.
3: En ol bitniydi şu uçağa. Bu ne sen sen değil.
2: Mesela geçen sene Moğolistan çölleşmeyi engellemek için bir uluslararası konferans düzenledi. Birleşmiş Milletler ile birlikte. Ve bu konunun insanlık için ne kadar hayati önem taşıdığını biz aslında bu konferans sırasında gördük. İnsanların hayrı için gelişim konusunda Moğolistan her zaman sizlerle birlikte işbirliğine hazır ve Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde Rusya ile birlikte imzalayacağımız ve imzalandığımız projeler arasında bu bölgenin kalkınması için çok ciddi adım olacağını düşünüyoruz. Bütün burada tartışılan konu projenin gerçek bir fayda sağlamasını dilemek istiyorum. Vatandaşlarımız ve iki ülke arasındaki güven ortamının karşılıklı büyümemiz için bir zemin oluşturmasını temenni ediyoruz. Moğollar eskiden beri komşular her zaman aynı tarafa bakmaları gerekiyor. Aynı hedefler doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor. Moğolistan her zaman komşularına saygı duyar ve Rusya ile birlikte aynı istikamette yürümeye hazır olduğunu bir kez daha beyan ediyor. Sayın Putin, bir kez daha size samimi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu derece yüksek etkinliğe bizi fahri misafir olarak davet ettiğiniz için tüm Rusya halkına sağlık, barış ve refah diliyorum. Moğolistan'la Rusya arasındaki geleneksel komşu ve dostane ilişkiler nesilden nesile daha da güçlensin ve daha da artsın. İki ülkenin işbirlikleri vatandaşlarımızın refah seviyesine katkıda bulunsun ve hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin soruları yanıtlıyor.
1: Efendim, Vladivostok'tan canlı yayınımıza devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladivostok'ta düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor. Konuşmasını az önce sizlerle paylaştık ve biraz önce de Moğolistan Başbakanı Uçrat'ın konuşmaları sizlerle beraber paylaştık. Şu dakikalarda yine tekrar soru cevap kısmına geçecekler. Soru cevap kısmında Putin'in de yine soruları yanıtlaması bekleniyor. Tekrar edelim efendim. Rusya'nın doğu civarındaki Vladivostok'ta bir doğu forumu gerçekleşiyor. Şu dakikalarda da soru cevap devam ediyor. Tekrar o bölgedeyiz.
2: Anlaşmanın süresi uzatılacak mı? Avrasya ekonomik işbirliğiyle ne gibi ortak projeler olacak diye bir düşüncenizi alalım. Geçici ticaret anlaşması Moğolistan'la ve Avrasya ekonomik bölgesinin arasındaki yürürlüğe girmesi ticaret açısından ciddi bir destek sağladı ve yeni bir seviyeye taşınması için zemin oldu. Bu anlaşmanın etkisi aslında kısa vadede değil de uzun vadede ortaya çıkacak ve kademeli olarak daha hissedilebilir bir hale gelecek. İlk neticelerine gelince, evet, bir yandan olumlu gelişmeleri şimdiden görüyoruz. Taşıma tarifelerinin değişmesi, taşıma yolların esnekliklerin artması ve vergi muafiyetini de kazandık. Tarım ürünlerinden kaşemir ve yün satışı konusunda da ciddi bir imtiyazlar kendimiz için kazandık. Bununla birlikte iş sektörü için somut ve öngörülebilir Moğolistan piyasalarında ulaşım imkanları sağlandı. Sonraki perspektifler konusunda Avrasya Ekonomik Bölgesi ile her şeyden önce ihracat imkanlarını artırabileceğiz. Çünkü piyasa sayısı arttı Avrasya Ekonomik Bölgesi ile işbirliğine girdiğimiz için. Ayrıca da lojistik ve ulaşım açısından da daha yakın bir temasa geçtik biz ve bu bizim için ciddi bir destek oldu. Moğolistan'a istikrarlı bir enerji enerji tedariki ulaşmaya başladı. Ortak projeler işletme sektöründe ve kereste ve tarım alanlarında geliştirilmeye başladı. Ya yani Moğolistan için bu geçici Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği anlaşması aslında çok ciddi bir temel oluşturdu ekonomik büyüme için orta ve uzun vadede. Bu nedenle bize göre bu anlaşmayı ticareti arttırma aracı olarak değil, stratejik bir imkan olarak görmek gerekiyor. Standartları arttırmak için, lojistik altyapıyı geliştirmek için ve Moğolistan'ın bölgesel ekonomi entegrasyona daha aktif şekilde katılımını sağlamak için değerlendirmek gerekiyor. Bu Avrasya Ekonomik Bölgesi'yle anlaşmanın yürürlüğe girmesi Moğolistan ekonomisine yatırım oranını arttıracağını umuyoruz. Ve %24 kadar Avrasya ekonomi bölgelerinin ticaret artışını da bekliyoruz. Enerji ve madencilik konusunda demir yolu taşımacılığı ve ulaşım tarım alanında ortak projelerin artacağını da umuyoruz bu işbirliği anlaşmasından sonra. Ulaşım ve transit taşımacılık, lojistik projeler de çok perspektifli gibi geliyor bize.
4: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz.

0: Fiyat olarak diğer Rusya'nın bölgeleriyle aynı standartta olmasını sağlamak, aynı seviyede olmasını sağlamamız gerekiyor. Tüm Rusya vatandaşlarının aynı faydaları sağlamalı, aynı imkanlardan istifade etme gerekiyor. Lojistik konusu işte fiyatları etkiliyor. Buraya bir şey, bir mal getirmek çok uzak ve çok pahalı. Taşıma imkanları yetersiz.
1: Возможности железной дороги, поэтому мы так активно работаем над проектом расширения так называемого восточного коридора, расширения возможностей БАМа и Транссиба.
0: Ve Uzak Doğu ve Sibirya Demiryolu hakkında taşımacılığın arttırılması konusunda yeni imkanlar sağlamamız gerekiyor. Enerji kaynaklarının burada daha ucuz olması için imkanlar sağlamamız gerekiyor. Seraların yetiştirmemiz gerekiyor. Enerji daha ucuz olursa mutlaka bunları fiyatlara yansıma olacaktır.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
0: eğer buradaki bütün bu etkenleri daha kolay şekilde getirirsek biz mutlaka buradaki fiyatları da dengelemiş oluruz.
3: Хотел бы еще раз уточнить, выровнять цены на Дальнем Востоке с центральной, например, России, не будем про Ростов, там с яблоками всегда все хорошо, и с бахчевыми и так далее. Путем развития логистики в моменте можно, путем обеспечения электроэнергии, про электроэнергию отдельно поговорим, или когда у тебя в регионе 300 тысяч человек, но экономическая
0: логика, она диктует. В регионе 300 тысяч человек живет, например, сейчас, но мы хотим, чтобы эти люди получили больше уровня гетерогенности. Ürünlerinde daha ucuz olmasını istiyoruz. Mesela tamam, siz tarım ürünlerinin, elmaların burada daha pahalı olduğunu söylüyorsunuz ama mesela balık ürünleri burada daha ucuz ve daha güzel şartlarda insanlar yaşıyorlar. Yani Rusya'nın coğrafyası dünyanın en büyüğüdür. Yani Rusya'dan daha büyük bir ülke yoktur dünyada.
1: Logistik, transportne sabşeyye. Очень важный. Вот я говорил в своем выступлении о том, что нужно современные средства использовать, в том числе и беспилотие, да? И здесь мы будем
0: Bütün projeler uzun vadeli. Tabii SSCB döneminde çok büyük projeler, yatırımlar yapıldı buraya ama bunları geliştirmemiz ve yeni teknolojiye dayalı yeni projeler geliştirmemiz gerekiyor. Enerji konusuna gelince, evet burada da biz modern hareket etmemiz gerekiyor. Çok fazla ortak projemiz olabilir burada. HES üretimi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisini kullanmamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor. Nükleer enerji tesisleri kurmamız gerekiyor. Küçük kapasiteli nükleer santraller kurabiliriz veya siyar nükleer santralleri artırmamız gerekiyor. Mesela kuzeyde şu an artık siyar yüzer nükleer santraller şehir şehir dolaşıp enerji üretimini ve enerji stoklamasını yapabiliyorlar. Ve Rusya sanırım tek bir devlettir bunu yapabilen. Yani küçük kapasiteli nükleer santralin kurulması konusunu geliştiren tek bir ülkedir şu an.
1: Никто пока на атомных блоках малой мощности не использует, не построит, а мы строим.
0: Biz hem kendimiz için hem yurt dışına satmak için bu siyar nükleer santralleri de ve küçük kapasiteli nükleer santralleri de inşa ediyoruz. Bu çok kapsamlı bir çalışma ve biz bu çalışmaları başlattık ve hem kendi gelişimimiz için hem diğer ülkenin gelişimi için bu hizmeti sunacağız. Şu an yapılan çalışma.
3: Действительно колоссальная работа по
0: развитию российской
3: энергетики на Дальнем Востоке. Не только там, она все-таки достаточно, на ваш взгляд, для того, чтобы избежать в будущем энергодефицитов. Они не иллюзорны, там по разным подсчетам есть, к 30-му году можно энергодефицит в районе 14 гигаватт.
0: 30'a kadar 15 gigawatt kadar elektrik açığı olacak bu bölgede. Demek ki 2030 yılına kadar burada enerji üretimini çok hızlı bir şekilde artırmamız gerekiyor. aksi

0: Bu takdirde bölgenin gelişimi engellenmiş olacak. Bir yandan tabii ki bütün Rusya'dan enerji fiyatlarını arttırıp burada daha ucuz hale getirmek için siz bir proje geliştirebilirsiniz. Ama bence bu mantıklı değil. Hem ülke içindeki enerji fiyatlarını ucuz tutmamız gerekiyor, hem burada da elektrik üretimini yapabilen tesisleri inşa etmemiz gerekiyor. Ve burada elektrik dağıtım şebekesini de planlı bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Hem bölgesel hem...
1: Все это закладывается, заложено в наши планы. Все, над всем работаем и уверен, результат будет.
0: Mutlaka bu sonucu göreceğiz biz.
2: Спасибо, Владимир Владимирович.
0: Teşekkür ederiz Sayın Tıpkın. Şimdi sözü Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Sayın Ding Xuesen'e söylemek istiyorum, vermek istiyorum. Buyurun, söz size.
3: Radyo Sputnik'tesiniz. Tekrar İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Ben Selin Yazıcı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor. Vladivostok'taki konuşmasının tamamını sizlerle paylaştık. Sonrasında bir soru cevap kısmı vardı. Burada da yine sorularını nasıl cevap verdiğini yine sizlerle beraber paylaştık. Efendim, forum kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı, Moğolistan Başbakanı, Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı sırasıyla konuşmalarını gerçekleşti ve şu anda da sıra Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısına geldi. O bir konuşma gerçekleştirecek. Bu konuşmanın hemen ardından tekrar soru cevabı geçtiğinde biz de yine Vladivostok'a döneceğiz ve soru cevap kısmını sizlerle paylaşacağız. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
4: Radyo Sputnik son dakika.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Aysel Çalık Ortaokulu saldırısında ilk duruşma yarın yapılacak, ayrıntılar bültenimizde. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos'ta aylık enflasyon %1,84, yıllık enflasyon ise %31,51 oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %22 artış, 12 aylık ortalamalara göre %31,79 artış gerçekleşti. Böylece ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. Bu sıcak bilgiden sonra da hemen konuyla ilgili bir bağlantımız olacak. İktisatçı Mustafa Sönmez beyefendi hattımıza. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Merhabalar. Şimdi vatandaş merak ediyor. Ağustos enflasyonunu genel tablo açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani enflasyonda kalıcı bir düşüşten söz edebilir miyiz?
2: Düşüş söz konusu değil. Kemikleşme yönünde bir eğilim var. Yani bir kere baştan şunu söyleyelim. Bu bir TÜİK ölçümü. TÜİK ölçümleri maalesef bir zaaf içeriyor. Hı hı. Ama doğru ölçüldüğünü varsaysak bile Ağustos ayında bile %1,84 artış önemli bir enflasyon hadisesidir. Çünkü Ağustos ayı bildiğiniz gibi gıda fiyatlarının, sebze, meyve vesaire bunların fiyatlarının artmadığı bir ay olarak bilinir ki gıda fiyatları oldukça önemli bir enflasyonun genelinde. Buna rağmen artmış gıda fiyatları, yani Ağustos ayında bile artıyor gıda fiyatları. Dolayısıyla vaka kendisini bütün şiddetiyle devam ettiriyor. Enflasyon hakikaten baş edilemez bir problem haline gelmiş durumda. Yıllık olarak %32'ye yakın bir enflasyon bu iktidarın bütün iddialarını çürütmüştür. Yani aylarca, yıllarca bu enflasyonu işte o 20'lere sonra 10'lara tek hanelere indireceğiz iddiası nerede? Geldiğimiz yer neresi? Özellikle iki kalem çok önemli: gıda ve konut. Yani insanların bütçelerinin en önemli iki kaleminde çok kemik bir şey var, fiyat artışı var. Ne gıda fiyatları ne de özellikle kiralık konut fiyatları düşmüyor ve bunların düşmemesi işte kendi başına bu problemi oldukça diri tutuyor.
1: Şunu da sormak istiyorum konuya değmişken, enflasyonun düşmesi o zaman fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor Türkiye'de, çünkü fiyatların normalleşmesi için daha ne kadar zamana ihtiyaç var sizce?
2: Fiyatların düşmesi birçok etkene bağlı. Yani bir kere aylık olarak yavaşlaması lazım. Yani enflasyon demek fiyatlardaki hareketin seyridir. Fiyatlar artmaya devam mı ediyor yoksa yavaşlıyor mu? Yoksa zaman zaman bir önceki aya göre ya da yıllık olarak geriliyor mu? Genel trend artış yönünde. Şimdi burada en önemli iki unsur gıda ve konuttur ve bunların da fiyatlarının sürekli artmasının en önemli nedeni yeterli üretim yok. Yani gıdada da yeterli üretim yok, konutta da özellikle kiralık konutta yeterince arz yok. Gıda üretiminin düşük seyri tamamen tarımın çökertilmiş olmasının, tarımın ihmal edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani yeterince çiftçi yok, çiftçinin üretimi yok, çiftçiyi üretime motive edecek bir politika yok. Keza hayvancılık ve sebze meyve bunların üretiminde, tahıl bunların üretiminde çok ciddi aksamalar var. İşte böyle olunca da, arz eksik olunca da bu fiyatlar durmak bilmiyor. Konutta da konut yapılıyor, inşaat yapılıyor görünüyor ama yeterli kiralık konut yok. Yani kiralık konut arzı son derece düşük. Özellikle İstanbul'da birçok hane boş tutuluyor. Yani evler, konutlar bir tür altına yatırım, dövize yatırım gibi kullanılıyor. Alınıp satılmak için bunların sahibi olunuyor, kiraya çıkarılmıyor. Ya da bunların orta ve alt sınıfların özellikle mesela yurt eksiği olduğu için öğrencilerin kiralayabileceği konutlar yerince yok. Dolayısıyla fiyatlar artıyor. Konut arzı eksik olunca fiyatlar artıyor. İşte konutun ve gıdanın sadece ikisinin bile bir kontrole alınamaması bu enflasyonun baş edilemeyen bir canavar haline dönüşmesine yetiyor. Burada iktidarın çok önemli hataları var. Bu üretim arzını, üretimi artıramamak, arzı artıramamak en büyük yanlışları ve zaafları olarak ortada duruyor.
1: Peki şunu da sormak istiyorum, hemen sorularımıza geri dönecek olursak, bu enflasyon verisinin ardından Merkez Bankası'nın faiz politikasında nasıl bir değişiklik bekliyorsunuz?
2: Valla Merkez Bankası'nın faiz tavrı sadece enflasyona bağlı değil, politik etkilere de bağlı. Yani etrafta özellikle sanayici, tüccar kesimi faizlerin yüksekliğinden şikayetçi olmaya başladılar. İktidar siyaseten nasıl bir takvim peşinde, yani nasıl bir seçim hazırlığı yapıyor? Bunların hepsi Merkez Bankası'nın alacağı kararda etkili. Aslında normal şartlarda bu enflasyon önünüze geldiğinde, %32'lik bir enflasyon varsa kolay kolay faiz düşürmemeniz gerekir, eğer enflasyonla mücadelede hala bir niyetiniz varsa. Ama yani niyet yoksa ya da bunlara rağmen faiz düşürebilirsiniz, bir puan da olsa düşürebilirsiniz ama bu güven vermez. Yani enflasyonun düşeceğine dair beklentilerde güven yaratmaz. Bakın özellikle Türkiye dış dünyadan gelen parayla çarkını döndürüyor. Şimdi dış dünya %32 bir enflasyonu hayretle izliyor. Çünkü dünyada böyle bir enflasyon yok. Ve böyle bir enflasyonla baş edemezken bir de faiz indirimine niyetlenirseniz vallahi kendi ayağınıza sıkarsınız. Yani bu kez dışarıdan ancak burkaççı, sıcak paracı bir takım yatırım gelir ki bunun da tabii çok ağır bedelleri var. Herhalde Merkez Bankası bilmiyorum bunu dikkate alır mı almaz mı, ama dediğim gibi faiz kararı sadece enflasyonla değil politik sahiplerle de ilgili bir karardır.
1: Şimdi bunu da sormak istiyorum, çünkü dünya zor bir süreçten geçti, hep beraber bunları atlattık ama Türkiye bu konuda biraz daha ileride enflasyon konusunda. Özellikle bizde fahiş enflasyon artışları oluyor ama dünyaya baktığımızda aylık %1 %2 artışlar, biz nerede onlar nerede?
2: Öyle tabii, yani herkes şimdi bir aylık %1.8 enflasyon yaşıyorsunuz, birçok ülkede yılda 1.8 enflasyon yaşıyorlar.
1: Evet.
2: Bu Türkiye tabii büyük bir şeyle, şaşkınlıkla izlenen bir ülke. Yani aylık %2'ye yakın enflasyon yaşayan bir ülke nasıl yönetiliyor, geleceği nasıl kestirilebiliyor, insanlar nasıl kararlar alıyorlar? Hakikaten alamıyorlar. Yani birçok firma bekle gör halinde, önünü göremiyor çünkü. Çünkü böyle bir enflasyonla siz yatırım yapamazsınız, borçlanamazsınız, plan program yapamazsınız. Çünkü bu enflasyon yarın arkasından daha bir şiddetli artış getirebilir. Ancak güvenmeniz lazım. Evet, bu enflasyon böyle ama bununla mücadele ediliyor. Yarın öbür gün bu inecek. Şimdi bu güveni de kaybetti bu iktidar. Yani kimse bu enflasyonun ineceğine artık inanmıyor. İnanmıyor çünkü yine inmiyor. Yani kemikleşmiş vaziyette. Dönün bakın, geçen yıldan bu yana 2 puan bir düşüş ya var ya yok. Yani 35'ten 32'ye inmiş, 3 puanlık bir şey. Bir yılda 3 puan iniş. Neye yarar yani? Siz bir taraftan hem asgari ücretliye zam yapmış yılın ortasında, hem birçok geliri bastırıyorsunuz talep olmasın, enflasyon düşsün diye, ama yine de enflasyon bildiğini okuyor. O zaman ne var? Bir yanlış var. Bir yerde bir yanlış var. O yanlış ne? Siz doğru planlama, doğru üretim motivasyonu veremiyorsunuz üreticilere. Doğru yönetemiyorsunuz. Doğru yönetemediğiniz için de bu enflasyon problemini halledemiyorsunuz. Bakın özet olarak şunu söyleyeyim. Enflasyon meselesi artık bir ekonomik mesele olmaktan çıkmıştır. Tamamen bir politik meseledir. Yani enflasyonun düşeceğine inandırmak ancak bir yönetim değişikliği de olur. Bu kadro, bu anlayış enflasyonu düşürecek kapasitede değil. Bu artık kesinleşmiştir. Kimse buna güvenmiyor. Güvenmediği için de herkes benden sonrası tufan diyor. Yani kimin elinden ne gelirse zam yapıyor. Ben yapayım kendimi kurtarayım da benden sonrası boş diyor. Şimdi bunu da kimler yapabiliyor? Ancak etiketini değiştirebilenler yapıyor. Ama ücretini, maaşını, emekli maaşını değiştiremeyenler, çiftçiler, örgütsüz olanlar bunu yapamadıkları için okkanın altına bunlar gidiyorlar. Diğerleri kafalarını şimdilik suyun üstünde tutuyorlar ama şimdilik bu giderek hakikaten içinden çıkılmaz bir problem haline gelir. Dolayısıyla enflasyon meselesi politik bir meseledir, bir yönetim değişikliği meselesidir, bir erken seçim meselesidir.
1: Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi TÜİK'in açıkladığı %31 evet korkunç bir rakam ama diğer taraftan ENAG'ın açıkladığı rakamlar da var %49. Ya bunu da aslında sormak istemiyorum. Cevabı aslında belli. Hangisini daha yakın hissediyorsunuz kendinize?
2: Yani beni izleyenler bilir. Ben ENAG denen kurumun bilimsel bir ölçüm yaptığını başından beri inanmıyorum, güvenmiyorum. Çünkü bu kuruluşa defalarca ben ve benim gibi birçok insan bu hesaplamayı nasıl yapıyorsunuz ortaya koyun dediğimizde bir şey ortaya koyamadılar. Yani onlarınki propagandif bir ölçüm olduğu için ciddiye almıyorum. Ama şurası açık. Yani halkın hissettiği enflasyon bu %32 enflasyon değildir. Daha yüksek bir enflasyondur. ENAG bunu kendi zarfına koyarak bir şey olmaya başladı. Bunu özellikle siyasetçiler de işlerine geldiği için sorgulamadan kurumsallaştırdılar ama ENAG bilimsel bir kuruluş değildir. Akademik olarak da ciddiye alınacak bir kuruluş değildir.
1: Peki, aktardığınız bilgilerden dolayı çok teşekkürler. Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz tabii ki.
2: Şimdi tabii son olarak şunu söyleyelim. Yani enflasyon böyle başını alıp giderken enflasyon kadar hiç olmazsa insanların ücretinin maaşının artması gerekiyor. Artmıyor. Artmadığı için de enflasyonun bu ateşinden yanan ücretli kesim oluyor. Memur kesimi oluyor. Emekli kesimi ağırlıkla oluyor. Dolayısıyla enflasyon basit bir hadise de değildir. Bir rendedir, bir törpüdür. Esas olarak bu gelirini artıramayanların bedelini ödediği, cefasını çektiği bir beladır. Dolayısıyla yani bu kesimin mutlaka bunun halledilmesi için politik irade ortaya koyması gerekiyor. Yani sadece sızlanmakla olmaz, bir politik irade ortaya koyarak yönetim değişikliğini en erken zamanda adil doğru bir seçim yapılmasını talep etmesi gerekir.
1: Tekrardan çok teşekkürler, çok değerli bilgiler verdiniz efendim.
2: Sağ olun, iyi yayınlar, hoşça kalın.
1: Çok sağ olun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Aysel Çalık Ortaokulu saldırısında ilk duruşma yarın yapılacak. Kahramanmaraş'ta Aile Kara adlı öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması yarın görülecek. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin servis aracılığıyla dinlenmesi bekleniyor. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu birincinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye 3700 lira para cezası kesildi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Ağustos'ta Mescid-i Aksa'ya 26 baskın düzenledi. İsrail makamları ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Ağustos ayında İslami kutsallara yönelik ihlallerini artırdı. Bu kapsamda işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya 26 baskın düzenlendi ve El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde de %55 vakit ezan okuması engellendi. Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 1118'e yükseldi. Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen yıkıcı sellerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının en az 1118'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 3900'den fazla kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi. İsviçre'de Zürih Kanton Meclisi devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören önergeyi kabul etti. Oylama sırasında Zürih Kanton Meclisi'nde tartışmalar yaşanırken SVP'li vekiller başörtüsünü bir baskı sembolü olarak gördüğünü açıkça belirtti. Fransa'nın örnek gösterildiği önergede başörtüsünün kız çocuklarına yönelik baskının sembolü olduğu iddia edildi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gülük, hoş geldin.
4: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Kısırlaştırma yapamamaların nedeni zaten. Evet. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencince davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
3: Sevgili Ömür Gülük'le tamamlıyoruz.
5: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Hadi ben o zaman.

0: Şimdi Suriye'de terörle mücadele uzun soluklu sürecek. Yani 1990'dan itibaren Irak'ı konuşuyoruz. Suriye'de de sorunlar keşke hani olması gerektiği bu anlamda söylemiyorum ama maalesef bir günde çözülmüyor meseleler. Bakın Irak'la bu kadar yıl sonra ilk defa doğru bir rotaya oturan ilişkimiz var. 35 yıl sonra. Şimdi Suriye'de de doğru rotaya oturması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Evet bastırmamız gerekiyor. Terörle mücadele dahil olmak üzere ama bir günde olacak işler değil. İşte yanlış işler yapıldı ya. Yanlış işler yapıldı da bugün bunu konuşacak durumda da değiliz. Devletler kendi açısından şöyle bakar. Biz gazeteciler bunun analizini yaparız. Şu dönem şöyle yanlış yapıldı. Böyle bu dönem doğru yapıldı. Analizler yaparız ama devlet şöyle bakar. Ben bugünden sonrası için ne yapabilirim? Hep yarına bakar. Hep ileriye bakar devlet. İleriye bakar devlet. Geçmişten tabii ki dersini çıkartacaktır. O ayrı mesele. Ama hep ileriye bakar. Bugüne göre planlamasını yapar. Vay ben geçmişte şunu yaptım diye. Ağıt yakmaz devlet.
1: Ağıt yakmaz devlet.
0: Deyim yerindeyse yani şu an önümüzdeki dönem mücadele alanları böyle.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Sevgili dinleyiciler, tekrar yayınımızla Vladivostok'la devam edeceğiz. 11. Vladivostok'ta bir forum var biliyorsunuz. Geleneksel bir forum var ve işte bu foruma, Doğu Ekonomi Forumu'nun 11.sine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılıyor. Az önce yine soru cevap kısmı vardı. Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı bir konuşma gerçekleştirdi. Soru cevap için tekrar Vladivostok'tayız.
2: Çartlar sayesinde biz bu yatırım dönüşümü başlayacağız. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki dostumuz Sayın Din Sonsan dedi ki önceliklerinden en önemlisi ekonomik politikanın istikrarı. Bu en önemli unsur. Yatırım kaynaklarına gelince ki dediğim gibi biz bu konuda çalışmaya davet ediyoruz ve banka kredilerini değil de kaynaklar çok farklı olabilir. Eğer istikrarlı ekonomi şartlarını oluşturuyorsa, şeffaf bir yatırım yol haritasını oluşturuyorsak yurt dışından da yatırımlar gelecek ki şu ana kadar çok fazla yurt dışından yatırım geldi ve burada yaptığım görüşmelerden birçok yabancı yatırımcının buraya gelmek istediğini görüyoruz. Onlar için özellikle ilgi duydukları alanlarda, ne bileyim, Rusya'nın uzak doğusunda böyle bir ilgi var. Bazı alanları bahsettim konuşmamda ama bütün alanlar değil. Sadece uzun vadeli anlaşmalar yapmak için, uzun vadeli yatırımlar yapmak için inanın çok fazla talep eden var. Rusya'daki istikrarlı iş havası, atmosferi konusunda evet, bir takım sıkıntılar var aramızda şu an salonda oturan bazı büyük sanayi tesislerin temsilcileri var. Merkez Banka'nın faizlerin yüksek olması elbette çok ciddi bir baskı oluşturuyor ve ekonominin yüksek faizlerin döneminde yaşaması ve çalışması çok zordu. Ama dediğim gibi Merkez Banka'nın şu an kredinin yüksek tutması aslında makroekonomik göstergelerle ekonomiyi fazla soğutmamakla, fazla sıcak tutmamakla arasında bir dengeyi bulması gerektiğinden kaynaklanıyor. Bunu daha önce de söylemiştin ve enflasyonun daha önce iki rakamlı hanelerden, iki haneden oluşan rakamlardan oluşuyordu. Şimdi artık biz tek rakamlı enflasyonu görüyoruz. Merkez Banka'nın faizi yüksekti. Şimdi biraz geriledi. Daha rahat bir şekilde yaşam şartları sağlıyoruz ekonomi için. Yani yavaş yavaş kademeli bir şekilde Merkez Banka'nın faiz oranı azalacak. Finans sektörünün şikayetlerini biliyoruz, sanayi sektörünün şikayetlerini biliyoruz çünkü her iki tarafta bana geliyor. Birçok sanayi sektörünün temsilcisi Merkez Banka'yı çok sert şekilde eleştiriyor. Biraz fazla tutuyor ve fazla tedbirci davranıyor diyorlar. Yeter artık yüksek faizleri dönemini kapatalım, faizleri indirelim. Yani farklı fikirler var. Ama durumumuz ekonomide istikrarlı. Onu açıkça itiraf edelim ve bundan da emin olalım. Her ne kadar Merkez Banka'nın faiz oranları yüksek olsa da kredileme oranları da çok aktif bir şekilde artıyor. Demek ki insanların gelir seviyeleri var, gelir kaynakları var ve kredi alanlarının sayısı da artıyor. Ve ekonomiyi destekleme için farklı araçlar da yeterli. Önemli olan devletle özel arasındaki işbirliğimizi bahsettiğiniz zaman İki tarafında hem özel sektörün hem devlet sektörünün kendi şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Çok iyi hatırlıyorum ki farklı şekilde durumlar oluşurdu. 2008 yılında ben o zamanlarda başbakandım ve çok iyi hatırlıyorum bu dönemi. O zamanlarda bile kendi aldığı vazifelerini yerine getiriyordu ve hiçbir zaman sözü verdiği işleri ihmal etmedi. Ama iş sektöründeki arkadaşlarımız disiplinli olmaları gerekiyor ve verdikleri veya taahhüt ettikleri finansmanı sağlamaları gerekiyor zamanlı olarak. Ve önemli olan başka bir hususta mesele Merkez Banka'nın faiz oranı değil. Mesele büyük yatırım projelerimiz süreci bir dönemdir. Ve şu an mesela büyük yatırım projeleri birçoğunun süreci tamamlandı. Yeni bir büyük yatırım projeleri başlatmamız gerekiyor. Ki daha önceki yatırım projeniz başarılı bir şekilde tamamlandı ve hayata dönüştürüldü ve onları biz Uzak Doğu'da görüyoruz. Çok başarılı projelerimiz var. Dün de ziyaret ettiğimiz gibi. Yeni bir yatırım sürecini başlatmamız gerekiyor ve eminim onda başarılı olacağız. Düzenli olarak yeni yatırım projeleri takip ediyoruz ve hükümet üyelerimiz Merkez Bankası da sürekli aralarında tartışma yaşanıyor. Faiz oranı ile ilgili ve sübvansiyon paketleri ile ilgili hiçbir zaman %100 hemfikir olmazlar ki bu doğaldır. Çünkü ekonominin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için her zaman farklı fikirlerin olması.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin soruları yanıtlıyor.
2: Sayısı artıyor. Kademeli olarak devlet kendisi için en önemli sektörlere kredilerimi arttırmak için ve için en önemli uzun vadeli ve uygun kredilerimi arttırmak için ve daha destek uygun kredilerim için de anlıyorum. Ekonomik gelişmesinin lokomotifi büyük projeler, büyük yatırım projeleri ve büyük sanayi projeleriydi ki onları bahsetmiştiniz. Çok fazla Uzak Doğu'da dev projeler yaptı. Yeni başlayacağınız yatırım sürecinin projeleri daha dar kapsamlı mı, daha farklı çapta olacağını mı düşünüyorsunuz? Yani istikrar yılları ki istikrar tabii ki çok önemli, hiçbir tartışma olamaz ama istikrar şu an sıfırın etrafında dolaşıp dalıyor. Sizce ülke için iç riskler oluşturmuyor mu? Yani 10 yıldır mesela biz %1,5 kadar artışın dışına çıkamayacağız. Rusya için çok küçük bir artış. Ya şöyle, son 3 sene içerisinde ekonomi büyümesi ortalama Avrupa büyümesinin tempolarından daha yüksekti. Evet, şu an 0.6'dayız bu sene 2026'da ama büyüme devam ediyor. Belki daha yüksek rakamlara çıkacağız. Bilemiyorum. Bu prensip bir konudur. Eğer biz en önemli önceliğimizi, yani istikrarlı, canlı ekonomimizi, sağlıklı ekonomimizi ayakta tutmayı başarırsak her şey yerine tekrar gelecektir. Hiçbir zaman acele etmeyelim. Parayı piyasayı paralarla şişirmeyelim. Ve enflasyonu hiçbir şekilde etkilemez bu paralar. Yani şu an daha tehlikeli olur eğer paraları sürekli ekonomiye şişirmeye başlarsak. Çünkü çok hızlı bir şekilde enflasyonu tetiklemiş oluruz. Ve uzun vadeli bir gelişimi öngörüyorsak biz enflasyonu engellememiz gerekiyor. Dolayısıyla işte daha fazla yatıralım, daha fazla para verelim ama kredi oranını indirelim arasındaki tartışmalara her zaman itidalli olmamız gerekiyor. Bir orta yolu bulmamız gerekiyor. Bugün iş adamlarıyla görüşüyorum neredeyse ve bankacılık sektörünün temsilcilerine görüşüyorum. Bütün şikayetleri, bütün sistemleri çok iyi biliyorum ve dengeyi bulma konusunda her iki tarafı da duyuyorum. Eminim er ya da geç biz iki tarafı da tatmin eden bir çözümü bulacağız ve istikrarı sağlayacağız ki istikrar ortamında eminim yatırımlar da artmaya başlar. Sayın Putin, siz kendi konuşmanızda Devlet Duması için ki yakınlarda bir hafta sonra seçimleri yapılacak olan Devlet Duması için bir görev verdiniz. İş ortamını sağlamlaştırmak için bir karar paketi bekliyorum dediniz meclisten. İki kanadından da bunu bekliyorsunuz. Yani parlamentonun ne gibi görevleri olacak yeni bir dönemde? Ve öncelikli olarak çözmeleri gereken konular ne olacak?
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin soruları yanıtlıyor.
2: Biz artık hükümeti bakanları atamada direkt etkileri var ve başbakanı atamada etkileri var.
4: Депутаты имеют
2: Milletvekillerimizin artık...

0: Ay veririm. Yani öyle bir ortak çalışma yapmamız gerekiyor ki yüksek teknolojilere destek olmamız gerekiyor. Katma değeri yüksek olan istihdam imkanları sunmamız gerekiyor. Olumlu bir ekonomik iklimi oluşturmak için. Ve şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün zorluklara rağmen ki onlar çok fazla bizim ülkemizde de bu yılın ilk çeyreğinde reel maaşların artışı 3 nokta artış gösterdi ve işsizlik oranını dediğim gibi sadece 2.2 seviyesinde tarihi bir dipteyiz ve özellikle Uzak Doğu bölgesi için tarihi bir dipteyiz şu an işsizlik oranıyla. Sayın Putin, bizim oturumumuz sırasında defalarca şunu söylediniz: yüksek teknolojili bir ekonomi oluşturmamız gerekiyor. Biraz ekonomiden, paradan uzaklaşalım, insanlara doğru yönelelim. Biz Uzak Doğu'da veya Rusya'da yüksek teknolojilik bir ekonomi kurmak istiyorsunuz. Mesela Moskova'da şöyle bir şikayetler var. Öğrencilerimizi artık lise 2'den 3'ten men etmeye çalışıyorlar. Ben ilk defa duyuyorum, Moskova'da okullara mı şikayet ediyorlar? Ya, ilk defa duyuyorum öyle bir şey. Ama okul eğitimi konusunda Moskova'da bence dünyanın örneklerindendir. Yani çok güzel bir imkan sunuyoruz öğrencilerimize. Hayır hayır, ben Moskova için değil, Rusya genelinde söylüyorum. Diğer bölgelerde de çocukların lise 2 ve 3'te okumalarına engel olmaya çalışıyor okullar. Daha çok profesyonel teknik okullara gitmelerini teşvik ediyorlar. Yani artık öğrenciler sıkıntı çekiyor lisede okuyabilmek için. Yok, inanın çok fazla teyit var ve çok fazla şikayet var farklı bölgelerden. Ben Sayın Sebe'nin sorarım bu konuyu da. Mutlaka bu konuyu inceleriz. Bu konuyu da dikkat vereceğim. Teşekkür ediyorum. Sayın Subyante'ye sormak istiyorum. Endonezya Başkanı, enerji işbirliği konusundaki perspektifleri değerlendirmenizi rica ediyorum. Ve enerji dışında gelişen projeler var mı? Geleneksel olarak enerji tabii çok iyi bir işbirliği alanımızda. Başka işbirliği alanlarımız var mı şu an Endonezya ile Rusya'nın?
1: I think we are considering all aspects.
0: Kanımca biz tüm işbirliği sektörlere değerlen.
2: 11. Doğu Ekonomi Forumu'nu sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Soru cevap kısmına geçtik demiştik. Şu sıralarda da Endonezya Cumhurbaşkanı'nın sorularını cevapladığı anları dinliyoruz.
0: Petrol rafinerileri inşa etme konusunu değerlendiriyoruz şu an Endonezya'da. Enerji kaynakları için de terminalleri kurma konusunu değerlendiriyor. Sıvılaştırılmış gaz terminalleri kurma konusunu değerlendiriyoruz Rusya'daki büyük gaz devleriyle.
1: Ya
0: biz direkt olarak belki Rusya gazına ihtiyaç duymuyoruz ama teknolojiler olarak biz açığız. Yani Rusya'dan gelecek olan teknolojilere talibiz ve Rusya'daki müstakbel ortaklarımıza bilgileri sunduk. Endonezya şu an 130 bölgeyi petrol ve gaz keşfi için açmıştır ve Rusya'daki gaz şirketlerine bu keşifleri yapmak için, bu gazı çıkartmak için ve ortak projelere üye olmak için davet ediyoruz. Çalışın ya buradaki bölgelerde keşifleri yapın. Eğer gaz kaynakları yeterliyse biz onları Rusya ile birlikte geliştirmekten yanayız. Mesela karşılıklı anlayış anlaşması yapıldı Endonezya gübre firmasıyla Rusya'nın en büyük gübre firması arasında. Ortak yatırımlar konusunda bir iyi niyet tutanağı imzalandı. Endonezya'dan ortak gübre üretimi konusunu biz birlikte artık üreteceğiz. Ve Rusya'nın uzak doğu bölgelerine gelen gazlar, biz aslında bu gübre üretiminin tesisini kuracağız. Bu çok ciddi bir proje oldu bizim için. Çünkü gübreye her zaman, bir tarım bölgesi olduğumuz için her zaman ihtiyacımız var. Ya da madencilik konusunda da

0: Rusya'daki büyük şirketlerden ortak bir anlaşmamız var. Mesela Rusallar, Rusya'nın ve dünyanın en büyük alüminyum fabrikasıyla birlikte çalışıyoruz. Rusal çok ciddi bir girişim yaptı Endonezya'da. Endonezya'da bir alüminyum fabrikası yapıyor Endonezya şirketleriyle birlikte. Yani maden konusunda, gübre konusunda ve enerji konusunda şu an somut projelerimiz var. Sayın Putin, salonda, pardon sözünüzü kestim. Rusya'nın en büyük bankaların temsilcileri var ve tekrar bu para kaynakları konusunu tekrar sormak istiyorum. Rusya'nın fon piyasası yatırımlar için, yeni yatırım süreci için paralarımız var mı? Çünkü siz dediniz ki fonumuzu artırmamız gerekiyor. Böyle bir talimat verdiniz. Ama bu fonu artıracak paramız var mı?
1: İli совершим рывок удвоимся.
2: Ну, рывки вообще неплохо. Нам нужно действовать спокойно.
0: Biz tabi atılım şeklinde değil de biz dengeli bir gelişim yapalım. Ekonomimiz ve fon piyasamızın bulunduğu durumu çok iyi biliyoruz ve ne gibi sıkıntılarımız da nedir biliyoruz. Ekonomi durumumuzu da biliyoruz. Bu sektörde çalışan uzmanlarımızın yeterlilik oranları da yeterli doğru mu, doğru şekilde analiz edebilmek için. Mesela dediniz ki şu an liselere çocukların gitmesini engelleyen bir takım şikayetler geliyor. Bence onları oradan engellemiyorlar da daha çok Rusya'da şu an en çok ihtiyaç olan meslekleri geliştirmek için. Bütün ekoda mesela yüksek kaliteli orta seviyede uzmanlar ihtiyaçları var. Neden şimdi liseye gidemiyor çocuklar? Çünkü piyasanın bu konuda çok ciddi bir açığı var ve o çocukları daha çok orta seviye sektöre çekmek istiyorlar. Tabi zorlan bu şekilde başka olmaz ve okullar işte ben liseye almıyorum diye bir konuşmalar yapamaz. Ama çocuklarımıza bu konuyu daha cazip hale getirmemiz gerekiyor ve Rusya'nın biliyorsunuz birçok meslek konusunda ciddi bir açığı olduğu için onları daha çok bu açık olan bölgelere yönlendirmek gerekiyor. Sberbank temsilcisi geçenlerde konuşmuştu. Ne kadar para kazandıklarını söyledi. 4 trilyon rubl kazanmışlar geçen sene. Demek ki para var. Sayın Gref'e mikrofonu uzatalım lütfen. Sayın Gref söyleyin ben duyarım. Ne kadar para kazandınız geçen sene?
2: Сколько?
0: 1.7 trilyon ruble kazanmışlar. Sadece kredilerden. Düşünebiliyor musunuz? 1.7 trilyon ruble. Bir diğer bankalar da var. Onların da kar artışları var. Demek ki fonumuzu artıracak kadar paramız var. Asıl mesele tabii bankaların verdiği faizler. Ama faizin düşük olması için ekonominin istikrarlı olması için gerekiyor ve pazarda dönen paraların oranı dengeli bir şekilde olması gerekiyor. Siz RBK'yı temsil ediyorsunuz. Sizin RBK kanalında çok iyi uzmanlarınız çalışıyor. Neden bahsettiğimi çok iyi anlıyorsunuz. Para var. Parada sıkıntı yok. Önemli olan paraları mantıklı ve rasyonel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Hükümetimiz de başıboş oturmuyor ki. Sürekli çalışıyorlar ve çok sıkı para politikası üretiyoruz diye iddia edemeyiz. Ama Merkez Banka'nın teklif ettiği şartlar aslında bu şu veya bu bakanlıkların, Sanayi Bakanlığı'nın olsun, Tarım Bakanlığı'nın olsun, ne bileyim Ulaştırma Bakanlığı'nın teklif ettiği sübvansiyon politikalarını desteklemek için ve dengelemek için tutuluyor. Yani bütün bunlar denge bulma yönünde ve çok hassas bir dengeyi bulmamız gerekiyor. Genel olarak biz bu yoldan geçebiliyoruz. Evet, fon piyasası önemli araçlardan biridir.
2: Ekonomik razı olsun. Да, мы понимаем, сейчас он в небольшом минусе, но я уверен, все будет. постепенно восстанавливаться с сохранением и укреплением макроэкономики.
0: Tabii ki şu an ciddi bir eksi değil de biraz eksi de olduğunu diyebiliriz. Fakat bu pazarın yine de sermaye piyasasının düzeleceğinden de eminiz ve çok yakında biz bunun sonuçlarını göreceğiz.
1: Оговорку некоторую, я ни в коем случае столицу не обвинял, выдавливаю.
0: Ben bir kez daha bu konuya dönmek istiyorum. Lisedeki öğrencilerin Moskova'da değil, bölgelerde yaşanıyor. Moskova'da tabii ki eğitim standartları, sağlık standartları konusunda bir numaradır, rakipsiz diğer Rusya bölgeleri arasında. Ama bölgelerde böyle bir sıkıntı yaşanıyor.
1: Но не могу не спросить про перспективу.
0: Bu konuyu da sormak istiyorum.
1: Пробили потолок 70 триллионов, я имею в виду депозиты физических лиц, рекорды у юридических лиц и регулярно.
0: Vatandaşlarımızın depozito konusunda da bir soru sormak istiyorum. Yani depozitoda 70 milyar kadar para birikti. O paralar depozitoda bankada duruyor ve herkes sürekli olarak işte o paralar dondurulacak, bankadaki hesaplara el konulacak, işte savaş ekonomi çerçevesinde devlet paramızı çökecek diye bir dedikodular da oluşuyor. Bu tamamen saçmalıktır. Söyleyeyim size. 2022 yılında özel askeri operasyon başladığı zaman tabii halkın bir takım tedirginlikler oldu ve birçok kişi bankalara gittiler, paralarını çektiler ama o zamanlarda bile bankalarımız rahat bir şekilde bütün talep edilen paralarını iade ettiler. Hiçbir paraya el konulmadı. Sonra bu süreç tamamlandı ve paralar tekrar bankalara döndü. Bugünkü depozitodaki biriken paraları deyince. Evet, şu an Merkez Bankanın faizleri yüksek olduğu için insanlar bankaya paralarını götürüyorlar. Doğal bir şeydir. Merkez Bankanın faiz oranı düşerse millet bankalardan paralarını çekip daha karlı sektörlere yatırımlara başlayacaklar ve bu şekilde çalışmaya devam ederiz. Yani en ufak bir paraları dondurma gibi bir düşünce bile yoktu. Nereden böyle bir saçmalık çıkıyor anlamıyoruz. En önemli zorluk Rusya ekonomisi tamamen istikrarlı rejimde bulunuyor. Bu en önemlisi. Bütün şartlara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen en istikrarlı dönemdeyiz şu an. Teşekkür ederim. Rusya'daki iş adamlardan çok bahsediyorum. Yabancı insanlardan bahsediyoruz. KOBİ'leri sormak istiyoruz. Yani KOBİ'lerin işlerine daha fazla yatırım olabilir mi? Çünkü vergi oranının değişmesi, KDV'nin değişmesi çok zordu geçti, sancılı geçti. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti'nde KOBİ'lerin ekonomiye katkıları %50-%60 kadar. Bizde böyle bir oran değil. Rusya'daki KOBİ'lerin ekonomiye katkıları nedir? KOBİ'lerin katkısı her zaman artıyor Rusya'da. Elbette KDV'nin artırılması bir şekilde yansıdı bu oranların artmasına. Tahminlerimiz gerçek durumdan aşağı yukarı aynı rakamlarda oldu. Hatta KDV'nin artırmasından olumsuz etkinin beklediğinden çok daha yumuşak olduğunu gördük. Çok daha kötüsünü bekliyorduk. Bir takım tedbirlerimiz var KOBİ'leri desteklediğimiz için ve elbette bu tedbirler de yetersiz ve elbette hükümetle birlikte KOBİ'leri desteklediğimiz için yeni paketler de geliştireceğiz ve yeni destek mekanizmaları da onlara sunmak için çalışmalar devam ediyor. Burada çok fazla soru var ve şikayetler hiçbir zaman bitmez. Yani biliyorsunuz KOBİ'lerimiz bazen işi bölmeye kalkışıyorlar. Daha imtiyazlı vergiye geçmek için işi paylaşmaya başlıyorlar. Ya da büyük iş sektörün KOBİ'lere dönüşmemesi için ve şirketlerin bölünmemesi için ve kaçak işte vergilerde kaçak olmaması için de tedbirler almamız gerekiyor. Ama Rusya hükümeti genel olarak KOBİ'leri hem desteklemek için hem de geliştirmek için tedbirler oluşturuyor ve ilgili şirketlerin temsilcileri oyun kuralları da iyi anlamaları ve uymaları gerekiyor. Aksi takdirde devletle dolambaçlı bir oyunlara oynamanın zararlarını kendileri görecekler. Yani KOBİ'lerin iyi korunmuş olduklarını bilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda devlet de onların onlardan bir takım beklentiler, devletin de onlardan bir takım beklentiler olduğunu anlamaları gerekiyor. Bu oyun sadece dürüstlük ilkesi üzerinde kurulabilir. İstikrar temeli üzerinde bir gelişim sağlanabilir ki bunu söyledim tekrar tekrar.
2: Слишком часто у нас происходит определенные изменения.
3: Devlet
0: devlette ekonomide vergi vergilendirme sisteminde belki değişiklikler biraz sık yaşanıyor ve KOBİ'lerimiz her zaman bundan sitem diyorlar, her zaman şikayet ediyorlar. Yani sürekli bizi streste tutuyorsunuz, sürekli bizim gelişmemizi engelliyorsunuz diyorlar. Ama bu vergiler dışında başka haraçlar da tırnak içerisinde var. Başka bir bürokratik engeller de var. Hükümetimizin bu konuda asıl kafa yorması gerekiyor. Biz madem Çin Halk Cumhuriyeti konusu geçtiyse, geçenlerde Çin Halk Cumhuriyeti yeni bir girişimden ortaya çıktı. Uluslararası yapay zeka kuruluşunu, yani uluslararası yapay zeka konusunda işbirliği örgütünü kuralım diye bir girişimden ortaya çıktı. Sizin bu konuda fikir ortaya beyan etmenin nedeni neydi veya sizin ağırlık verdiğiniz konu nedir bu yapay zeka kuruluşunun örgütüyle ilgili? Evet, dediğiniz gibi Temmuz ayında Şangay'da Çin'de uluslararası bir konferans, yapay zeka konferansı düzenlendi. Ve yapay zeka araştırma uluslararası kuruluşu da kurulmuş oldu. Çin dışında Rusya, Endonezya, Myanmar ve 38 ülke üye oldu. Bu kuruluşun kurucu ülkelerin listesine girdi. Bu önemli bir aşama yapay zeka gelişiminde.
4: Ve 11. Doğu Ekonomi Forumu'nu sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şu dakikalarda da Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısının konuşmasını duyuyoruz.
0: Teklifte bulundu. Her ülkenin katılımı içinde uygun şartlar oluşturalım. Dört temelde oluşturmamız, ilgimizi odaklamamız gerekiyor. Bu gelişim. Çünkü yapay zeka çok önemli bir dönemin, insanlık gelişiminin çok önemli bir kavramıdır. Ve yeni bir lokomotif vazifesini üstlendi. Eski dönemin yeni döneme geçişini sağlayan çok önemli bir lokomotif haline geldi yapay zeka. Ve bu bilimsel, teknolojik, inovatif teknolojiler her zaman destek olmamız gerekiyor ve sektörlerdeki yapay zeka rolünü artırmamız gerekiyor. Yapay zeka genel olarak sosyal ekonomik gelişiminde de aktif kullanımını sağlamamız gerekiyor. Tüm sektörlerdeki olumlu yapıcı etkisine izin vermemiz gerekiyor. İkinci önemli kelime güvenliktir. Yapay zekanın bir Alibaba masalı gibi, yani Alibaba mağarasının bir sembolü olarak, eğer yanlış bir yoldan hareket ederse bir sorun haline, ciddi bir sorun haline gelebilir insanlık için. Ve Pandora kutusuna dönüşebilir, bu çok büyük bir tehlike insanlık için. Dolayısıyla o yüzden bu kırmızı çizgi, güvenlik konusunda kırmızı çizgiyi çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Kötü niyetle veya yapay zekadan suistimal etmek için imkan bırakmamak için, kapı bırakmamak için bir yol, güvenli yol oluşturmamız gerekiyor. Ve her zaman insanın kontrolünde kalması gerekiyor yapay zekanın. Üçüncü önemli kelime, herkese eşit şekilde hizmet verebilmesi. Tüm insan anlık için ulaşabilir bir hizmet olması gerekiyor. Çünkü yapay zeka bütün insanlığın hikmetinin, bilimin bir ortak ürünüdür. Ve bütün insanlık bu ortak yapay zekanın gelişimine katkı sağlamıştır. Dolayısıyla insanların yapay zeka mesafesini de kısaltmamız gerekiyor. Ve entelektüel bir uçurumu da, dijital veya entelektüel gelişimdeki uçurumu da kısaltmamız gerekiyor yapay zeka sayesinde. Yeni adaletin oluşmasını sağlamamız gerekiyor yapay zeka. Bu da çok önemli bir mesaj. Bütün insanlığın hayrı için. Dördüncü önemli kelime ortak yönetim. Çin hükümeti her zaman şunu vurgulamıştır. Yapay zekanın etkisi sınır ötesi bir mahiyettedir. Çünkü bu etki bütün ülkelere yayılır. Sadece tek bir ülkenin sınırlarıyla kalmaz yapay zeka. O yüzden gerçek çok taraflı etkileşimi, çok taraflı yaklaşımı göstermemiz gerekiyor. Ve Birleşmiş Milletin ilkeleri temelinde barış için ve insanların refahı için hizmet etmesi gerekiyor. Rasyonel ve adaletli bir yapay zeka kullanım modelini oluşturmamız gerekiyor. Yapay zekanın güçlü bir gelişim ve olumlu bir gelişim aracı haline gelsin. Ama insanlığın güvenliğini hiçbir zaman riske götürmesin. Bizim ortak temennimiz budur.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin soruları yanıtlıyor.
0: Putin dünyanın önde gelen ekonomileri ki Çin Halk Cumhuriyeti buna güzel bir örnek, yapay zeka teknolojisine dev paralar yatırım ediyorlar. Rusya'da yapay zekanın gelişimiyle ve desteklenmesiyle ilgili bir memnun musunuz? Ve şahsi bir soru sormak istiyorum. Siz mesela büyük programları veya devlet kararlarını hazırlarken yapay zeka kullanıyor musunuz? Ben hükümetle ve devlet yöntemiyle tabii ki çok aktif bir şekilde çalışıyorum. Ve elbette bu konunun ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Genel olarak biz aktif bu konuyu işliyoruz. Ben defalarca şunu söyledim. Bu artık bir ortak alanımızdır. Yani yapay zekada diğerli Çin arkadaşımız da söyledi. Yapay zeka sınır tanımaz ve hayatımızın her noktasına ulaşır ve hiçbir engel kuramazsınız. Hiçbir şekilde sınır kuramazsınız orada. Ve yapay zeka gelişimi konusunda yatırım yapan ülkeler büyük imtiyazlar da kazanıyorlar. Ama bu kazandığımız büyük imtiyazlar ciddi riskler de oluşturuyor. Dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın, Sayın Xi'nin yapay zekanın güvenli kullanımı konusunda bir ortak örgütün kurulmasını destekledik. Rusya'nın yapay zeka kullanımı konusunda aslında önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yandex veya diğer şirketlerimiz biliyorsunuz çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Birçok sanayi işletme de mesela makine sektöründe aktif bir şekilde yapay zekayı kullanıyorlar. Burada önemli olan dediğimiz gibi güvenli bir kullanımını. Bir yandan yapay zekanın egemenliğini korumamız gerekiyor. Bir yandan da güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Bu konuda ilerliyoruz. Ve yaptığımız çalışmaların neticelerini de görüyoruz. Bu çalışmalarımızın en önemli neticelerinden biridir. Yüksek teknolojilerden petrokimyaya dönmek istiyorlar. Benzin konusunda bahsetmek istiyorum. Çünkü Rusya'da biliyorsunuz şu an ciddi bir benzin krizi var ve Rusya ekonomisinin çocuk beklenmedik bir sorun haline geldi ve bizim altyapı tesislerimize petrol rafinerine saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Ya bir anlayışımız var da bunu nasıl önleyebiliriz? Yani marketplace'leri, ticaret platformları, Wildberries'in ve Ozon'un depo alanlarını nasıl önlenebilir? Yani bu konuda hükümetin bir anlayışı var mı? Tabii ki yani özel askeri operasyon sürdürdüğü kadar bizim tabii hava Hayır, güvenliğimizi artırmamız gerekiyor. Tek çözüm bu. Ne konuya dikkat etmek istiyorum? Neden mesela şöyle bir sorundan karşılaştık ve benzin krizinin karşılaştık? Çünkü bunun sivil tesisler olduğunu düşünüyorduk ve sivil tesisler hiçbir zaman saldırı diyorduk ve Ukrayna bunları yapmaz diyorduk ama yanıldık. Evet, karşı taraf farklı düşünüyor ve sivil tesislere aktif bir şekilde vurmaya başladı. Tamamen sivil amaçlı tesislere vurmaya başladı. Ve biz de misilleme cevabı vermek zorunda kaldık. Ve anladığım kadarıyla bizim misillememiz etkili oldu. Çünkü artık karşı taraftan Pandora kutusunu açanlar tarafından da yeni görüşmeler yapma konusunda talepler gelmeye başladı. Başka bir diyeceğim de şu, bizim bütün şirketler bu çalışmaya girdiler ve emin olun neticelerini şu anda görüyoruz ve daha da göreceğiz. Bir gün öncesinde Kırgızistan'dayken Şangay toplantısında görüştüm. Mesela bugün gece de daha konuşmadım Savunma Bakanlığı'yla. Bugün gece de saldırı çabaları olmuştu. Şubaya bu saldırıları engelledik. Hepsini püskürttük. Yani petrol rafinerini artık vuramadılar. Demek ki şirketler bu işe girdiler ve kendi tesisini korumak için tedbirler almaya başladılar ve bunun neticelerini görüyoruz artık. Bunu da devam ettireceğiz. Bu gelecek için de bizim için çok faydalı.
5: Создает определенные условия и гарантии безопасности.
0: Bu tarz saldırılar aslında güvenliğin garantilerini oluşturuyor. Evet, vurulan petrol rafinerilerinde tamirat çalışmaları yapılıyor. Şu an %10'u kadar tamir çalışmaları yapmamız gerekiyormuş. Petrol rafinerinin %10'unda henüz üretim başlamadı. Ama çoğu bitti. Petrol fiyatları ve benzin fiyatları biraz arttı. Evet, maalesef. Tabii yurt dışına o petrol benzini satmak ve petrolü satmak karlı oldu. Ham petrolü yurt dışına satmak 90 dolara ulaştı varil fiyatı. Şu an ham petrolü yurt dışına çıkartmak daha karlı oldu. Ama vatandaşlarımızın da ve şirketlerimizin de sorumluluk duygusu da olması gerekiyor. Ve yakınlarda bu kalan %10 petrol rafinerinde tamir edip benzin konusunda da bir sıkıntı olmayacağını da düşünüyoruz. Peki Rusların benzin sıkıntılarına alışması mı gerekiyor yoksa... Hayır, misillemeyi arttırmamız gerekiyor. Bize bir daha vurmalarını düşünecek kadar misilleme yapmamız gerekiyor. Peki, madem öyle konuşuyoruz, Bişkek dediniz ki...
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin soruları yanıtlıyor.
0: Sorunlar var. Çünkü iş sektörü bu konudan çok rahatsız oluyor. Yani bir güvenlik kriterleri yok. Zamanında bir şekilde kararların alınması da yapılıyor. İş sektörü zaten biliyor bütün sıkıntı. Ben düzenli olarak sistemlerini dipsiz tek bir sıkıntı var. Diyorsunuz ki herkes kendi sorumluluğu, hiç kimsenin sorumluluğu yoktu. Yani kendi tesislerini koruma gibi sorumluluğu yoktu. Petrokimya veya işte petrol rafinerinin kendilerini koruma gibi bir vazifeleri yoktu ve kendi güvenlikleri için para harcama gibi görevleri yoktu. Şimdi artık var ve kendi güvenliklerini sağlamak zorundalar devletin kararıyla. Yani hiç en ufak bir yatırım yapmadılar bu güvenlik konularına. Hiç devletin onları devletleştirme gibi bir fikri yoktu. Ama şimdi petrol rafinerilerine kendi tesislerini koruma gibi bir görev verdik. Daha önce sivil tesisler olduğu için bunlara vurmazlar diye bir düşünce vardı. Şimdi böyle olmadığını gördük. Ve petrol rafinerinin bu tesislerini korumak için ciddi bir para yatırmaları gerekiyor. Mesela dün konuştum. Onlarca milyar ruble yatırım yapmaları gerekiyor kendi paralarını gereken güvenlik tesislerin alınması için ve onları bütün petrol rafinerilerini kurmak için ciddi bir yatırım yani mesele o. Yani benim bahsettiğim devletin yönetim, şirketlerin yönetimine müdahale kararını sırf bu amaçtan imzaladık. Çünkü bu yatırımları devletin desteği ancak sağlayabilir. Petrol ve benzin konusunda sıkıntılar olacağına alışmamamız lazım. Doğru mu anlıyorum? Hayır. Yani aslında bize zarar vermek isteyenlerin sayısı hiçbir zaman azaltmayacak. Ama misilleme cevaplarımızı da arttırmamız gerekiyor. Çünkü eğer bize vurursunuz siz de karşılığını bulacaksınız gibi bir mesajı çok net bir şekilde vermemiz gerekiyor. Sayın Uçal, size soru sormak istiyorum. Enerji işbirliği konusunda ve işbirliğimiz nasıl gelişecek? Bildiğimiz kadarıyla başarılı bir şekilde kendi petrol rafinerinizin inşaatını yürütüyorsun şu an Moğolistan'da.
6: Бид бол олон жил тусгай өнгөлтөө нөхцлөөр засгийн газар хоорондын гэрээгээр бензин шатгууныг Оросын холбооны улсаас одоо импортлж хэрэгэлдэг. Тэгэхээр бид бол нэг жилд 3 сая тонны.
0: Evet biz
4: hemen ekleyelim şu andaki soruyu da Moğolistan Başbakanı Uçal cevaplıyor.
0: Yakıtı kendimiz üretiyoruz ve 90 milyon tonu da Rusya'dan ihraç ediyoruz. İthal ediyoruz. Rusya'daki tesislere saldırılar olumsuz bir şekilde kendi bizim ülkemizi de etkiledi. Bizde de benzin sıkıntısı yaşandı. Fakat Rusya'nın yaşadığı sıkıntılara rağmen ve Rusya vatandaşlarının yaşadığı sıkıntılara rağmen bize desteksiz bırakmadı ve kendi desteğini devam ettirdi ve biz bundan dolayı çok minnettarız. Evet, biz şu an yeni petrol rafineri inşaatını başlattık. 2029'da yürürlüğe gireceğini bekliyoruz. Ama bu fabrikayı başlatmakla birlikte %100 enerji ihtiyaçlarımızı ve benzin yakıt ihtiyaçlarımızı karşılamaz. Ve Rusya'ya bağımlılık kalacak ve ithalat yapma ihtiyacı da devam eder. Kömür ihracatı artıyor her sene. Gelecek sene 120 milyon ton ihraç edilecek Moğolistan'dan. Madencilik sektöründe de yeni tesisler inşa ediliyor. Alüminyum kompleksleri, bakır kompleksleri ve tarım alandaki yeni tesisler, fabrikalar inşa edilecek. Bütün bunlar enerji ihtiyaçlarımızı artırıyor ve petrokimya ürünlerinin ihtiyacımızı artırıyor. Dolayısıyla biz Rusya'ya olan bağımlılığımızı artırmamız gerekiyor. Eğer biz şu an kendimiz için 3 milyon ton yakıt üretebiliyorsak seneye belki 4 milyona çıkartabiliriz ama yine de ihtiyaçlarımızı karşılayamaz. Ve bugün itibariyle biz
6: тэгэхээр олон үйлдвэрүүд ашиглалтанд болоод ирэхээр бол энэ том нэмэгдэх. Тэгэхээр түшшилчин хүчний бол
0: %50'ye kadar çıkartmayı bekliyoruz, hedefliyoruz daha doğrusu yerel petrol fabrikalarımızın. Ama enerji ihtiyaçlarımız artmaya devam eder. Dolayısıyla Rusya enerji konusunda ve yakıt konusunda bağlılığımız kalacak. O yüzden Rusya ile işbirliğimizi daha geniş şekilde tutmamız gerekiyor. Moğolistan çok güneşli bir ülke. Yılın çoğunluğu güneşli günler var bizde. O yüzden öncelikli olarak yeşil enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi bizim için tercihli olduğunu düşünüyoruz. Fakat yine de Rusya'ya olan bağımlılığımız bitmez. Rusya'dan gelecek olan yakıt kaynaklarına ihtiyacımız artmaya devam eder. Bu nedenle işbirliğimiz Rusya ile bu konuda artmaya devam eder. Ülkemiz uzun yıllara, 10 yıllara dayanan Rusya ile dostluğumuz var ve hükümetimiz adına bizi kendisi için zorlu günlerde de desteğinden mahrum bırakmayan Rusya'ya teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Sayın Putin, size soru. Rusya'daki bütçeyi, Rusya bütçesini konusunu bahsetmiştik. Tabii biz daha henüz kapatmıyoruz toplantımızı. Şu konuyu sormak istiyorum bu vesileyle. İş sektöründen gönüllü olarak hibe konusunu, hiçbir hibe yok. Gönüllü hibe mi diyorsunuz yoksa haraç mı diyorsunuz? Yani lütfen haraç konusunu kesinlikle kullanmıyorum çünkü öyle bir şey yok. Gönüllü olarak hibe etmeleri başka bir konu ama gerçekten gönüllüdür. Yani iş sektörünün gönüllü bağışları ve hiçbir haraç değildir. Yani hiçbir para toplama değildir. Ben iş çevrelerinin temsilcilerine görüştüm. İnsanlar ayağa kalktı ve benim için beklenmedik bir şekilde biz bağışta bulunmak istiyoruz dediler. Ve bizim şu kadar katkımız olabilir dediler Rusya ekonomisine. Tabii buradaki büyük sanayi işletmelere her zaman şüpheli bir yaklaşım var. Ama bu sefer beni gerçekten iş sektörü şaşırttı. Dediler ki biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Biz kendi sermayelerimizi burada yaptık ve biz bu ülkeye borçluyuz. Dolayısıyla biz ülkenin kalkınması için ve ülkenin zorlu gününde biz de katkıda bulunmak istiyoruz diye bir sosyal sektörün gelişmesi için biz katkıda bulunmak istiyoruz dediler. Eğitim için, sağlık sektörü için, ne bileyim diğer alanlar için katkıda bulunmak istiyoruz dediler. Ve biz hiç kimseden bunu istemedik, hiçbir şekilde yönlendirmedik. Yani hani para verin gibi bir çağrıda da bulunmadık. Dediğim gibiydi. Kendileri kalktı ve kendileri teklif etti. Sonra bu bağışlar başladı. Ve Rusya Maliye Bakanı'nın hesabına paralarını bağışlamaya başladılar. Ki dediğim gibi Maliye Bakanlığı bütün bu paraları sosyal amaçlı projelerde ve bütçelerde kullanıyorlar. Ve burada salonda oturan iş adamları arkadaşlarımızın da teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir girişimdi. Sayın Putin, eğer kafanızda rakamlar varsa ne kadar böyle gönüllü bağışlar yapıldı? Belki hacimler var mı? Tamam, haraç değil de demeyelim. Eğer gönüllüyse tabii ki haraç değil ve bağış oluyor. Silvanov, Maliye Bakanımız gelsin ABD'den. Bizim şu an Maliye Bakanımız ABD'de. Bilmiyorum döndü mü dönmedi mi? G20'nin Maliye Bakanlığı'nın toplantısına gitmişti. O size nedir rakamları söyler. Yani isterse tabii ki zorlayamayacağım ama yüzlerce milyar rubleden bahsediyoruz bu bağışların oranına.
7: Sayın
0: Putin, bu oturumumuzun Uzak Doğu'nun gelişimiyle ilgili bağlantılı ama yine de özel askeri operasyonu sormadan da kendimi tutamayacağım. Ve Bişkek'teki toplantılar aslında çok detaylı bir şekilde temas hattındaki durumu tarif ettiniz. Eğer ilave edeceğiniz bir şey varsa bazen 1-2 gün içerisinde de cephede durum çok ciddi şekilde değişebilir ve bir kez daha ki özür diliyorum sürekli bu konular halkın içinde tabii dolaştığı için bazı konular tabii belki dedikodu mahiyetinde olabilir ama yeniden şu konuyu sormak istiyorum. Bu seferberlik, yeni bir seferberlik olayını sormak istiyorum. Siz dediniz ki Bişkek'te bu saçmalıktır, böyle bir şey olamayacak. Peki hakikaten saçmalık mıdır ve ekstra mobilize seferberlik olacak mı? Bizim askerlerimiz yeterli mi? Yok öyle bir senaryo. Bu tamamen karşı taraftan bir bilgi sızdırması, özellikle seçim sonuçlarını etkilemek için ve seçim öncesi bir provokasyondur, bilgi provokasyonu. Hiç öyle bir planımız yok ve tamamen bir saçmalıktır. İnsanlar biliyorsunuz gönüllü olarak Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalıyorlar ve Ukrayna'dan farklı olarak ki her gün televizyonlarda sokakta insanları Ukrayna'da nasıl yakalıyorlar ve köpekler gibi böyle sokak köpekleri gibi gibi yakalayıp onları cepheye atıyorlar. Hayır, bizde hiç öyle bir durum yok. Ve askeri donatımımız da son derece yüksek. Motivasyonumuz da çok yüksek. Karşı tarafımızdan farklı olarak. Orada ordudan kaçış oranları resmi olarak cepheden kaçtıkları için 300 binden fazla dava açıldı. Ve orada motivasyon da çok zayıf. Ki resmi olarak 300 bin kadar cepheden kaçma davası açıldıysa Ukrayna, demek ki çok daha fazla bu rakam. Çok zor bir konu cephede savaşmak ve burada çok fazla sorun ortaya çıkıyor. Biz onları çözüyoruz bir şekilde. Ve askerlerimiz yetiyor mu? Asker eksikliği var mı cephede? Burada hiçbir sıkıntımız yok. Ama karşı tarafta her gün eksi artıyor ve kayıplar artıyor. Ve bizimkinden kat kat daha fazla kayıp var ve zorunlu seferber sonucunda elde edilen askerlerin sayısı her ay eksi 8-12 bin artıyor. Her ay. O yüzden cephedeki durum da temas hattındaki durum da hepimiz için çok net anlaşılıyor. Burada istediğiniz kadar masal anlatabilirsiniz. Ama her gün Rus ordusu ilerliyor. Her gün. Ve bütün cephelerde, bütün temas hattında ilerliyoruz. Bazılarında daha hızlı, bazılarında daha yavaş. Ama ilerliyoruz. Ve ilerleme temposu gitgide artıyor.
5: Форум посвящен мне.
0: Biz sonuçta bu forumu Ukrayna savaşı ile ilgili değil, ekonomi durumu ile ilgili düzenledik. Ekonomiden dolayı düzenledik ve Endonezya Devlet Başkanı konuşurken dedi ki cephede tek kişi savaşamaz. Ve bunu derken bence ekonomik bir anlam yükledi bu deyime. Ben bu fikri ben devam ettirmek istiyorum. Ben de ekonomik bir ekonomik bir anlam kazandırmak için şöyle diyeyim. Birlik kazanacağız. Biz cephede birlikte kazanacağız demek istiyorum. Bence bugünkü oturumumuzda, bugünkü tartışmamızda en iyi noktayı siz koydunuz. Bu konuşmanızdan, bu değinimizden. Eminim bu panel oturumumuzu biz saatlerce devam ettirebiliriz ama hepimizin çalışması gerekiyor. Sizin de önemli çalışmalarınızın devam etmesi gerekiyor ve Rusya hayrı için ortak gayretlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Değerli sunucunuza da bütün katılımcılardan, bütün misafirlerimizden teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel moderatörlük yaptınız. Teşekkür ederiz.
4: Ve tekrar İstanbul stüdyolarından herkese merhabalar efendim. 11. Doğu Ekonomi Forumu'nu sizlerle paylaştık. Saat 9 itibariyle başladı bu forum. Rusya'nın Vladivostok kentinde her yıl düzenlenen bir ekonomik forum efendim bu. Geleneksel olarak forum oturumlarına katılıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ve bugün düzenlenen ana oturumda bir konuşma gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakikalık bir konuşmaydı. 45 dakikalık konuşmasının ardındansa soru cevap kısmına geçildi. Forumda ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı, Moğolistan Başbakanı, Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı da konuklardı efendim. Onlar da kendileri de kürsüye çıktılar, konuşmalarını gerçekleştirdiler ve az önce işte forumun soru cevap kısmı da sona erdi. Biz de sizlerle birlikte tüm bu yayını paylaştık. Şimdi ise Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.
8: Radyo Sputnik son dakika. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Evet.

0: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Bugün biraz geç başladık yayınımıza. Canlı yayından dolayı biliyorsunuz sevgili haber spikerimiz, şef editörümüz sevgili Selin Yazıcı yayındaydı. Gelişmeleri aktardı. Canlı yayın değerli dinleyiciler buradan sizlere aktardı. Soru cevapları, konuşmaları aktardı bildiğiniz üzere. Birazdan canlı yayında konuğum sevgili Nilüfer Kas olacak. Gayrimenkul uzmanı hanımlar, beyler. Sormak istediğiniz sorular olursa 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp numaramızdan gayrimenkul uzmanı sevgili Nilüfer Hanım'a, Nilüfer Kas'a sorularınızı gönderebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Hemen ben hızlıca bir gündemi bir toparlayacağım. Neler var neler yok ona bir bakacağım. Sonrasında da biraz sonra Nilüfer Hanım'ı yayına davet edeceğiz. Ve onunla konuşacağımız önemli konu başlıkları var. Hanımlar beyler, gayrimenkul üzerine konuşacağımız bir sürü başlığımız var. Enflasyon rakamları belli oldu biliyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımızda enflasyon Ağustos ayında Ağustos'ta aylık bazda 1.84 arttı. Yıllık bazda da 31.51 oldu. Şimdi bu enflasyon rakamından sonra kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranı %31.79 olarak gerçekleşti. Bu ay itibarıyla şayet bir hanımlar beyler nedir o? Kira artışı olursa, ya o dönem geldiyse, senede bir defa geliyor. Ev sahipleri %31.79 üzerinde bir artış yapamayacaklar değerli dinleyiciler. Ha, ben zam yapmıyorum diyebilirler. Öyle bir şey olabilir. Vicdanına denk gelir. Gerek yok, zaten yeteri kadar kira alıyorum, ne gereği var zamma diyebilir. Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlardaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Söz konusu konuşmasında milyarlarına milyarlar kattılar, haram lokma yediler, çevrelerini zengin ettiler gibi sözler var. Değerli dinleyiciler, Türkiye'yi peşkeş çekti diye sözler var. Ahmet Davutoğlu'nun soruşturma başladı. Cuma günü motorine 8 lira 24 kuruşluk bir zam bekleniyormuş. Kararın haberi, ama dediğimiz gibi dur bakalım, olacak mı olmayacak mı? Böyle bir zam olabilir mi ya? Ama işte 8 lira 24 kuruş, bilmiyorum. Göreceğiz hanımlar beyler. Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği birbirine katarak yarışan sürücüler jandarmadan kaçamadılar. Trafik magandalarına 138 bin TL ceza yağdı. Ehliyetlerine de 2 yıl süreyle el konuldu. Araçlar da trafikten men edildi değerli dinleyiciler. Ama sadece bununla kalmaması lazım bence. Gayet de sağlam cezalar. Ya yani ehliyet mesela alınıp bir daha verilmeyebilir kıymetli dinleyiciler. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın doğu ucundaki Vladivostok'ta Endonezyalı mevkidaşı Moğolistan, Myanmar ve Çin'in üst düzey yetkililerle Doğu Ekonomi Forumu'na katıldı biliyorsunuz. Bugün bununla ilgili olarak detaylar vardı. Konuşmalar, açıklamalar buradan yayınlandı. Sevgili Selin Yazıcı ara ara buraya bağlandı. Ara ara bu konuşmalara, soru cevaplara gitti. Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasının satır başlarına baktığımızda Uzak Doğu bölgesine 11 yılda 25 trilyon ruble yatırım yapıldı. Uzak Doğu bölgesinin gayri safi yıllık hasılasının son 11 yılda 3 kattan fazla arttığını söyledi. Uzak Doğu'da yeni ve verimli istihdam alanları yaratılmakta. Vatandaşların gelirleri ve Rusya genel ortalamasının üzerinde seyretmek denildi dedi Putin. Uzak Doğu'daki işsizlik oranı rekor düzeyde düşük seviyeye geriledi dedi. Uzak Doğu'daki işsizlik oranı son yıllarda 4/3 oranında azalarak %2.2'ye geriledi. Yine Uzak Doğu'nun 2036 yılına kadar güncellenmiş kalkınma stratejisini uygulamaya koyacağız dedi. Rusya Asya Pasifik bölgesindeki yatırım ve ticari işbirliğinin aktif bir katılımcısı dedi. Asya Pasifik bölgesi küresel ekonominin tüm eğilimlerini belirleyen güçlü bir büyüme merkezi. Rusya ülkenin doğusunda ve kuzeyinde petrol, gaz ve altın dahil maden kaynakları üretimi geliştirmeye devam edecek açıklaması. Tamam mı orası? Tamam, orası bittiği zaman, tamam orası bittiği zaman konuğumuzu alalım arkadaşlar. Anlaştık, tamam. Ekonomiyi aşırı soğutmamak önemli açıklaması Vladimir Putin'den. Rusya'da enflasyon %6.3'e girildi. Merkez Bankası'nın hamleleri sonuç veriyor. Büyük bir enflasyon patlaması tehdidi vardı. Bunun önlenmesi hayati önem taşıyordu. Rusya'daki mevcut bütçe açığı kritik seviyede değil. Bu sorun çözülecektir. Tasarruf etmek değil, kaynakları rasyonel harcamak gerekir. Rusya dünyanın en düşük kamu borcu oranlarından birine sahip açıklamasında bulundu Rusya Devlet Başkanı. Değerli dinleyiciler, yine uzak doğudaki doğum oranı ülke ortalamasından daha yüksek. Yetkinler ekonominin gelişmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için koşullar yaratmaya devam edecek. Özel askeri harekat Rusya'daki demografik durum içinde belirleyici bir faktör değil dedi değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in. Kıymetli dinleyiciler, şimdi gemi faciası. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde YDP hükümetten çekildi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasının ardından siyasi kriz büyüdü. Koalisyon ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından hükümetten çekilme kararı alındı. Arıklı görevden alınmasının ardından basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısında da görevden alınma kararını iki yıldır beklediğim bir fırsattı diye nitelendirdi sevgili dinleyiciler. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı hakkında flaş karar geldi. Sayın Başbakan, soruşturmanın selameti açısından beni görevden almak zorunda olduğunu telefonla arayarak bildirdi. Hükümetin başı olması dolayısıyla etik olmasa da bu kararına saygı duyuyorum. Yarın hükümetten çekilme konusunu görüşmek için parti meclisimizi toplayacağız. 1,5 yıl birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın ifadelerini kullandı. Özür dilerim. Değerli dinleyiciler, yine Bahçeli, Devlet Bahçeli'den kirli projelere alet etmek isteyenler var dedi. Son dönemlerde yayınlanan Ahmet Spor ve dini inanç araştırmalarını toplumsal mühendislik girişimi olarak nitelendirdi. Ahmet Spor'u kirli projelere alet etmek isteyenler olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Yanıltıcı araştırmalara cezai yaptırım getirilmesini istedi ki istediyse gelecektir. Değerli dinleyiciler, Süper Lig'e yükselme başarısını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kulübün kirli projelere ve provokasyonlara alet edilmek istediğini söyledi ve yöneticilerini ve Diyarbakır halkını bu duruma karşı ciddi ve şekilde duyarlı olmaya çağırdı. Sporun kimlik siyasetine ve ayrıştırıcı söylemlere kurban edilmemesi gerektiğini vurguladığını görüyoruz değerli dinleyiciler. Üsküdar Belediye Meclisi'ne gözaltı kararı, orada iki tane gözaltı kararı var. Valilik başkan vekili seçimi tarihini duyurdu. Değerli dinleyiciler, 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 2 meclis üyesi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon. Orada da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 13 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Hazır mıyız? Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlarım teknik olarak bir sorunu çözdüler. Görüntüde bir sıkıntı şu anda yaşamıyoruz. Sevgili Nilüfer Kas canlı yayında konuğum olacak. Onu buraya davet edeceğiz. Sonra yolumuza birlikte devam edeceğiz. Hadi bakalım.
1: Kapatıyoruz. Yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyorum diyor, 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, 2 hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be, doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Kapatıyoruz.

0: Siz de çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dinleyiciler, vaktimizi hızlı kullanalım. Saat 13.25'e kadar buradayız ve önemli konu başlıklarımız var. Ancak Nilüfer Hanım'a daha önce de olduğu üzere sormak istediğiniz soru varsa 0505-171-66-56'dan bizlere ulaşabilirsiniz. 0505-171-66-56. Nilüfer Hanım, önce bu 2026'yı şöyle bir kısaca değerlendirelim. Bugün çok fazla konu başlığı olduğu için hep böyle değerlendirmeleri kısa
1: yapalım.
0: Seri bir şekilde alacağız ama hiç merak etmeyin. Biz arkadaşlarım Nilüfer Hanım'dan yine bu konularla ilgili kolajlar hazırlayacaklar. Sosyal medyada da yayında olacağız. Şimdi önce bir 2026 değerlendirmesini alalım. Bugüne gelene kadar önümüzdeki süreçle ilgili beklentiyi de bir değerlendirelim. Sonra diğer başlıklarımıza geçelim.
1: Çok özet geçiyorum. İlk 7 ayda 823 bin konut satıldı. Geçen sene aynı dönemde 870 bin adet satılmıştı. Yani %5,5'luk bir düşüş var geçen yıla göre. Fakat burada önemli olan konu şu. İkinci ellerde bir düşüş var. Yeni konutlarda düşüş yok. Aynı seviye sayılabilir. Fakat dikkat çekici en önemli nokta, konut kredi faizleri bu kadar yüksek olmasına rağmen ipotekli konut satışları geçen yıla göre %30 artmış. Bu şu anlama geliyor. Bu evim şirketleri var ya.
0: Tamam.
1: Yani vatandaş aslında finansman bulduğu noktada koşarak gidiyor ve konut almaya çalışıyor. Yani geçen yıl ipotekli konut satışından bu seneki konut satışı %30 artmış. Bu çok önemli bir veri olmalı bizim önümüzde. Bu şu demek, önümüzdeki günlerde eğer kredi faiz oranları ile ilgili bir düşüş olursa Okan Bey, bu şu anlama geliyor. Artık geçen yılın rekorunu, yani 1 milyon 600 binlik rekoru biz bu sene egale edebiliriz.
0: Ya şimdi ben hemen aklıma siz konuştukça yeni bir şey geliyor. Sizin söylediklerinizin arasından kafaya takılan bir şey oluyor. Bu evim şirketleri diyoruz ya. Ben mesela Şile'de oturuyorum. Şile'de de şu anda bir alan alındı. Hatta orada deniz gören bir yer. Lansman yapıldı. İnanılmaz hazırlıklar yapıldı. Broşürler basıldı falan. Fiyatlar var. İşte şu kadar vade olursa şu kadar, şu kadar vade olursa bu kadar falan diye. Yani ben şaşırıyorum, insanların henüz ortada bir şey yok, boş bir arazi, karşıda deniz görülüyor, biraz kenarları süslendi püslendi falan filan, broşürden bakarak insanların yer alması, o daireleri satın alması, ki bahsettiğim rakamlar Nilüfer Hanım 17-18 milyon liralara varan rakamlar, hatta biraz daha fazla şeyine göre herhalde, büyüklüğüne şuna buna göre. Bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Burada güven meselesi biraz bana bir şey tuhaf
1: geliyor. İki şey önemli. Yani topraktan alma diye bir konu var ya Türkiye'de. Topraktan sattım. Daha henüz inşaat ortada yok. Bir, yapan firmaya güven. İkincisi, bittikten sonra olan fiyatlamanın neredeyse %30 hatta %40 altında bir fiyatlama yapılıyor. Yani lansman dediğimiz fiyatlama çok daha avantajlı oluyor.
0: Ha, bu
1: yani
0: avantajlı bir şey
1: alırken
0: mi?
1: Kazanma. Şimdi siz onu şimdi diyorsunuz ya 17-18 milyon. İnşaat bittiğinde tekrar bir bakın bakalım.
0: Öyle mi?
1: 30 mu olacak, 35 mi olacak? Tabii. O yüzden de paranın bu zaman değerini önemli olarak kullanıyorlar. Sonuçta üretici de müteahhit de ne diyor? Ya şimdiden toplayabilirim. Bildiğimi toplayayım. En azından inşaatı cebimden, kasamdan para çıkmadan topladıklarımla yapayım diyor. Bir kısmını satıyor ama tamamını satmıyor. Belli bir yüzdesini bu fiyatlardan veriyorlar. Yani bir matematiği var işin.
0: Matematiği var ama orada herhalde insanlara olabilecek uyarı gerçekten nereden, kimden aldıkları, iyi de bir araştırma yapmaları, hangi firmayı tercih ettikleri falan, bunlar önemli herhalde.
1: Bu çok önemli, fakat bazen görüyoruz işte çok büyük bildiğimiz marka müteahhit şirketlerine kayyum atanıyor, iflaslar oluyor, başka şeyler oluyor. Bu biraz da şans işi ama tabii ki şirketin mali gücü önemli, güncel mali gücü. Yani onu araştırabiliyorlarsa, bulabiliyorlarsa bence güvenebilirler. Çünkü vatandaşın lehine bir durum.
0: Evet.
1: Avantajlı.
0: Şimdi devam ediyoruz. Canlı yayında stüdyo konuğum gayrimenkul uzmanı sevgili Nilüfer Hanım, Nilüfer Kas. Şuradan devam edelim. Önce bazı konular var. Mesela işte sizin de bildiğiniz Bakan Gürlüğün tapu işlemlerinde 30 milyon üzeri

0: yerindeki tüm işlemlerde avukat bulundurma zorunluluğu getireceklerine dair bir haber. Hı hı. Bununla ilgili siz ne söyleyeceksiniz? Direkt sorayım ben size.
1: Hemen
0: nedir
1: söylüyorum.
0: Bu konu?
1: Şimdi Sayın Bakan göreve gelince evet bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Fakat bizde tapu kadastro sisteminin geçmişi 100 yıla dayanıyor Okan Bey. Bu ne anlama geliyor? Evet Avrupa'yı veriyorlar. Avrupa ne diyorlar? Her şey avukatla ve noterler üzerinden yürütülüyor. İyi de biz Avrupa'da bizdeki gibi bir tapu kadastro sistemi yok. Neredeyse her ilçede, neredeyse değil, kaymakamlığın olduğu her ilçede bir tapu müdürlüğü var. Yani burada sistem tıkır tıkır işliyor ve online olarak her şey yapıyor. Siz mesela evinizi satmak istediğinizde tapu müdürlüğüne gitmiyorsunuz artık. E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz. Her şey orada kontrol ediliyor. Sadece imza atmaya gidiyorsunuz. Yani bir sistemde tıkanma yok. Peki avukatı niye kullanacağız? Çünkü avukat şu demek aslında. Avukat demek işlemlerin en az 6 ile 8 hafta uzaması demek. Bu da şu demek. Ben sizinle 25 milyona anlaşıyorum. 8 hafta sonra bu ülkede dövizin hangi noktada olacağını, altının hangi noktada olacağını kestirmemiz mümkün mü? Değil. Bırakın 6-8 haftayı, şöyle oluyor. Anlaşma yapılıyor. Üçüncü gün bize diyorlar ki ya sizin tapuda hiç tanıdığınız, çalıştırdığınız ara eleman yok mu? Hani hala randevu gelmedi. Yani Türk vatandaşı üçüncü güne bile sabredemiyor. Üç gün bile bekleyemiyor. Çünkü bir an önce parasını vermek, zarar etmeden bir an önce parasını almak, bazı tapu işlemlerinde sadece dövizdeki işte 10 kuruşluk oynama bile tapunun şeye girmesine sebep oluyor. Yani orada sıkıntıya girmesine sebep oluyor. O nedenle de bizim ülkemiz için bu her işlemde, hele 30 milyon artık İstanbul'da ortalama rakamlar bu rakamlara gelmiş. Bu şu demek, İstanbul'da neredeyse %50-60 satılan konutun hepsinin avukat kullanılacak demek. Süre dezavantaj. Bunun vatandaşa maliyeti var. Bu kimden çıkacak tapu harcının dışında? Ya alıcıdan çıkacak. Bu da sonuçta yine işlemlerin azalmasına sebep olacak. Oysa burada
0: satışları etkileyecek yani.
1: Etkileyecek, azaltacak ve yani ekonomi konusunda bugünden yarına değişiklikler o kadar fazla oluyor ki bu çok zor. Biz bunu çok iyi anlattık İTO komite olarak bakanlığa. Gerçekten de
0: bunu neden yapmak istediler?
1: Yani şöyle, sonuçta bakan avukat, mecliste de çok ciddi bir avukat lobisi var biliyorsunuz. Doğal olarak da geldikleri kendi meslek grubuna bir favor yapma ihtimali çok yüksek. Bizim tarafımızdan okunan resim bu. Ama bu favor yapacak diye de işte 26 milyon 30 milyon vatandaşı etkileyecek bir karar alınmamalı diye düşünüyoruz.
0: İşlerin aksaması var.
1: İşler
0: ekonomik
1: aksamıyor.
0: Yük var.
1: Yani işler aksamıyor, tıkır tıkır yürüyor. Ek bir maliyeti birilerine bir kazanç değil ki çok sayıda konuştuğumuz hukukçu da yani işin tarafı olmak istemiyor. Niye gara altına imzasını atsın ki daha sonra belki bir uyuşmazlık olacak, başka bir şey olacak. O nedenle de neyse ki yargı paketine sokmadılar. İyi de oldu. En azından bir süre biz şunu söylüyoruz.
0: Şu anda böyle bir şey yok değil mi?
1: Şu anda yok. Ama yine gelecek, kabul edilecekse şöyle olmalı. En az 100 milyon ve üzerindekiler olursa. O zaman zaten şirketler avukatlarını kullanıyorlar ya da kişilerin kafası karışıksa ya benim avukatım yapsın diyor. Bununla ilgili önde bir engel yok. Ama bu zorunluluk haline getirilmesin diyoruz. Yani konu bütün
0: tercih
1: bu.
0: Tercih olsun. Haline getirilmesin.
1: Zorunluluk olacaksa da sınırı yukarıda tutulsun. 30 milyon nedir artık? Gerçekten
0: öyle.
1: Yani şimdi dinleyiciler diyecekler ki ya 30 milyonu
0: beğenmiyor musunuz?
1: Beğeniyorum da ben buradaki pazardaki fiyatlamaları fiyatları bildiğim için 30 milyon artık büyük şehirler için makuliyet seviyesindeki bir fiyatlama oldu. Yani ama 100 milyon olabilir. Onun üzerinde ki işlemlerde avukat kullansınlar.
0: Bunun için biraz bekleyeceğiz anladığım kadarıyla.
1: Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde yine şeye girecek.
0: Olma olasılığı yüksek mi diyorsunuz?
1: Yüksek.
0: 30 milyon olarak mı siz öyle öngörüyorsunuz yoksa bu dediğiniz...
1: İtirazlar bence biraz şey yapıldı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ndan da gitti bu itirazlar. Yani meclisten de gitti. O yüzden dikkate alınacağını, o baremin yukarıda tutulacağını düşünüyorum.
0: Çünkü baktığınız zaman gerçekten yani satışların azalmasına sebep olacak. Çünkü insanlar böyle bir şey için belki düşündükleri bir şeyi düşündükleri yeri almayacaklar belki. İşler dediğiniz gibi tıkırı tıkırına devam eden, sistemli devam eden işte aksamalar olacak, gecikmeler olacak dediğiniz gibi. Bu umarım sizin olmasını istediğiniz şekilde olur. Umarım. Çünkü sizin olmasını istediğiniz şekil hepimizin faydasına.
1: Herkesi ilgilendiriyor. Evet. Vatandaşa yük getirmesini istiyoruz.
0: Şimdi değer barışı diye bir şey var.
1: Evet.
0: Değer barışı ne?
1: Bizim en büyük korkumuz ne? 5 yıl dolmadan eğer aldığın yeri gayrimenkulü satarsan bir değer artış kazanç vergisiyle karşılaşıyorsun.
0: 5 yani yıl dolmadan
1: beş
0: satarsan. 5
1: yıl dolmadan. 5 yılı dolduran gayrimenkullerde bu söz konusu değil. Ama siz mesela bir yer aldınız ve hastalık çıktı, başka bir şey çıktı, eşle ayrılma çıktı, tayin çıktı. Bir zorunluluk çıktı ve bir sene sonra satmak istiyorsunuz. Ama alırken düşük göstermiş karşı tarafın talebiyle. Ama bugün gerçek değeri sisteme girdiğiniz anda, ilanlara girdiğiniz anda aslında Ticaret Bakanlığı'nın da radarına girmiş oluyorsunuz. Hı hı. Çünkü her ilan bakanlığa düşüyor. Ve özellikle de zemin numarasıyla birlikte eşleştirildiği için tapuya gittiğinizde eğer o ilan numarası şey olmazsa, o ilan numarasındaki fiyatlama başka bir fiyat olursa o zaman da vergi dairesi hemen tepenize biniyor. Diyor ki gel bakalım şöyle bir izah et bize. 10 milyon liraya ilan koymuşsun, sen bunu 4 milyon liraya satmışsın. Şu aradaki 6 milyonum gel bana vergisini öde diyor. Şimdi ülkemizde bir sonuçta bir tapu fiyatı var, pazar fiyatı var, piyasa fiyatı var. İkisinin arasındaki makas da çok açık Okan Bey. Yani herkes biliyor bunu. Yani tutup adam 50 milyon liraya aldığı yere 50 milyon göstermiyor. Bu böyle. 20 milyon, 10 milyon. Yani şöyle, belediyenin, raicinin biraz üstünde göstermek yasal mı? Kesinlikle yasal. Ama doğru mu? Hayır, değil. Çünkü bir orada bir vergi kaçırma söz konusu. O nedenle de bakanlık bu konuda bu kaçakları önlemek ve bir taraftan da şu var. Değer haritamız yok bizim. Mesela Avrupa'ya gittiğinizde bir mülkün geçmişini bütün kimde kime ne kadar satıldı bütün secere dökülüyor. Fakat bizde bir önceki sahibinin kim olduğu bile bilinmiyor. Ya da ondan ona ne kadar fiyata geçmiş o bilinmiyor. O yüzden de bir değer haritası oluşturmak çok önemli. Şu anda değer harita diye MEVA'nın kullandığı şey kullanılıyor, sistem kullanıyor. Ama onun da kafası çok karışık. Yani yapay zeka ama kafası karışmış bir yapay zeka. Çok ilginç bir hikaye var önümüzde. Bir hoca, yani değerleme uzmanı, aynı zamanda iktisatçı bir hoca, Büyükada'da eski kiracısı olduğu yere talip oluyor. Bu yazlık daire de 1,5 yıldır ilanda. Satılmadımış bir türlü, 12 milyondan ilanda. Hoca 9 milyon şey veriyor, teklif veriyor. Kabul ediyor işte alıcı, satıcı. Sonra da 9 milyonu da şeyde gösteriyorlar, tapuda gösteriyorlar. Ama belediyedeki raici 6,5 milyon. Tam gösteriyorlar. Bir ay sonra vergi dairesinden bir yazı. Gel bakalım. Senin 9 milyonu aldığın yer MEVA bizim kayıtlarımızda değerlendirmemizde 23 milyon.
0: Hayda.
1: Bunun üzerine açıklama yapmaya vergi dairesine gidiyor. Ama tabii hoca hazırlıklı. 1,5 yıllık ilanlar elinde. Diyor ki kardeşim bakın bu 1,5 yıldır şeyde ilanda ve 12 milyon nasıl 23 olabilir? İşte onları da dekontları sunuyor, onu sunuyor, pazarlığı sunuyor, işte cayma akçesi sözleşmesini sunuyor. Bu sefer vergi dairesi diyor ki o zaman şöyle yapalım. 13 milyona gel anlaşalım. Hoca diyor ki
0: ver elini.
1: Ver elini. değil 13 milyon, 9 milyon 1 lirayı bile kabul etmiyorum. Çünkü ben neye aldığımı biliyorum. Şimdi böyle bir durumlar da var. Yani Meva 12 milyondan satılmayan, 1,5 yıl boyunca satılmayan yere 23 milyon lira. Ne yapıyor? Bu şeye benziyor. Ev sahipleri mallarını satarken şöyle yapıyorlar. Komşu da şunu istiyormuş. Karşı komşu buna satıyor. Meva galiba böyle bir şeyle çalışıyor. Komşular ne istiyor diye bakıyor.
0: Gerçekten çok enteresan ya. Meva'nın hakikaten kafası karışmış. Bu enteresan örneklerden bir tanesiydi. Şimdi kira tespit davalarında emsal bulamayan vatandaşlar üzülmesin diyoruz. Çünkü bilir kişiler resmi kurumlara verilen kontratlar üzerinden gerçek emsalleri bulabiliyor diye. Buradan ne anlayacağız?
1: Buradan şunu anlayacağız. Şimdi 5. yıl doldu. Ve kira tarafında maliksiniz. Mülk sahibisiniz ve kiracınızın 5. yılda kirasının düşük olduğunu düşünüyorsunuz ve kira tespit davası açıyorsunuz. Tamam. Şimdi burada kira tespit davasında kiracı doğal olarak daha yükseltmek istemiyor. Doğal olarak diyor ki etrafta fiyatlar bu kadar değil. Siz de diyorsunuz ki yo hayır kardeşim, etrafta artık yüksek rakamlar var, senin yarıda kaldı diyorsunuz. Burada geçenlerde bir bilirkişi raporu önüme düştü. Hep şey vardı, mesela bir bilirkişi bir yere gitmeden rapor yazmış, o Yargıtay'da iptal edildi. Diyor ki Yargıtay,
0: hiç orayı görmeden yazmış.
1: Bilirkişi diyor sadece diyor ilanlara bakarak diyor yapamaz, gidecek bakacak, aynı özelliklerde mi, yeni mi, eski mi, şerefiyesi nasıl, manzarası var mı, girişi çıkışı otoparkı nedir diye buna bakmadan diyor yapamaz. Bir de hatta diyor buraya konu olacak emsalleri de gidip görmesi lazım ki bir karşılaştırma yapsın. Benim gördüğüm raporda şu var. Şimdi biz abonelik yaparken ne yapıyoruz? Kontratlarımızı kurumlara veriyoruz.
0: Evet.
1: Bilir kişiler artık kontratları bu kurumlardan talep edebiliyor mahkeme olarak. Ve böylece aslında son 6 ayda o bölgedeki, o mahalledeki, o sokaktaki kiralamalar kaç liraya yapılmış resmi olarak görülebiliyor ve gerçekten gerçek değer tespiti oradan çıkabiliyor. Aslında bunun şöyle bir iyi tarafı da var. Kira doğru kira haritaları da çıkartılabilecek fiyatlama olarak. O nedenle de o bölgenin fiyatı nedir? Bir baktığınızda o şeyler, bilgisayar sistemleri bize onu gösterebilecek. O nedenle de yani ya ben emsal bulamadım, emsali nereden bulacağım, kontrat nerede bulacağım diye kimse sıkılmasın. Bilir kişiler bu kurumlardan talep ederek aslında gerçek kontratlar üzerinden bir değer biçmesi yapıyorlar.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, 0505 171 66 56 enteresan başlıklar var. Onları birazdan konuşacağız. Özellikle ikinci saate bırakıyorum onları. Çünkü arka arkaya öğrenmek istediğim birkaç şey var. Şimdi kira sözleşmeleri, normalde kira sözleşmelerini hala biz işte kiracı ev sahibi bir araya geliyor, kontratlar yazılıyor ve sözleşme yapılıyor. Bir takım prosedürler var orada ama bir e-devlet zorunluluğu lafı dönüyor. Bu düşünülüyor mu şu an?
1: Evet, Mehmet Şimşek bunu açıkladı Sayın Bakan. Şöyle, hikayesi şu aslında. Kasım 2024'te bir sistem getirdiler. Dediler ki e-devlet üzerinden e-kontrat yapabilirsin. Mesela kiracı İstanbul'da, diğer vatandaş Avrupa'da ya da başka bir şehirde, bir araya gelemiyorsun. Ya sen bunu e-devlet üzerinden yap dediler. İkinci aşamada, yani Kasım 2024'te devreye alındı. Mayıs 2025'te gayrimenkul danışmanlarını işin içine soktular. Dediler ki sadece taraflar değil, sen de hazırlayabilirsin dediler. Bir yetki verdiler.
0: Tamam.
1: Sonra da yeni olarak da ne zamandı sanıyorum Haziran ayında da düzeltme yaptılar. Yani yeniden üstünde mesela oynayabiliyorsun. İşte fiyatla oynayabiliyorsun. Bitiş tarihiyle oynayabiliyorsun. Yeniden düzeltmelere izin verdiler. Ama 2024'ten bu yana, Kasım'dan bu yana neredeyse 2 yıl olacak. Toplamda 73 bin vatandaş e-kontrat yapmış. Yani bu ne demek? Aslında vatandaş çok da büyük ilgi göstermemiş Okan Bey. Fakat şimdi bazı kontratlar yapılıyor. bazen biliyorsunuz iş yerlerinde iki kontrat yapılıyor. Birisi daha düşük yapılıyor, stopajı daha az ödemek için. İkinci kontrat gerçek fiyattan yapılıyor ama bir uyuşmazlık halinde kiracı düşük olanı kullanabiliyor.
0: Evet.
1: O yüzden de biz hiç kimseye iki kontrat yap diye tavsiye etmiyoruz. Büyük zarar çünkü. Şimdi vergi kaçaklarını önlemek, tam olarak değer haritaları çıkartmak için bütün eğer kontratlar devlet üzerinden yapılırsa bir sistematik olarak herkes aslında kayıt altına alınmış olacak.
0: Tamam.
1: Bu ülkede 26 milyon bir hane var. Bunun nerede ise 8 milyonu kiracı. Hı hı. Ama biz şunu söyleyemiyoruz. Ya yılda işte 100 bin kontrat yapılıyor diyemiyoruz. Bunun bir şeyi yok, sistemi yok. Gördüğünüz gibi 2 yılda 73 bin kontrat devlet üzerinden yapılmış. Ama devlet bu vergi kaçaklarını önlemek için sanıyorum devlette zorunlu olarak kılacak. Bir zararı var mı? Belki de şunlar olacak. En azından yasal yönden. Mesela vatandaş uyuşmazlık halinde diyor ki o imzayı ben atmadım diyor. Hmm. Mesela tahliye davasında. O imzayı ben atmadım, bana ait dediği zaman, değil dediği zaman konu başka bir sulh hukuka şey yapıyor, devrediliyor. Süreci uzatıyorlar. Artık herkes her şeyin, işin bütün triklerini öğrenmiş.
0: Allah Allah,
1: Okan Bey.
0: Çok
1: yani
0: enteresan.
1: İmza benim değil diyor. Tarihi ben yazmadım diyor. O bilmem ne diyor. Doğal olarak da mahkemeye bunu ifade edince mahkeme bunun araştırılmasıydı diyerek belki iki celsede sona erecek olan süreç 6'ya 7'ye çıkıyor.
0: Lafınızı unutmayın ne olur. Biz saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımız, sonra tekrar buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler 0500 571 66 56, hemen bir tane sorumuza bakalım. Dinleyicimiz, isminizi göremedim ama Nilüfer Hanım, bu arada Nilüfer Kas gayrimenkul uzmanı, canlı yayında konuğum hanımlar beyler. Nilüfer Hanım diyor ki dinleyicimiz, arsamızı kentsel dönüşüme verdik. Bitince bir yıl içinde satarsak ne kadar vergi öderiz, 5 yıl beklesek ne kadar olur demiş.
1: Hemen söyleyeyim şimdi, maalesef bu konuda iki görüş var. Eğer miras olarak kaldıysa diyordu birinci görüş ve kentsel dönüşüme girerse, ilk 5 yıl içinde de satsanız herhangi bir vergi, değer kazanç artış vergisi ödemezsiniz diyordu. Fakat bir kısım vergi ve şu anda mevcut da vergi dairesi de diyor ki, kardeşim senin diyor yerin değerlendi. Yani arsaydı, arsa vasfından dönüştü, konut vasfına dönüştü. Hı. Yani üzerine bir yapı oldu ve şeyi değişti. İmar kısmında lejantı değişti. O nedenle de diyor, sen buradan kazancın var. Bu nedenle de kazancının vergisini ödeyeceksin. Maalesef burada şu oluyor. Müteahhitler çok düşük kesiyorlar, faturalar kesiyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Mesela sizin cebinizden para çıkmadı. Hı hı. Kentsel dönüşümsünüz ama sizin için belirli bir fatura kesmek zorunda. Yani sizin tapunuza belirli bir bedel yazmak zorunda. O bedel sizin aslında, arsa sizin de olsa, satın almış gibi işlem görmenize sebep oluyor. Hmm. O nedenle de eğer ilk bir yıl değil, ilk 5 yılın içinde, yani 4 yıl 11. ayda satsanız bile değer kazanç artış vergisi ödemezsiniz. Ne zaman 5. yılını, yani iktisap tarihi dediğimiz tapudaki yazan tarihten 5 yıl dolduktan sonra satarsanız, herhangi bir değer kazanç artışı ödemezsiniz, muaf olursunuz.
0: Ya bu kentsel dönüşümde çok merak edilen şeylerden bir tanesi, atıyorum 10 daireli bir tane apartmanda, 10 örneğini 10 olarak verelim, 10 daireli bir apartmanda çoğunluk bu bina kentsel dönüşüme girsin dedi. Hı hı. Bizim sosyal medyada da yer alan tartışmalı, hı hı, videoda da orada da zaten siz çok farklı bir noktasını anlatmıştınız ama şeyi merak ediyor insanlar. Diyor ki, kardeşim ben istemiyorum diyor. Oradakilerden bir tanesi, iki tanesi, ben istemiyorum diyor. Yani ben çıksam, bir yere gitsem, ödeyecek kira durumum, doğru, yok, param yok. Orada kendilerine nasıl bir teklif sunuluyor? Yani daire ellerinden mi gidiyor insanların, ne oluyor?
1: Şimdi yeni kentsel dönüşüm yasasında %51 diye bir şey çıkartıldı. Yani tamamın %51'i kabul ettikten sonra artık kentsel dönüşüm kabul edilecek. Kim bunu kabul etmiyorsa ve içine girmiyorsa önce diğer maliklere sunuluyor. Ve nereden sunuluyor biliyor musunuz? Bizde iki değer var ya, birinci değer belediye raiç bedeli, ikinci değer gerçek piyasa değeri diye. Maalesef o parasını ödeyemeyecek ya da işte işin içine giremeyecek, dönüşümü zor şartlar nedeniyle kabul etmeyen kişilerin o daireleri diğer maliklere belediye raicinden satılmak üzere sunuluyor. Eğer içeriden kimse almaz ise bu sefer dışarıya satışa sunuluyor ve evet, ellerinden o daire maalesef gidiyor. Çok zor bir durum, hı hı, kesinlikle. O paylaşımımızın altında da bizim dairemize de bunlar oldu diye çok fazla yorum, hı, geldi biliyorsunuz. Binlerce. Biz burada mağduriyetin çok farkındayız. Fakat burada devletin yapacağı şey var. Yani belki şu bir 15 bin kadar bir şey olacak. TOKİ'nin kiralık konutu. Belki kentsel dönüşümde olanların daha çok kullanımına sunulursa kentsel dönüşümün önünü açma durumumuz söz konusu olabilir. Ama zordalar mı? Zordalar. Bir şekilde idare edecekler. Çünkü şu da var, karat alındıysa ve riskli çıktıysa o kadar insanın vebali de var. Yani işin iki tarafı var. Bu tarafta finansal bir zorunluluk var. Diğer tarafta da bir can kaybı ihtimali var. İkisi de çok. Yani elin taşın altına konulacak zor konular. Yani bizim şunu yapsınlar diyebileceğimiz konular değil açıkçası.
0: Şey soracağım. Belediye raiç bedeliyle gerçek bedelleri arasında çok ciddi farklar, hı hı, var mı?
1: Şöyle, Ocak ayına kadar çok ciddi bir fark vardı. Biliyorsunuz Ocak ayında yeniden değerleme yapıldı ve geçen seneki, mesela geçen sene konutunuzun belediye kiracı 1 milyon lira ise şu anda 3 milyon lira gösteriyor. Hı. Yani 3 kat arttı. Hı hı. Her yerde, Türkiye'nin her yerinde arttı. Fakat çoğunlukla da o 3 milyon lira olanın gerçek piyasa fiyatı 6, 8, 10.
0: Hmm, yine çok fark
1: yine
0: var.
1: Yine arada fark
0: yine
1: var.
0: Yine arada nereden
1: çok
0: bak.
1: Çok ciddi bir makas
0: var. Çok ciddi
1: var.
0: Bir makas
1: evet.
0: Var. Aslında en güzeli bir an önce yaptığı inşaatta oturan insanlara, toprak sahiplerine gidip bu adam bu inşaatı zamanında bir davet ettiği kalitede mi yaptı demek doğru olabilir diye düşünüyorum. Demiş dinleyicimiz Eşref Bey göndermiş.
1: Çok doğru söylüyor Eşref Bey. Özellikle müteahhitler tabii sunumlarını yapıyorlar, şunu yaptık bunu yaptık diye. Hı hı. Tabii ki kentsel dönüşüm süreçleri çok zor. Bir de herkesi aynı derecede memnun edemezsiniz. Yani sizin için işte Grohe markası iyidir. Hı. Ama diğer için o bile daha düşük kalabilir. O nedenle de kişilerin zevkleri, beklentileri ne orta bir noktada buluşturmak zordur. Ama şudur, müteahhitin daha önce yaptığı yerleri görmek iyi bir şeydir. Hı. Neyi yapmış, ince işçiliği nasıl, gerçekten söz verdiği sözleşmeler yapılıyor ya. Mesela orada en çok dikkat edecekleri noktalardan birisi, söz verdiği dönemde teslim etmezse nasıl bir cezai yaptırım var? Yani cezası var mı bunun? Hı hı. Yani adam diyor ki ben işte 18 ayda bitireceğim. 24 ay olmuş, daha bitirmemiş. Bir cezai yaptırım var mı aralarındaki sözleşmede? Mesela kullanılacak malzemeler, şu marka ya
0: tam
1: da
0: net belirlenmiş
1: ya da
0: mi?
1: Bilmem ne olabilir. Şimdi açık bir kapı
0: olabilir.
1: Olabilir. Yani bunun yerine bu olabilir. Muadili şu olabilir. Hı. Sonra işte tartışmalar bu nedenle çıkıyor. O yüzden de sözleşmeleri gayet net. Markası, kullanılacak malzemesi, belki koduyla birlikte yazmak lazım ki sonra sıkıntı çıkmasın. Bir de tabii ki zaman zaman bazen malik bunaltabiliyor süreci. Her gün gidiyorlar. İnşaatın başında her gün bekleyenler var. Hatta bazı müteahhitler bunu önlemek için biliyorsunuz kamera sistemi koyuyor ve herkese inşaatın nasıl ilerlediğine dair
0: gösteriyor.
1: Herkes kendi
0: uygulamadan
1: bakarak
0: o kadar mı ya?
1: Öyle izleyenler de var. Yani
0: çok iyi,
1: çok ilginç şeyler var.
0: Bunu duymamıştım gerçekten. Az önce dinleyicimiz tam anlayamadım demiş. 5 yıl öncesi sonrası kısmını tam anlayamadım. Arsa bu arada miras, 15 yıl önce anneme intikal etti demiş. Yani bu az önceki soru var ya, bitince bir yıl içinde satarsak ne kadar öderiz, 5 yıl beklersek ne kadar öderiz diye orayı bir karıştırmıştım.
1: Bir kez daha söylüyorum bu konuyla ilgili. Şöyle, miras kalmış olsa da artık maalesef ilk 5 yıl içerisinde dönüşüme giren dairenizi satarsanız bir değer kazanç artış vergisi ödersiniz. 5 yıla kadar olan sürenin tamamının içinde satmanız yeterli. Yani vergi ödemek için. Ne zaman 5 yılı doldurursunuz, o zaman vergi ödemezsiniz. Sizin 15 yıl önce annenizden kalması, miras kalmasının artık bir önemi yok. Çünkü diyor ki burada bir değer kazancı var. Artık bu da arsadan ve eski binadan yeni binaya dönüşmüş. O nedenle de yeni tapunun çıktığı gün aslında doğum tarihidir o yapının diyor. Hı. O tarihten itibaren 5 yıllık süre sizin vergi ödeyeceğiniz süredir.
0: Evet. Şimdi ya o kadar çok soru geliyor ki ben hani kendi hazırladığımız sorulara da pek giremiyorum. Bu ülkede hukuka güven mi yok? Kiracıydım. Devletin kira zammı yaptığım ev sahibi %200 istedi. Mahkemelik olduk. Mahkeme benim haklı olduğum halde ev sahibinin istediği %200 vereceksin dedi. Bu ülkenin hiçbir şeyine güvenmiyorum demiş bir dinleyicimiz. Böyle bir şey olabiliyor mu? Mahkeme İrami Bey göndermiş.
1: Eğer şöyle yani bu mahkemeye yansıdıysa ve ödediği kira ile mevcut kiralar arasında bir uçurum varsa vermiş olabilir. Ama genellikle mahkemenin hakkaniyeti şu şekilde oluyor. Hı hı. Bölgede kiraiçlere bakıyorlar. Kiracıya o raicin en az %20 altında ya da 25 altında bir hakkaniyet indirimi yapıyor mahkemeler. Yani komşunuz 50 bin lira ödedi diye siz eski kiracı olarak bir mahkeme sonucunda 50 bin ödemiyorsunuz. En fazla ödeyeceğiniz rakam 40 bin. Yani %20'lik orada bir hakkaniyet indirimine uğruyorsunuz.
0: Evet. Şimdi ev sahibi kiracıya asla neleri yapamaz Nilüfer Hanım? Ne yapamaz?
1: Yani ev sahibi içi, bir kere evde o şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diye karışamaz. Yani ev işin içine karışamaz. Yani içeride boya yaptın diye karışamaz. Ama eğer mutfak tezgahını değiştiriyorsa sormak zorunda. Yani demirbaşlarla ilgili yapılan konuları kiracı ev sahibine danışmadan yapamaz, değiştiremez. Sonuçta başka da bir aslında ona şunu yapamazsın diyeceği bir şey yok. İstediği iki önemli şey konu var. Kirasını zamanında ödemek, bir de zam geldiği zaman zam mı yapmak.
0: Şimdi kirasını zamanında alamayan bir ev sahibi. Bir ay geçti, iki ay geçti. Çıkarmak da kolay değil, değil mi ev sahipleri için o kiracıyı? Bu hala sıkıntılı
1: yara
0: bir durum mu yoksa? Bu sıkıntılı bir durum mu? Çünkü bir de Nilüfer Hanım'da öyle isimler var ki, hani birçoğumuzun da tanıdığı isimler, bildiği isimler. Daha önceden hatırlıyorum çünkü. Bu durum nasıl, ne durumda, ne yapılması lazım ve durum ne?
1: Ya çok şimdi isim tabii ki vermeyeceğim. İstanbul'un en ünlü rezidanslarından bir tanesine yaklaşık bir 16-17 ay önce bir kiracıyı koyduk. Kiracı da bir iş insanı ve aynı rezidansta da daireleri var. Tam 16 aydır kira ödemiyor.
0: 16 ay.
1: Hiç kira ödemedi.
0: Allah Allah.
1: Hiç kira ödemedi. Ve içine de girerken dedi ki ya klozeti değişsin, işte şey değişsin, yenilensin, kiracı çıktı.
0: Bir de bir şeyler yapıldı
1: yaklaşık
0: yani.
1: Yaklaşık 120 bin lirada ekstra
0: masraf
1: harcama yapılıp teslim edildi. 16 aydır kira ödemiyor. Yaklaşık 1,5 milyon lira aidat borcu var. Ve biz tahliye kararı çıkartamıyoruz.
0: Niye?
1: İşte mahkemeye sormak lazım. Niye? Yani tespit edilmiş bir durum söz konusu.
0: 16 aydır kira ödenmiyor. 1,5 milyon lira bir aidat.
1: Ve biz tahliye kararı alamadık. Ekim ayında duruşma var. Yani ben uzun süredir kiralama yapmıyorum. Burayı yapmamın nedeni de sahibi yurt dışında. Türk, yani şey değil, Azeri bir vatandaş. Diyor ki Nilüfer Hanım nasıl bir hukuk diyor. Cevap veremiyorum. Yani ödemeyen birini nasıl kapı önüne koyamıyoruz diyor.
0: Allah haklı. Allah. Çok enteresan.
1: 16 ay ya. Yani ödenmemiş, hiç ödememiş. Bir ay bile ödememiş. Şimdi diyeceksiniz ki niye verdiniz o kiracıya? Şunun için verdik. Aynı binada 3 tane daire sahibi diye.
0: Kendisinin de orada 3 tane dairesi var ayrıca.
1: Diye verdik.
0: Evet. Ya şu an şimdi, o dairelerde kiracılar mı var bu arada acaba? Onu
1: evet,
0: merak
1: var.
0: Et. Onların haberi var mı acaba kendilerinin, yani ev sahiplerinin yani, 16 ay boyunca kira ödemediğinden?
1: Ya işte şimdi o yüzden hukukla ilgili bir sorun, yani benim de yaram. Yani buna aracılık etmişim. Bir taraftan avukatları uğraşıyorlar, bir taraftan karşı tarafın avukatı uğraşıyor ve sonuçta
0: burada sizin Nilüfer Hanım, sözünüzü balla kestim ama bu ülkemizde belli ki çok sık yaşanan bir durum.
1: Çok.
0: Ve fena bir durum. O zaman gerçekten hala çok fazla mağdur olan ev sahibi var. Çünkü oradan gelecek olan gelirle bir şekilde bir açığını kapatan var. Herkes şey değildir, çok zengin olmayabilir, daha böyle oradan gelecek kirayı bir şekilde değerlendirip geçimine katkıda bulunan insanlar vardır, onlar da sıkıntı yaşıyordur. Bunun çözümü kolay değil mi? Ne yapılması lazım mesela? Ne olursa bu iş çözümlenir. Atıyorum iki ay ödemedi, iki ay sonrasında hemen tahliye kararı verilmesi, mahkemeler de yorulmayabilir. Ne diyorsunuz?
1: Çok doğru. Yani düşünün, burada yaklaşık 5 milyona yakın bir kira borcu var, 1,5 milyon aidat borcu var ve bizim ülkemizde maalesef kiracı aidat ödemeyince ev sahibi ödüyor. Kirasını alamıyor adam. Bir de üstün üstlük kiracının kullandığı dairenin 1,5 milyon lira aidatını da ödemek zorunda kalıyor. Yani demek istiyorum, bu kadar yüksek olmayabilir, düşük de olabilir. Fakat gerçekten çok ciddi bir sorun. Kiracının bazen mesela geliyorlar kiracılar, eski tecrübelerimden paylaşıyorum. Pazarlık yapıyor. Ev sahibi diyor ki ya bu kadar pazarlık yapan kiracıyı istemiyorum. Onlara şunu söylüyorum, diyorum ki pazarlık yapan kiracı iyi kiracıdır. Niye? Ödeyecektir. Ödeyecek miktarını hesaplıyor cebinden. Diyor ki benim maaşım bu kadar, bu kadarını ödeyebilirim. Yani o yüzden de pazarlık yapan kiracıyı tercih etsinler. Oysa ödemeyecek olan kiracı Okan Bey her şeyi kabul ediyor. Şey mi?
0: Baştan
1: 100 bin lira mı? 100 bin lira mı? Tabii tabii. 3 depozito hemen. Şunu da tabii hemen. Bu tuzağa düşmesinler.
0: Siz meslek hayatınızda artık bunu deneyimlediniz, gördünüz yani anladığım kadar. Tecrübeyle sağlık.
1: Ben 3-4 yıldır kiralık yani pandemiden beri kiralara bakmıyorum. Hı. Sadece ticari bakıyorum. Konut asla yapmıyorum. Ama dediğim gibi bu vatandaş Türkiye'de yaşamadığı için ve 7 yıldır ben ilgilendiğim için ben kiraya verdim. Kendimi de sorumlu tutuyorum. Ev sahibi kirasını alamadı. Site aidatını alamadı. Ben hizmet bedelimi alamadım.
0: Allah Allah.
1: Yani hiç kimse bir şey alamadı kazanamadık ama ve 16 avukat uğraşıyor. 16 aydır da ödenmeyen kira var. İşte o yüzden biz de artık bunun bir çözümü olmalı. Denmeli ki 2 ay üst üste olmadı mı hemen bir dava açılmalı. 6. ayda kapı önüne konulmalı ödeyemeyen kişi.
0: Hmm.
1: Yani niye daha mahkemeye gidiliyor ki? Ödememiş yani adam. Bir gerekçesi yok.
0: Çok acil şekilde çözülmesi gereken durumlardan bir tanesi gerçekten bu durum. Şimdi hemen şöyle birkaç tane soruyu arka arkaya birbiriyle bağlantılı olarak birkaç soruyu arka arkaya sizinle size sormak istiyorum. Bugün elinizde paranız olsa ev alır mıydınız yoksa bekler miydiniz Nilüfer Hanım?
1: Ben bu ülkede diğer yatırım araçlarından daha çok kazandırdığını düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Evet 28 aydır reel olarak düşüşte konut.
0: Hı hı.
1: %5'ler civarında. Enflasyon çünkü çok yüksek. Fakat zaten 2022 yılında çok ciddi yükseldi. Yani 6 kat 10 kat artan yerler oldu. O nedenle de hele şu dönem parası olanlar için yapılması gereken en doğru şey şu dönemin avantajından yararlanmak, nakit para gücünü kullanmak. Yani ilan fiyatlarına çok bakmasınlar.
0: Hı.
1: İlanda 10 milyon mu?
0: Tam onu soracaktım.
1: Versinler 10 milyon. 7 milyon.
0: Ha, 10 milyonluk bir evin ilan olan bir evin normalde değeri kaç lira diye soracaktım siz vallahi.
1: Şimdi değer kısmı
0: başka
1: bir şey. O evin değeri o olabilir. Fakat eğer kişi satmaya ihtiyacı varsa bu konuda esnek olabiliyor. Para şu anda dönmüyor maalesef Okan Bey.
0: Hı hı.
1: Yani piyasada paranın ciddi bir sıkıntısı var. Türk parası nakit para dönmüyor. O nedenle de alıcılar ceplerinde para varsa, kredi kullanmayacaklarsa bence diğerlerinde altının ne olduğunu gördük.
0: Hı hı.
1: Döviz istenildiği gibi kazandırmadı. Ama konutu alan hele son 10 yıla baktığımızda her zaman bu ülkede kazanmıştır. İhtiyacımız var çünkü konuta.
0: Peki bugün ev almak mı mantıklı, kirada olmak mı mantıklı? Ne diyorsunuz?
1: Orada da amortisman hesabını yapacaksınız. Eğer 20 yılın üzerinde amortismanı varsa kirada kalın. Ama eğer
0: satın aldığınız bir evin kendini
1: amorti etme süresi var. Eskiden mesela amortisman süreleri 20 ile 30 yıl arasındaydı. Şimdi kiralar arttığı için konut fiyatları da son 28 aydır da geride olduğu için yani yatay bir seyir sergilediği için amortisman süreleri 13-14 yıllara düştü.
0: Hmm.
1: O nedenle de kalmak ya uzun sürelerde orada kalmak daha önemli.
0: Daha önemli. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 hangisi yatırımcıya daha çok kazandırır?
1: 1 artı 1.
0: 1 artı 1 mi?
1: Neden? Alması da kolaydır, satması da kolaydır.
0: Hmm.
1: Hızlı işlem, likiditeye hızlı dönersiniz bir. İkincisi kiraya verme kolaydır. Çünkü fiyat makuldür. Öğrenciler gelir, bekarlar gelir. Bir de 1 artı 1'lerde sirkülasyon vardır.
0: Hmm.
1: Adam evlenir, çıkar gider. Sizi 10 yıl boyunca tutmaz ama 2 artı 1, 3 artı 1 büyük metrekareli ve iyi bir yerde
0: evlense
1: yeriniz varsa
0: de bırakmaz.
1: Evlense de bırakmaz. yani o nedenle de 1 artı 1 her zaman daha çok kazandırır.
0: Abi görüyor musun neler var vallahi billahi.
1: Bütün şeyleri Pandora'nın kutusunu açtım size Okan Bey, farkındaysanız.
0: Farkındayım, çok teşekkür ediyorum bundan dolayı da bu arada. Şimdi eski ama merkezi bir ev mi, yeni ama şehir dışında bir ev mi, ne diyorsunuz?
1: Bu şeye göre değiştir ama benim her zaman tercihim şehir merkezinde eski bir ev. Ulaşım kolaylığı vardır. Özellikle sosyal hayatın içinde olmak çok önemlidir. Bazıları mesela şehir dışına gidiyor. Diyor ki daha düşük bir kira vereyim. Daha düşük fiyata alırım. Daha büyük metrekareyi. Ama orada da ulaşım maliyetini hesaba katmıyor. Bir de sosyal hayattan uzak kaldıkları için de biraz daha mutsuz oluyorlar. Sonuçta her zaman her ülkede bu aynıdır. Şehrin çeperleri her zaman ucuzdur. Şehrin merkezi her zaman pahalıdır. O nedenle de ben merkezciyim.
0: Merkezci. Peki. Topraktan, projeden ev almak mı gerçekten kazandırır, yoksa şey mi, riski midir?
1: Bitmiş. Riski her zaman vardır ama kazandırır. Çünkü sonuçta biten bir yerde sonuçta doymuş bir fiyat vardır. Orada beklemeniz lazım. Ama topraktan aldığınızda bitmeye yakın ve yerleşim olduktan sonra daha çok kazanırsınız. Belki burada bir daha uyarı da yapmak lazım. Sitelerde, 1000 daireli sitelerde yer aldığınızda orada çok hızlı hareket kabiliyeti olmayabilir. Çünkü sizin istediğiniz fiyatı yakalamak için diğer rakiplerinizin elden çıkması lazım. Yani 1000 dairelik bir yerde ortalama 100-150 ilan varsa, siz o ilanların içinde birinci sıraya çıkmak için fiyatınızdan kırmak zorundasınız. Yani o nedenle de, ama sizin değerinizi şehrin içinde herhangi bir emsali olmayan bir dairede bunu kendi istediğiniz fiyatı, genellikle çok arada makas yoksa isteyebilirsiniz. Ama sitelerde oturmuş fiyatlar vardır. Onların dışında fiyat istemeniz mümkün değildir.
0: Şeyi soracağım size. Diyelim ki bir parası var vatandaşın. Tamam, ülkemizde bir takım şey, şu anda yatırım yapmak çok düşündürüyor ama arsa mı daha çok kazandırır, konut mu daha çok para kazandırır? Yani ikisi arasında gidip geliyor diyelim.
1: Bu da yine arsa dediğimiz, vatandaşın kafasında arsa deyince toprak geliyor ama onu da ikiye ayırmak lazım. İmarlı mı, imarsız mı? Çünkü imarsız arsayı kenara alacaksın, en az 10 yıl unutacaksın. İmarsızsa, yani tarla vasfındaysa.
0: Evet.
1: Ama eğer imara yakın noktalarda alırsan daha az beklersin, daha hızlı kazanır. Yani orada ucuza almak meselesini imara yakın yerlerde yaparlarsa iyi kazanırlar. İmarlı arsaların fiyatı her zaman yüksektir. Ama onun da üzerine yapılacak yapıyı eğer düşünürlerse, ticari mi yapılacak, konut mu yapılacak, onun hesabını yaparlarsa, üzerine yapacakları yapının da değerini yapıp dışarıdaki bir fiyatla karşılaştırırlarsa aslında oradaki matematiği çözerler. Hiçbir zaman arsaya şey diye, toprak diye bakmasınlar. Bir sonraki adımı üzerine bir yapıyı koyup öyle hesaplasınlar.
0: Vaktimiz tamamlıyoruz ama son bir tane benim merak ettiğim bir şey var. Bunu gördüm tesadüf. Bir ev satın alıyorsun. Evde oturan kişi de evin sahibi. Ev sahibinden satın alıyoruz. Parayı ödüyorsun. Tapu işlemleri bitiyor. Her şey oluyor. Fakat ev sahibi evden çıkmıyor. Eşim rızam yoktu diyor. Yani
1: kapı,
0: benim
1: iptal
0: rızam
1: davası.
0: Tapu iptal davası açılıyor falan. Böyle enteresan, yani ödenen paralar falan, şunlar
1: maalesef.
0: Bunlar. Burada neye dikkat etmek lazım?
1: Evet.
0: Evi alırken, ev sahibinden alırken neye dikkat etmek lazım?
1: Şöyle, mutlaka bir tahliye taahhüdü alsınlar. Ev sahibi bile olsunlar, alsınlar. Çünkü genellikle bizde kiracıdan tahliye taahhüdü istenir. Kiracı varsa. Ev sahibi de olsa ondan tahliye taahhüdü alsınlar. En önemli nokta, evli olan kişilerde eş imzası olmadan kesinlikle işlem yapmasınlar. Çünkü o tahliye taahhütlerinin hepsi geçersizdir. Evli olan insanlar da çiftler halinde imzalamalılar gerekiyor. Şeyde de aile konutu mutlaka şerhi bulunuyor eğer evliyse. Eşten de rıza alsınlar, bir yazılı onay alsınlar. Çünkü bununla ilgili Yargıtay'a düşen bir karar vardı gerçekten. Sonuçta parasını da adam alamadı, evine de geçemedi.
0: Parayı da mı alamadı?
1: Parayı da geri alamadı. Bir de tapu iptal davası, kendi aralarında eş alıcıyla satıcının kendi aralarında anlaştıklarını öne sürerek böyle bir dava açtı. Bu tür kötü niyetli, art niyetli insanlar olabilir. Bu bir oyun da olabilir. O nedenle de ya nasıl olsa ev sahibi demesinler, sağlam yürüsünler, mutlaka sözleşmelerini yazılı yapsınlar. Yoksa sonra mahkemede yemin ederim ben kiracım diye yemin etmek zorunda kalırlar.
0: Allah Allah, çok enteresan ya. Sevgili dinleyiciler, veda vaktimiz geldi. Nilüfer Hanım, çok teşekkür ediyorum. İnanın şunu anladım, yani bizim bir saat yetmiyor. Biz bundan sonraki planlamamızı yayının hemen başından 1,5 saat olarak planlayalım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ağzınıza, ediyorum.
0: Yüreğinize sağlık. Peki.
1: Sağ olun.
0: Hanımlar beyler, sevgili Nilüfer Hanım, Nilüfer Kas canlı yayında konuğumdu. Veda vakti geldi. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma açıldı. Girne'deki gemi faciasında şüphelerin tutukluluk süresi uzatıldı. Ağustos açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında iki geminin kayıtları inceleme altına alınırken telsiz kayıtları da talep edildi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı alanda deniz kirliliği tespit edilirken bölgede çalışmalar yapılacak. Öte yandan Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisindeki 9 şüpheli gözaltına alındı. Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine yönelik desteğinin devam edeceğini açıkladı. Bakanlık, Suriye'nin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Suriye halkının huzur ve refahının sağlanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. MSB ayrıca Girne Taşucu seferi sırasında alabora olan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarına 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek verildiğini bildirdi. Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarına ise 4 gemi, 1 İHA, 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteriyle destek sağlandığı açıklandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 sanıklı davada 75. gün başladı. Mahkemenin tutuklu 13 sanığını aldıktan sonra tahliye taleplerine ilişkin ara kararını açıklaması bekleniyor. İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Faciada göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul'da organize sanayi sitesinde bulunan bir lojistik deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde 2. kaptan, 1. kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak 1. kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütebilmesi amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Arıklı'nın başkanı olduğu YDP ise kararın ardından hükümetten çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı ile Gürcistan makamlarının düzenlediği ortak operasyon sonucu kırmızı bültenler aranan 22 şahsın yakalandığını duyurdu. Bakan Çiftçi, bunlardan 11'inin Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Gaziantep'te saklama koşullarına uygun olmayan 500 kilogram et ve ciğer imha edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme ise mühürlenerek faaliyetten men edildi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen'in cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Batman'ın Kozluk ilçesinde epilepsi nöbeti geçirdiği iddia edilen 16 yaşındaki R.E. 8. kattan düştü. Ağrılanan R.E. sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aysel Çalık Ortaokulu saldırısına ilk duruşma yarın yapılacak. Kahramanmaraş'ta Aile Kara adlı öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması yarın görülecek. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin Segbis aracılığıyla dinlenmesi bekleniyor. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye 3.700 lira para cezası kesildi. İstanbul Kağıthane'de D100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 96 bin lira para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edilen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken kullandığı araçta 60 gün trafikten men edildi. Dış gündemle devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda Rusya ekonomisi ve Ukrayna sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'da enflasyonun %6,3'e gerilediğini ve ekonominin istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi. Uzak Doğu'nun kalkınması için yatırımların sürdürüleceğini belirten Putin, bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının son 11 yılda 3 kattan fazla arttığını ifade etti. Putin ayrıca transaktik ulaşım koridorunda gemi seferini yıl boyunca sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ukrayna sorunu ise öncelikle Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşması gerektiğini belirten Putin, ABD'nin müzakerelere ilişkin tutumunu doğru bulduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarına devam edeceğini ifade eden Putin, ülkede yeni bir seferberliği gerektirecek bir durum bulunmadığını ve seferberlik iddialarının bilgi saldırısı olduğunu savundu. Mamdani, New York'ta ilkokul ve ortaokullarda yapay zeka kullanımını yasaklıyor. ABD'nin New York kentinde devlet okullarında öğrencilerin yapay zeka kullanımına yönelik kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. Yeni düzenlemeyle anaokulundan 8. sınıfa kadar öğrencilerin kullanımına sunulan yapay zeka araçları 1 yıl süreyle yasaklanacak. Mamdani, öğrencilerin zor problemlerle kendi başlarına mücadele etmeleri gerekiyor, dedi. ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri için yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak kullanıldığını öne sürdüğü bir tekneye müdahale etti. Teknede bulunanlar Ekvador'a tahliye edilirken aramanın ardından tekne batırıldı. Almanya Gazze'de İsrail'e silah ihracatını kısmen kısıtlamasının ardından bu ülkeye yönelik askeri malzeme ihracat izinlerini yeniden artırdı. Alman hükümeti 2026'nın ilk yarısını İsrail'e yaklaşık 930 milyon dolar değerinde askeri malzeme ihracatına onay verdi. Ekonomi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayının dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustos'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu.
2: 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Nisan'daki %21, Haziran'daki %22'lik artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır. Tatil ayı

açıklamasıyla birlikte 2 aylık enflasyon farkı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı 2 aylık kesinleşen zam oranı %3,65 olarak hesaplandı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentileri ışığında geriye kalan 4 ayın verilerinin de eklenmesiyle Ocak 2027'de SSK ve Bağkur emeklerine yapılacak nihai zam oranının %10 ile %15 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ayet olan işletme sahipleri kiralarına %31,79 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı %31,90 olmuştu. Ağustos'ta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Ağustos'ta en yüksek fiyat artışı %56,26 ile hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığında görülürken en çok ucuzlayan ürün %21,5 ile diğer taze meyveler oldu. Fiyat artışını %28,89 ile dini hizmetler ve %25,37 ile yüksek öğretim eğitimi kategorileri izledi. Ağustos'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %15,70 ile yumurtalar, %14,07 ile motorin, %9,14 ile benzin, %8,52 ile hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yer aldı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.943 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.878, çeyrek altın 11.230, tam altın 44.712, ata altın ise 45.501 liradan işlem görüyor. Spor. Milli takım kariyerini sonlandıran Lionel Messi, Arjantin'deki tüm maçların 10. dakikasına saygı duruşunda yapılacak. Bu kararın alınmasının ardından ilk saygı duruşuysa Vélez Sarsfield ile Boca Juniors arasında oynanan Arjantin Kupası maçında gerçekleşti. Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor. CIB Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılarımız grup aşamasını yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor Danimarka ekibi Midland'de forma giyen 22 yaşındaki santrafor Franklino Guludo Giu'yu transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Genili futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor transfer için Midland'de 5 yıla yayılan 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek. Anlaşma kapsamında oyuncunun başka bir kulübe transferinden elde edilecek bedelin ödenen transfer ücretleri düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i de Midland'e verilecek. UEFA Fenerbahçe Kulübü ile futbolculara Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fransız ekibi Olympique Lyon'a karşı 2-1 kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'u rövanş maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı kulüp Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti. Beşiktaş Korendon Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Ümit Aktağ 4 yılına kadrosuna kattı. Alanyaspor formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen 22 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın UEFA listesine eklendi. Galatasaray Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelson'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilirken Nelson sarı kırmızılı formayla 144 maçta 4 gol kaydetti. Genç stoperin altyapısına yetiştiği Nordirland'de yeniden anlaşması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu FIFA Disiplin Komitesi'nin kararı doğrultusunda Adana Demirspor'a 4 dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verildiğini duyurdu. Nesini 2. ligde mücadele eden Adana temsilcisinin 2026-27 sezonuna -24 puanla başlayacağı bildirildi. Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı bugün 165 kilometrelik Silivri Çatalca

0: parkurunda gerçekleştirilecek etapla başlayacak. Bu yıl yarışa 8 ülkeden 16 takım katılıyor.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi beklenmekte. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Ankara 31, İzmir 35, Antalya ve Gaziantep 37, Diyarbakır 38 derece. İstanbul ve Van parçalı ve az bulutlu. İstanbul 29, Van 28 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sevgili İsmail Vakit Tunca.
3: Ne ateş var ne de duman ama tutuşul alevle yanal Ali Cabba.
2: Değiştir.
3: Sevdiğin kız başkasına var mı?
2: Dayanabilirsen.
3: Dayan Ali Cabba.
2: Baban der ağırlıkına tanı olur.
3: Oynar el oğluyla çalar Ali Cabba.
2: Değiştir olan gence var.
3: Sevdiğin kız başkasına varmış.
2: Bu ne derttir arkadaş? Bu ne sısı ne bedir?
3: Anlayabilirsen. Anla Ali Cabba.
2: Değiştir. Değiştireyim değil mi?
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Şerefsizim benim aklıma gelmişti.
6: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 19. yüzyıl Rus edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan Ivan Sergeyevich Turgenev, yalnızca kaleme aldığı roman ve öykülerle değil, aynı zamanda toplumun vicdanını uyandıran insancıl bakışıyla da tarihe geçti. Onun eserlerinde aristokrat şatafatın arkasındaki çürümüşlük, köylülerin sessiz çığlığı ve yeni fikirlerin sancılı doğuşu vardır. Bugün ölüm yıl dönümünde Turgenev'in hayatını ışık tutuyoruz. Ivan Sergeyevich Turgenev 9 Kasım 1818'de Rusya'nın Orel kentinde dünyaya geldi. Soylu köklerden gelen babası maddi sıkıntılarla gölgelenmiş bir geçmişe sahipti. Süvari albayı olan Sergey Nikolaevich Turgenev, Spaskoye malikanesinin güçlü ama sert mizacıyla tanınan varisi Varvara Petrovna Lutovina ile evlendi. Bu evlilikten doğan küçük Ivan hem kültürle yoğrulmuş hem de sert disiplinin hakim olduğu bir aile ortamında büyüdü. Turgenev'in ileride kaleminden dökülecek insancıl fikirlerin temelleri işte bu çocukluk gözlemleriyle atıldı. 1827'de aile Moskova'ya taşındığında Turgenev seçkin okullarda eğitim gördü ve özel öğretmenlerden ders aldı. Daha çocuk yaşta Almanca, Fransızca ve İngilizceyi ana dili gibi konuşmaya başladı. Moskova ve Petersburg üniversitelerinde felsefe eğitimi aldıktan sonra yolunu Almanya'ya çevirdi. Berlin Üniversitesi'nde tarih ve klasik filoloji üzerine yoğunlaştı. 4 yıl boyunca hem akademik çalışmalara daldı hem de Yunanca ve Latince öğrendi. 1842 yılı Turgenev'in hayatında bir dönüm noktası oldu. O yıl tanıştığı büyük eleştirmen Vissarion Belinsky onun düşünsel ufkunu açtı. Belinsky'nin çevresinde toplanan aydınlarla birlikte Turgenev de kölelik düzenine karşı net bir duruş kazandı. Yazın hayatında Puşkin'in temellerini attı, Gogol'un geliştirdiği gerçekçilik yolunu seçti. Turgenev'in geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ilk eseri Bir Avcının Notları adlı öykü dizisi oldu. İlk kez 1852'de yayımlanan bu eser, Rusya'daki köylülerin yaşamını ve toprak ağalarının sert dünyasını gerçek bir üslupla betimliyordu. Ancak aynı yıl Gogol'un ölümü üzerine kaleme aldığı bir yazı yüzünden sansüre takıldı ve hapis cezasına çarptırıldı. Bir ay hapiste kaldıktan sonra da uzun süre polis gözetiminde yaşamak zorunda bırakıldı. 1855'ten sonra ise ardı ardına büyük romanlarını yayımladı. Bu eserlerinde kendi annesinin karakterinde vücut bulan kültürlü ama baskıcı çiftlik sahiplerini resmederken liberal ve evrimci bir dünya görüşünü işledi. Ancak 1862'den itibaren her yeni romanı dönemin eleştirmenleri tarafından yoğun saldırılara uğradı. Turgenev'in edebiyat dünyasında bıraktığı en derin izse hiç kuşkusuz Babalar ve Oğullar romanıdır. 1859'da geçen bu eser, nihilist gençlik ve eski nesil arasındaki kuşak çatışmasını konu almaktadır. Eserde geleneksel otoritelerin tümünü reddetmesinin simgesi haline gelen Bazarov tipiyle Rusya'nın çalkantılı bir dönemine ışık tutulmaktadır. Doktor Bazarov, bilimi tüm geleneksel kurum ve otoritenin önüne koyan nihilist ve baş kaldıran bir karakterdir. Eser, kır kökenli soylu aydınların kent kökenli radikal aydınlara yenik düşüş şeklinde de yorumlanmıştır. Babalar ve Oğullar kitabında Arkadi Petrovich karakteri üniversiteyi bitirdikten sonra arkadaşı Bazarov'la birlikte babasının çiftliğine dönmektedir. Fakat Arkadi Petrovich'in babası okuldan dönen oğlunu tanımadığı bir şekilde bulmuştur. Oğlu ve arkadaşı kendi değerlerini reddeder olmuştur. Babalar ve Oğullar kitabı hakkında Anton Çehov, "Tanrım, babalar ve oğulların görkemi nedir öyle? Adeta bıçağın kemiğe dayanması gibi bir şey. Bazarov'un hastalığı nasıl da güçlü anlatılmış. Kendimi halsiz düşmüş ve sanki ondan hastalık kapmış gibi hissettim. Ya Bazarov'un sonu, ya ihtiyarcıklar, Kukşina, nasıl yaptığını şeytan bilir. Tam anlamıyla dahiyane yorumunu yapmıştır." Ömrünün son yıllarını Fransa'da geçiren Turgenev, 2 yıl süren ağır bir hastalığın ardından 3 Eylül 1883'te Paris yakınlarındaki Bougival kasabasında hayata veda etti. Cenazesi 9 Ekim'de Petersburg'da yapılan görkemli bir törenle toprağa verildi. Edebiyata kazandırdığı eserleriyle, insancıl bakışı ve zarif üslubuyla Turgenev, Rus gerçekçiliğinin en ince ruhlu ustalarından biri olarak tarihe geçti. Ivan Sergeyevich Turgenev ardında yalnızca edebi eserler değil, aynı zamanda bir düşünce mirası bıraktı. Onun satırlarında hem bireyin iç dünyasına duyulan derin merak hem de toplumsal adalet arayışı saklıdır. Bugün hala babalar ve oğulların kahramanı Bazarov üzerinden tartışmalar sürüyorsa, bu Turgenev'in kaleminin zamana meydan okuduğunun en açık kanıtıdır. O, Rus edebiyatının inceliklisi olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Bugün ölüm yıl dönümünde Turgenev'in yaşamına ve en tanınan eserlerine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Astro.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Girne'de 8 kişinin yaşamını yitirdiği feribot faciasında birinci kaptanın ehliyetini Honduras'tan aldığı ortaya çıktı. Silivri açıklarında dün meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma açıldı. İstanbul Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bir lojistik deposunda yangın çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Girne'de 8 kişinin yaşamını yitirdiği feribot faciasında birinci kaptanın ehliyetini Türkiye'den almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ortaya çıktı. Mürettebatında hiçbir belge ve eğitiminin olmadığı tespit edildi. Silivri açıklarında dün meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı alanda deniz kirliliği tespit edilirken kazaya ilişkin Asu gemisindeki 9 şüpheli de gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Silivri'de meydana gelen gemi kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık çalışmalara 4 gemi, 1 uçak ve 1 İHA ile katkı sağlandığını bildirdi. Erzurum'daki Adalar Camii'nde cemaatle namaz kılınırken ayaklarının arasına giren bir kediyi şiddetle tekmeleyen kişiye tepkiler çığ gibi yükselmesi sonrası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı geçti. Savcılık şüpheli kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını açıklarken kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bir lojistik deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması yarın görülecek. Duruşmada tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin Segbis aracılığıyla dinlenmesi bekleniyor. Kesburlar Suç Örgütü'nün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. İddianame Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Faciada göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin ve Zelenski ile çatışma sona erdikten sonra görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Putin, öncelikle Rusya ve Ukrayna kendi aralarında anlaşmalıdır. Diğer ülkeler ancak buna yardım edebilir dedi. ABD-Ukrayna müzakereleriyle ilgili tutumunu doğru bulduğunu ifade eden Putin, ABD ile ilişkilerin tam kapsamlı formatta yeniden kurulmasından yanayız. Ancak bu Amerikan tarafına da bağlı dedi. Ukrayna ile istihbarat servisleri kanalıyla temasların devam ettiğini de belirten Rusya lideri Putin, sivil gemilerin ele geçirilmesi, onlara yönelik saldırılar ve sivil hava araçlarına yönelik saldırı tehditleri devlet terörünün bir tezahürüdür dedi. Ukrayna krizine çözüm bulma şansına sahip olduklarını belirten Putin, Ukrayna'nın sessiz kalan batılı müttefikleri uluslararası terörizmin suç ortakları haline geliyor diye konuştu. Spor. Filenin Sultanları yarı final için parkeye çıkacak. SEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları bugün 19'da grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre Ağustos'ta enflasyon aylık bazda %1,84 artarken yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. TÜFE, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %33,79, aylık %0,22 arttı. Ağustos'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu. Böylece Ağustos rekor kırıldı. İlk 8 ayda da 185 milyar dolarla rekor rakama ulaşıldı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.936 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 24 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.878, çeyrek altın 11.230, tam altın 44.712, atı altın ise 45.501 lira. Yayınımız Yapay Zeka Günlüğü ile devam edecek.
2: Valla çok güzel bir çalışma. Çocuğun yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmalı, bir şeyler öğrenmeli, nereye gitmeli dediğim zaman elimin altında çok güzel bir çalışma olmuş.
3: Üniversitelerin odak alanlarını şu şekilde listeledik. O üniversitede yapay zeka ile ilgili çalışan akademisyenlerin araştırma alanları, işte doğal dil işleme mi çalışıyor yoksa işte veri bilimi mi çalışıyor. Evet. O yüzden çoğu üniversitede aslında hani doğal dil işleme ve veri bilimi genel olarak çok temel başlıklar olduğu için onlar var. Tarım, sağlık, hukuk aslında biraz daha ön plana çıkması gerekir. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yapay zeka yasasını konuştuğumuz günlerde. Evet. Ama o biraz bence geride kalmış noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yapay zekayla şirketler, organizasyonlar, dünya, hayata bakış açımız bunların hepsi dönüşüyor. Bu da üniversitelerin de dönüşmesi gerektiği anlamına geliyor.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.

0: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Tam Perşembe Yapay Zeka Günü'nde sizlerle birlikteyiz efendim. Yapay Zeka'da olan yenilikleri ve gelişmeleri sizlere anlatmak için bugün bir konukla sizlerle birlikteyiz. Hattımızda Doğuş Teknoloji'nin kıdemli UX tasarım eksperi Merve Yavuz Dinç var. Merhabalar Merve Hanım.
1: Merhabalar Serhat Bey.
0: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sizin gibi böyle özellikle arayüz, kullanıcı arayüzü konusunda uzmanlaşmış kişilerle konuşmak benim ayrı bir ilgi alanıma giriyor. Bir de tabii yapay zeka ve kullanıcı arayüzü deyince sanki dünya biraz değişiyormuş gibi. Eski bildiğimiz arayüzler, işte menüsü olsun, altına tıklama bilmem ne butonları olsun şeyinden çıktık gibi geliyor bana. Yepyeni bir dünya önümüzde gibi geliyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum efendim?
1: Evet evet, haklısınız aslında. Dünya sürekli, yani teknoloji değişince UI UX dünyası da değişmiş oluyor. O yüzden bununla bağlantılı olarak teknoloji ne kadar değişirse bu dünyada o kadar evrilecek büyük ihtimalle.
0: Peki ne kadar evrilecek? Hani sanki öyle bir şey var ki bende, teknoloji ne kadar gerideyse o kadar çok butonumuz oluyor, o kadar çok arayüzümüz oluyor. O teknoloji ilerledikçe işin içine ses, görüntü, ne bileyim göz takibi falan gibi şeyler girince sanki menü sayısı azalıyormuş gibi geliyor. Ne dersiniz?
1: Evet, aslında yani bunun da bir terimi var. Çok sıklıkla aslında günün son zamanlarda daha doğrusu kullanılıyor. Zero UI terimi. Bu terim aslında yani çok da yeni bir terim değil ama tabii ki de yepyeni kendini geliştirmeye başlayan bir terim olarak söyleyebiliriz. Yani kullandığımız Face ID'den dediğiniz gibi işte sesli yanıt sistemlerine, arabaya bindiğimizde bizi karşılayan işte her şeyin bana göre ayarlanmasından kullandığımız kulaklıklara kadar gerçekten ara birimler aslında değişiyor. Evet, bunlar hayatımıza farklı bir boyut getirecek büyük ihtimalle.
0: Farklı bir boyut getirecek. Bir de kullanıcı arayüzü ne demekle başlayalım efendim? Hani insanların, herkesle aynı seviyede olalım hep birlikte, ondan sonra bunun üstüne gidelim.
1: Tabii ki, tabii ki. Kullanıcı arayüzü aslında biz kısaltarak çok sıklıkla söylüyoruz. İşte user interface olarak, UI olarak adlandırıyoruz. Sıklıkla da böyle kullanabilirim. O yüzden baştan söylemek istedim onu. kullanıcı arayüzü aslında hepimizin bildiği üzere işte web sitelerinde, mobil uygulamalarda, akıllı saatlerde kullandığımız o grafik arayüzleri aslında söylüyoruz. Yani gördüğümüz işte bir ürün satın alırken işte sepete eklediğimiz ürünü gördüğümüz o arayüze diyebiliriz daha net anlatmak için. İşte saatimizde gördüğümüzde, saat ekranını gördüğümüz bir o alan da bir arayüz aslında. Böyle farklı farklı örnekler var. Bunların hepsi birer grafik user interface olarak geçiyor.
0: UX, UI falan, bunların hepsi bir şeyler. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela zero UI diyoruz. Yani o sıfır kullanıcı arayüzü diyoruz. Yani burada insanlardaki ekranlar ortadan kalkacak diye düşünebilir ama aslında ortadan kalkması beklenen şey ekran değil de o bizim menülere olan zorunluluğumuz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
1: Evet, aslında isim biraz böyle şey, yani provokatif bir isim demekte çok çekinmiyorum aslında. Evet, birazcık evet. Böyle şey gibi. Hani bütün ekranlar kalkacak, ekransız kalacağız, başka bir yöntemler gelecek gibi duyuluyor ama iş aslında birazcık şeyden geçiyor. Demin bahsettiğim gibi grafik user interface'lerin aslında başka bir boyuta evrilmesi olarak söyleyebiliriz bunu. Ekranlar tamamen tabii ki de ortadan kalkmayacak. Öyle bir dünyadan bahsedemeyiz. Buradaki temel yaklaşım, genel olarak kullanıcının aslında yapmak istediği bir işlem var ve bu işlem için biz genelde işte ekran, menü, dediğiniz gibi işte bazı adımlar öğreniyoruz ve bunlardan geçiyoruz. Bizim Zero UI yaklaşımında da temel bakış açısı aslında bunları yaparken olabildiğince az efor harcamak. Yani çok genel bir tanımdan bahsedersek ekranlar hayatımızdan gitmeyecek de ekranların şekli değişmiş olacak. Grafik olmayacak da dediğiniz gibi işte sesli bir arayüz olacak belki. Belki de başka bir boyutta bizi karşılayacak.
0: Ben şimdi burada sizin kafanızdan geçenleri de çok merak ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Mesela bugün menüyü buluyoruz. Menünün üstünde doğru yeri tıklıyoruz. Evet. Aşağı açılıyor. Form dolduruyoruz. Şunu yap demek için oraya tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz. Evet. Yani bunları bizim yerimize yapan birisi mi olacak? Bunun o gerçek hayattaki karşılığı ne olacak efendim?
1: Yani aslında dediğiniz gibi biz makinayı öğrendik bugüne kadar. Yani UI UX dünyasını böyle bir 20 yıla atfedersek, yani 20 yıl uzun bile olabilir belki ama bu dönem diyelim, evet, biz hep makineyi öğrendik. Makine ne yapabiliyorsa biz de onu yaptık. Makine bize ne öğretiyorsa biz de dedik ki makine yapıyorsa tamam okeydir, hepimiz için bir sıkıntı yok dedik. Ama şimdi bugüne dönüp baktığımızda bu yaklaşım aslında bize birazcık şey diyor. Yani ben senin ne istediğini öğreneceğim. Sen bana aktaracaksın ve ben artık senin yerine çalışacağım. Yani aslında kullanıcı böyle ekranları öğrenmek zorunda kalmayacak da makine kullanıcıyı öğrenecek. Öğrendikten sonra da aslında bizim yerimize de bugün agentik yapılar dediğimiz yapılarla birlikte bizim yerimize çalışıyor olacak aslında. Biraz böyle tanımlamak mümkün burayı.
0: Tabii şimdiye kadar hep kurslar vardı. İşte Ctrl Shift F12'ye basarak basılı tutarken oradan Z'ye tıklayınca bilmem ne oluyor filan gibi. Ve biz hakikaten kurslara gidip bunu imtihanlarından geçip bunları öğrenmek, evet, zorundaydık. Yani evet, ben şey diyordum, yani bir tane oradaki bilgisayarcı bunu böyle tasarlamış diye ben niye bunları ezberlemek zorundayım? Çok acayip. Yani bugün okullarda ne bileyim bilmem ne muharebesinin tarihini bile ezberletmiyorlar artık ama biz Ctrl Shift F12'yi ezberlemek zorundaydık. Çok acayip olacak. Peki şöyle bir şey mi olacak mesela? Ben Ankara'ya gitmek istiyorum. Bana bilet bul. Arayüz bundan ibaret mi olacak sizce?
1: Bu böyle çok böyle klasik aslında kolay anlayabileceğimiz bir örnek. Birazcık bundan ibaret, evet, deneyelim de böyle bir yaklaşım da olabilir diyelim. Yani ben bir kullanıcıyım, işte Merve'yim ve Ankara'ya gitmek istiyorum. Ankara'ya giderken şu an ne yapıyorum? İşte bilgisayarımı açıyorum, web sitesine giriyorum, bilet satın alıyorum, kalacağım oteli ayarlıyorum. Bunlar için farklı farklı arayüzler geziyorum ve bu arayüzlerde işlemleri ben kendim Merve olarak tamamlıyorum aslında.
0: Evet. Evet.
1: Ama bugünün dünyasına ve aslında biraz ileriye gidecek olursak da bugün bu AI ile birlikte aslında agentik yapılarla birlikte bu sistemi ben öğreteceğim ve artık makine benim için bunların hepsini yapıyor olacak. Yani ben Ankara'ya iş gezisi için gidiyorum dediğimde benim agentim bana diyecek ki Merve Ankara'ya iş gezisi için gidiyorsa diğer alışkanlıklarından dolayı ben bunu biliyorum. Merve bu otelde kalır, bu saatteki uçağa biner, bu saatte geri gelir. Ama tabii ki de bunların hepsini bana sormadan böyle bir kere de yapacak değil, belli aralıklarla da bu tabii ki bizim yaptığımız hazırladığımız agent'la da bağlı, kesinlikle, olarak tabii ki bize sorarak süreci yürütüyor olacak. Yani bizden daha çok teknoloji çalışacak diyebiliriz.
0: Ay ne güzel bir şey. Yani şu anda mesela benim önümde Word açık. Word'de işte dosya, düzen, görünüm, ekle, hı-hı, biçim, araçlar, tablo filan bir sürü bir şeyler, evet, var. Ben bunların içinden 5 tane komutu ya kullanıyorum ya kullanmıyorum. Orada, evet, böyle 100 tane filan komut olmalı muhtemelen. Evet. Şimdi peki, evet, normal şartlarda bilgisayar bunu yapıyordu ya da bilgisayarcı bunları tasarlıyordu ve biz bunları, hı-hı, öğrenip yapıyorduk. Şimdi hepimizin ayrı ayrı alışkanlıkları olma ihtimali olduğundan şimdi, hı-hı, bilgisayar daha fazla şey öğrenmek zorunda kalacak mı? Bir de araya şöyle bir soru sıkıştırmak istiyorum izninizle. Bunların, hı-hı, hepsi mesela kişisel verileri koruma işine girer mi? Şimdi benden bir şey öğreniyor sonuçta, o benim, hı-hı, datam. Hı-hı. Yani, hı-hı, bir enteresan bir şeyler geliyor sanki oradan.
1: Evet, orada aslında etik konular da devreye giriyor. Son zamanlarda AI üzerine aslında etik konular ne kadar gelişirse burada hazırlayacağımız arayüzler de tabii ki oradan daha çok etkileniyor olacak. Bu sebeple aslında hazırlanan tüm ekranların, tüm agentların birazcık AI'ya girmiş olduk burada ama o anlamda gelişmesi bizi de çok faydalı anlamda, yani doğru anlamda etkiliyor olacak. Öyle diyebiliriz oraya.
0: Peki şimdi çok konuşulan, daha doğrusu konuşulmaya başlanmış böyle çok ütopik bir kavramı size sormak istiyorum. Bayılıyorum ben çünkü bu kavrama. Şimdi bilgisayarlar bizim için yapıldı. Biz de bunları mesela agentlara yaptırıyoruz, ajanlara yaptırıyoruz. Diyoruz ki ajan benim yerime şunu yap, bunu getir, buradan götür. Şimdi bilgisayarlar biz bunları yapacağımızı düşündüğünden bizim için yapılmış durumda. Peki ajanlar bu işleri üstlendiğinde acaba ajanlar için bir arayüz olabilir mi? Yani agent interface falan gibi bir şeye dönüşebilir mi user interface?
1: Evet evet, muhakkak zaten şu anda da yani aslında bunları böyle her sektör için, her sistem için adlandırmak çok doğru mu emin değilim ben de. Fakat zaten şu an mevcutta da bir AI arayüzünü kullanırken orada da bir web arayüzü var. Sadece kullanıcının alışkanlıkları değiştiği için, kullanıcının kullanım şekli değiştiği için ekranlar da ona göre değişiyor. Yani orada da bir grafik arayüzü olduğunu söylemek çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Orası hala bizimle ama örnek veriyorum. Yani AI her yerde olduğu için, yani sesli yanıt sistemiyle de ben AI'yı kullanabiliyorum. Örnek veriyorum, şu an bir telefon aldığımda onun içinde olan bir AI'ya ben şey diyebiliyorum işte, benim mailimi yaz, şimdi o maili buradan yolla, her akşam bana bu maili yazıp yolla diye bir agent hazırlayıp onu da yaptırabiliyorum. Yani aslında bu Zero UI kavramı birazcık buralarda da devreye giriyor. Ama grafik arayüz dediğimiz şey, bilgisayar varlığımız sürdürdüğü sürece o arayüzleri zaten görüyor olacağız. Sadece yaklaşımı değişecek bazı yerlerde.
0: Mesela bugün bir haber okudum, Amerika kaynaklı bir yerde. Diyor ki orada şimdi bilgisayar arayüzleri bizim için yapıldığı için bunların arasında yapay zeka ajanlarını dolaştırmak daha fazla token harcıyor. Oysa biz ajanların kendi aralarında haberleşebileceği bir şey kurarsak, o bizim arayüzlerimizden bunu kurtarırsak daha az token tüketir bilgisayarlar, bize daha ucuza gelir, daha hızlanır diyor. Bilmiyorum, bu yaklaşıma ne dersiniz?
1: Evet, bu aralar zaten bu token mevzu en temel çözülmesi gereken mevzu olduğu için bunun üzerine çokça fazla böyle muhakkak çalışma var. Bu da onlardan biridir ama yani ben bireysel olarak düşündüğümde kendi fikrimi soracak olursanız yani bu agent üreten de insan, bilgisayarı üreten de insan ve kalkıp bunları hani sadece agentlar için bir ara birim yapalım, onların anlayacağı bir şey yapalım demek midir doğru olan? Yoksa zaten mevcut olanı anlatmak mıdır doğru olan? Orada tabii alta mühendislerin tabii ki bakış açısı giriyor. Orada birazcık da onları da dinlemek gerekiyor sanırım.
0: Kesinlikle. Peki biraz sizi bilim kurgu alanına doğru zorlamak istiyorum izninizle. Böyle başta böyle konuşmadık ama siz orada çok yetkinsiniz gibi geliyor bana. O yüzden şeyimi mazur görün lütfen. Şimdi biz diyoruz ki mesela bilgisayar kursları var. İnsanları bilgisayar kursuna gidip bilgisayar okur yazarı yaptık. Neye işte oraya tıklayacağını, nasıl tıklayacağını biliyor filan. Mesela annem bir bilgisayar kursuna gitmişti. Belediyenin açtığı. Çok da güzel bir kurstu. Evet. Ama orada anneme ödev vermişler. Demişler ki masaüstü öğeleri gizle. Annem masaüstü öğelerin hepsini bir folder'ın içine koyup onu çöp tenekesinin altına saklamış mesela.
1: Çok mantıklı.
0: Yani kesinlikle mantıklı. Kesinlikle mantıklı. Ben nasıl bunu düşünemedim diye uzun süre kendi kendime kızmıştım. Yani kesinlikle çok mantıklı. Ama şimdi her insanın bu yeni arayüzlerin ortadan kalkmasıyla her insanın bunu aynı şekilde algılamasını sağlayabilir miyiz? Çünkü kursa gönderme imkanı da elimizden alınacak böylesi şeyleri ezberletmeyince.
1: Evet, zaten burası en işin şey tabiri vardır ya, civcivli konusu deriz. Orası zaten. Evet. Yani birazcık böyle geriye gidip buraya doğru gelmek istiyorum ben bunun cevabı için.
0: Lütfen.
1: İlk aslında dijitalleşme dediğimiz o dönemi yaşarken de herkes bir anda böyle işte bankalar geçti, işte e-devlet sistemleri geçti. Her yer bir anda dijitalleşti ve gerçekten işte büyüklerimiz, işte anneler, babalar, hani onlar bir tık daha alıştı ama işte dedeler, nineler, babaanneler, anneanneler. Bunlar bir tık daha zorlandı ama günün sonunda zaten sistem devrildiği için onlar da bir şekilde bunu öğrenmek durumunda kaldılar. Burada birazcık zorunluluk devreye girdi ve öğrenildi aslında. Evet. Her farklı kullanıcı kesimi tarafından. Ama bugüne geldiğimizde şey dedik ya, yani eskiden biz öğreniyorduk makineyi. Şimdi bugün makine beni öğreneceği için mutlaka kullanıcı devreye girdiğinde kullanıcı kitlelerinin de öğrenme alışkanlıklarını makinelerde öğreniyor olacak. Aslında böyle çok bilinen bir denklem gibi oldu ama yani makinenin aslında insanın makineden beklentisi var artık. Bu sebepten dolayı farklı kullanıcı kitleleri zaten olacak. Olmazsa zaten tek tip olur ve hani bu şey dizisi vardı, bilmiyorum dinleyenler de bilir mi? Pluribus diye geçen yıl bir dizi yayınlandı. Evet. Oradaki gibi tek tip bir insan olma durumu da söz konusu olmayacağı için en azından bugün için sonrasını bilmiyorum. O yüzden makineler de bunu öğrenmek durumunda kalacak. Yani eskiden biz insanları zorladık, öğrendi, öğrenmek durumunda kaldı. Bugün de makineler biraz zorlanıp insanı öğrenecekler bence.
0: Doğrusu da o. Peki şimdi insanların bunu eskiden olduğu kadar iyi kullanamaması, peki yeni bir dijital uçurum yaratır mı yapay zekaların gelmesiyle birlikte?
1: Muhakkak zaten.
0: Yoksa hani yani, ne bileyim sistem böyle daha kolay oluyor, makineler insanı öğreniyor, makineler insanı öğrendiği için aslında o uçurum daha da azalır mı diye düşünmeliyiz.
1: Ya burada bence sosyolojik olarak yani insan işin içine girdiğinde farklı farklı şeyler çok fazla devreye giriyor bence. Yani öncesinde de işte dijitalleşmeyi herkes savun, doğal olarak. olarak savundu ve doğal olarak bir dijital dünyaya girildi. Ve buna karşı çıkan insanlar da vardı ama zorunlu olarak buna girip bunun kolaylığını yaşadıktan sonra belli kesimler de zaten hayat böyle de güzel gidiyormuş aslında diyebildi. Ama dönüp baktığımızda bundan sonraki süreç için bu bir uçurum mu olacak yoksa insanlar bunu benimseyecek mi? Orası biraz yine bizden örnek vereceğim de Black Mirror gibi. Yani gerçekten Black Mirror mu olacak? Yani dönüp bakıldığında herkes buna alışacak ve zaten biz sürece alışmıştık, bir dijitalleşme sürecine alışmıştık. Bu da başka bir dönemin başlangıcı. Bu AI dönemine de ya biz zaten böyle böyle sürekli bir şeyler öğreniyoruz insanoğlu olarak. Hani bunu da öğreneceğiz mi diyecek herkes. Vallahi bunu bence yaşayarak göreceğiz ya. Ben de emin değilim.
0: Evet. Valla sizin gibi kullanıcı arayüzüyle ilgilenen insanlarla konuşmaya bayılıyorum. Neden? Çünkü sosyolojiyle de ilgilenmeniz lazım işiniz konusunda. Evet. İşiniz evet. Gereği psikolojiyle de ilgilenmeniz gerekiyor. Teknolojiyi evet. De bilmeniz gerekiyor. O yüzden de böyle çok renkli sohbetler oluyor. Çok sağ olun programa katıldığınız için bu anlamda. Peki en son size böyle hani Black Mirror'lardan girdik, Pluribus'lardan çıktık. biraz şeyi sormak istiyorum. Şimdi böylesi bir sistemde hani bizi insanları öğrendikleri yerde bütün bu yapay zekaların birileri diğerlerinden çok daha hızlı yükselecek. Yani evet. Burada bir acaba distopik bir ortam oluşabilir mi? İki büyük şirketin olduğu ve diğer geri kalan herkesin geride kaldığı, onların ajanlarının sadece çalıştığı ve hani ne bileyim demokrasi ortamından uzaklaşma tarzı bir şey hiç ortaya çıkabilir mi?
1: Ya ben bunu birazcık böyle düşünmüyorum. Buna birazcık bireysel yine cevap vereceğim ama bu birazcık buyurun, şey gibi lütfen. Yani zamanında televizyon izlerken işte belli başlı medyalar vardı. O medyaların söylediğini izliyorduk. Tek tip bir evet. Aslında yayın vardı. Bugün dönüp baktığımızda eğer söylediğiniz şekilde olması durumunda o zaman da öyle bir yayın olmuş olacak. Ve insanlar aslında bunu reddetme lüksüne de sahip olduğu için şu an en azından bugünün dünyasında evet. O zaman da reddetme evet. Lüksüne sahip olabilirler. O yüzden bu böyle eskisi gibi sadece bana bir televizyon verildi ve ondaki kanalları izlemek zorundayım gibi bir şeyle bağlantılı değil gibi hissettiriyor. İlerleyen zamanlarda bunu da yine hani yaşayarak göreceğiz ama ben biraz daha böyle insanın karar verebilir vaziyette olduğuna inanıyorum şu anki dünyada. Yani medya tarafında biraz daha karar verebilen, kendi istediğini yapabilen, kendi medyasını oluşturabilen bir yapı var. O yüzden evet AI bunda birazcık böyle daha söz sahibi, daha baskıcı bir yapıda olabilir. Ama orada herkes de bu pastadan bence payını almak için çok çalışacak diye düşünüyorum.
0: Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela ben ne bileyim yapay zeka ajanlarını çok ve sıkça kullanıyorum. Mesela hı hı. Futbol saati programımız var sevgili senin de yönettiğimiz. Hı hı. Orada mesela ben futbol verilerini ajanlara toplattırıyorum. Ve onları hı hı. Bir başka ajanda harmanlıyoruz. Elden geçirip gerçekten herkesin dinlemek isteyeceği hale getiriyoruz. Ya da haberleri ben mesela ajanlarla topluyorum. Şimdi ben ajanlardan bahsedince insanlar yok ya filan diyorlar. Ama mesela hı hı. Şimdi siz doğuş teknoloji içindesiniz ve eminim ki bu konularda ciddi çalışmalar, Türkiye'de en ciddi evet. Çalışmaları sizler yapıyorsunuz. Gerçekten ajanlara doğru bir yönelme var mı? Özellikle de iş sektöründen bahsederken. Yoksa bu bizim aramızda, kendi aramızda konuştuğumuz bir şey mi?
1: Elbette var. Olmaması zaten söz konusu değil. Böyle hayatımızı ve iş yapış şekillerimizi kolaylaştıran bir yöntem varken bizim doğuş teknoloji olarak bundan uzak kalmamız zaten mümkün değil sizin söylediğiniz gibi. O yüzden evet biz de şirket olarak birçok alanda agent yapıları kullanıyoruz. Bununla birlikte tabii ki de bu projelerde çalışan arkadaşlarım muhakkak çok daha net bilgilerle
0: talep geliyor mu efendim? Sektörlerden farklı sizin farklı sektörlere yine çalıştığınızı biliyorum. Hani restoranlardan evet. Otomotive vesairelere kadar talep artıyor mu ajanlara karşı?
1: Evet evet insanlar bilgilendikçe zaten sektörler daha doğrusu bilgilendikçe tabii ki de talep artıyor. Çünkü insanlar biliyor ki yani ben bir agent'a yaptığı yani kendinin yapacağı bir gün sürecek bir işi agent'la bir saatte yarım saatte veya 10 dakikada yapabilirim. Bu esnada başka bir işe odaklanabilirim gibi o çok temel aslında agent'a bırakayım o yapsın ben de diğer işlerimi organize edeyim konusu aslında her sektörde var. Fazlaca bize de talep geliyor zaten doğuş teknoloji olarak. Bu alanda biz de farklı evet. Sektörlerde çalışıyoruz.
0: Yani ajan kullanımı bir süre sonra yani bize anlatıldığı kadar hızlı gelişiyor diyorsunuz. Ben öyle anladım söylediklerinizi.
1: Evet evet evet evet kesinlikle bunu söyleyebiliriz rahatlıkla.
0: Süpersiniz. Vallahi çok vaktinizi aldım sizin. Çok teşekkür ediyorum ama gerçekten önümüze böyle geniş bir şey çizdiniz. Dizilerden dediğim gibi sosyolojiye kadar süper bir resim çizdiniz önümüze. Önümüzdeki günlerde mutlaka yeni gelişmeleri ben sizlerle konuşmayı çok isterim.
1: İnşallah. Ben de çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim Serhat Bey.
0: Saygılar sunuyorum efendim. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. İyi yayınlar.
0: Evet. Doğuş Teknoloji Kıdemli UX Tasarım Eksperi Merve Yavuz Dinç'le konuştuk efendim. Evet ya, dünya başka bir yere gidiyor. Bakın gerçekten de yani bilgisayar kullanımımızdan telefon kullanımımıza kadar her şey başka bir yere gidiyor. Belki telefona ihtiyacımız olmayacak yakın zamanlarda. Çünkü telefonu ekranı için kullanıyoruz. Düğmelerini tıklamak için kullanıyoruz. Oysa ne bileyim, karımı ara, işte annemi çaldır filan gibi bir şeyler söylemek ya da bilmem kime bilmem ne mesajını gönder, gelen mesajları oku demek aslında çok kolay bir iş. Bunları orta vadede karşımızda çok daha yoğun biçimde göreceğiz diye düşünüyorum. O zaman haydi bir müzik arasına gidelim efendim. Şöyle güzel bir parça dinleyelim. O güzel parçayı dinlerken şu kullanıcı arayüzüyle ilgili dinlediklerimizi bir sindirelim. Ardından haberlerle birlikte olacağız.

Efendim, Yapay Zeka Günlüğü programının ikinci yarısındayız. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından diyerek hemen kaldığımız yerden devam edelim. Haberlere girin. Şimdi haberlerde benim en çok dikkatimi çeken bugünkü haber Türkiye'den bir haber oldu. Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi yolda diye bir başlık atmışlar. Türkiye kamu çalışanlarının yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri amacıyla temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimini zorunlu hale getirecek deniyor. Zorunlu anahtar kelime. Şimdi ya bir şey söyleyeceğim. Ya tamam, kamu personeli kesinlikle yapay zeka kullanmalı. Yapay zeka kullanmayı bilmeli. Şimdi zorunlu hale getirecek deyince ben hemen şunu sorarım. Peki kamu personelinin önüne hangi yapay zekaları koyuyorsunuz? Neyi öğrenecek o? Ya mesela GPT'yi nasıl kullanacağını mı öğrenecek? Gemini'yi mi öğrenecek? Anthropic'e mi girecek? Anthropic'in ne bileyim işte bilmem ne versiyonunu mu kullanacak? Beriki versiyonunu mu kullanacak? Ha yoksa yapay zeka konusunda zorunlu olarak yapay zeka nasıl çalışır? Aslında neler düşünür? Finanı mı anlatacaksınız? Ya bunun içinden ben çıkamıyorum. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesiyle yürütülen 2026-2030 dönemi yapay zeka eylem planındaki hedeflere uygun bir şekilde e-öğrenme yöntemiyle temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek diyor. Bakın yani şu anda bu eğitimler zaten verilmek durumunda ama yapay zeka eğitimi vermenin en iyi ve en garantili yolu insanlara yapay zeka kullandırtmak. Eskiden bilgisayar kursları vardı. Evinde bilgisayar olmayan insanlar gidip bilgisayar kurslarına girer bir şeyler öğrenirlerdi. Evinde bilgisayar olan insanlar orada o kurslara gittiklerinde aman biz zaten bunları biliyoruz derlerdi. Aynı bunun gibi şimdi siz yapay zeka eğitimini vermeye çalışmak yerine e-öğrenme yöntemiyle işte 1 milyon kişi bunu başından sonuna kadar seyretti bu YouTube videosunu diyeceksiniz ve görevinizi yerine getirmiş olacaksınız. Onlar da bu zorunlu görevi yerine getirmiş olacaklar. Fakat gerçekten yapay zeka kullanımı konusunda Türkiye şuradan şuraya gidecek mi? Hiç zannetmiyorum. Onun için de bunları biraz böyle düşünmek lazım. Ya Türkiye'nin bir yapay zeka kendi büyük dil modeli olacaktı. Bundan bahsettiniz. Ben bunun 2 yıl boyunca peşinden koştum sizlere yayında anlatabilmek adına. Yok ortada böyle bir şey mesela. Ortada böyle bir şey yok ve biz kamu personeline hangi yapay zekayı ürettiği anlatacağımızı bilmeden yapay zekayı zorunlu olarak anlatacağız. Bunları öğrenmezsen maaşından keserim falan mı diyecekler? Zorunlu ne demek? Bunu anlamıyorum mesela. Yani neyse şimdi her kurumun yapay zeka yöneticisi olacakmış efendim. Yani kamu kurumlarındaki dönüşüm, kullanım alanlarının belirlenmesi, uygulamaların sahada denenmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını içeren TAR'a, pilotla, ölçekle döngüsüyle bütüncül bir yönetişim ve güven çerçevesini yürütecek. Bunu muhtemelen yapay zeka yazdırmışlar. Net söyleyeyim size. Kamudaki bu dönüşümü yönetmek üzere kurumlarda bu alandan sorumlu bir birim amiri veya başkana bağlı üst düzey yöneticisi görevlendirilecek. Peki niçin? Bu başkanlar hangi yapay zekayı yönetecekler? Oradaki yapay zeka ne yapacak? Yani mesela hastaneye koyduk, hastane işlerini mi yönetecek? Kullanıcıya ilaç mı yazacak? Hastalara ilaç mı yazacak? Ya da ne bileyim tapu kadastroda sizin tapu bilgilerinizi yalnız böyle söylemişsiniz ama aslında onlar öyle değil diyen bir yapay zeka mı olacak? Şeylerde mesela milli eğitimin içinde öğretmenim bugünkü ders programınızda şunları yanlış koymuşsunuz bunları böyle yapmayın diyen birileri mi olacak? Yani siz nelerin olmasını ortaya net bir şekilde koymadan önce oraya birim yöneticisi atıyorsunuz. Neyi yönetecek bu adam? Birim ne? Hangisi? Ya çok ters bir yerden gidiyoruz. Bakın 2026-2030 eylem planından yanayım ben. Gerçekten de böyle bir planımız olsun bizim. Ama bizim esas temelde neyi nasıl kullandığımız, nereye kullanacağımız bilgisi yok ortada. Dediğim gibi bunu ekonomide mi kullanıyoruz, tapu kadastroda mı kullanıyoruz, milli eğitimde mi, sağlık bakanlığında mı, nerede neyi kullandığımızın bilgisi yok daha ortada. Ve biz bunlar varmış gibi yapıp tepelerine yönetici atıyoruz, adamlara sorumluluk veriyoruz. Bakın size bir şey vereyim. 1990'larda okullarda bilgisayarlar olmalı dedik biz. Bağır bağır bağırındık. Gerçekten de kendimizi paraladık. Okullarda çocuklar bilgisayara dokunmalı dedik. Çünkü o zamanlar daha Türkiye'de 100 bin internet kullanıcısı vardı. Ve işte okullarda internet olmalı, bunlar şöyle olmalı, böyle olmalı diye anlattık. Ne oldu biliyor musunuz? Okullara internet geldi. Okullara eser sayıda bilgisayar geldi. Ve bunların başına bir baş öğretmen atandı bilgisayar konusunda.
Ve ne oldu biliyor musunuz? Çocuklar bilgisayarları bozmasın diye o bilgisayar odasının kapısını kilitleyip anahtarını hiç bulunamayacak bir yere attılar. Ve o bilgisayarlar hiç bozulmadan gıcır gıcır çürüdü. Hayır öyle bir şey olmadı. Çok kullanıldı o bilgisayarlar diyenler bana gelebilirler efendim. Ben 1991'den beri teknoloji gazeteciliği yapıyorum. Onların hepsiyle ve teker teker bütün bilişim öğretmenleriyle röportaj yapmış bir adamla konuştuğunuzu bilerek beni yalanlamaya çalışın. Olur mu? Şimdi aynı şeyin yapay zekayı olmasından korkuyorum ben. Yani çünkü yaşanmışlıklar yaşanacakları getiriyor bize biraz. Eskiden böyle oldu, şimdi de böyle olacağı biraz bize anlatıyor ne yazık ki yaşanmışlıklar. 10 bakanlıkta 30 pilot başlatılacakmış. Plan kapsamında 12 ayda en az 2 pilot dalgasıyla 10 veya daha fazla bakanlıkta toplam en az 30 yapay zeka pilotun başlanması hedefleniyormuş. Ne yapmak için? Yani bakın siz mesela bir şey diyorsunuz ki ben bir ordu kuracağım. Orduyu kime karşı kuracağınızı bilmeden ordu kuramazsınız mesela. Nedir mesela? Siz ne bileyim denizden gelecek düşman var bizim, buna karşı ordu kuruyoruz diyerek gemili bir ordu kurarsınız. Ya da biz mesela olası potansiyel kara düşmanlarına karşı düzenli ordulara karşı bir ordu kuracağımız kurmamız gerekiyor derseniz ona göre ordu kurarsınız. Ya da teröristler var efendim bizim dağlarımızda, biz zor onları affederiz ama şimdi o teröristlere karşı şunları şunları yapmamız gerekiyor diye bir ordu kurarsınız. Bunların hepsi birbirinden farklı şeylerdir. Biz bir tane ordu kuralım, onu da yapsın, bunu da yapsın, şunu da yapsın diyemezsiniz. Yapay zeka için de aynı şey söz konusu. Siz Tapu Kadastro'da kullanacaksınız, ona bir yapay zeka. Milli Eğitim'de kullanacaksınız, ona bir yapay zeka. Öğrencilere vereceksiniz, doktorlara vereceksiniz, hepsine ayrı ayrı yapay zekalar düşünüyor olmanız lazım. Biz 9 tane proje yapacağız. Buradan da bütün Türkiye 2030'a kadar yapay zeka ile dolup taşacak. Kulaklarından yapay zeka akacak diyerek bu iş bir yere gitmez. Bunun bir örneğini biz 2000'li yılların başında gördük. Her öğrenciye bir tablet diye bir kavram çıktı. Her öğrenciye tablet için uğraştılar, didindiler. Ne oldu sonra o öğrenciler? Kaç yıl bilgisayar mezunu, bilgisayar fakültesine girdi, çok iyi öğrendi. O tabletlere ne oldu? $2 milyar vermiştik o sene o tabletlere. Sonradan gelenlere hiçbir şey vermedik. Ne oldu o iş? İşte bakın, bunu yapay zeka da buna benzemesin diye ben size bunları anlatıyorum. Ben size anlatıyorum da onları da anlatıyorum aslında dinlemek isteyenlere. Bu haberi geçelim. Haydi bakalım. Çünkü bu haberin üstüne tepindikçe tepiniriz. 5 gün konuşurum size bunun için. Çok net söyleyeyim size. Sözcük kullanmadan düşünen yeni yapay zeka maliyet düşüşü vaat ediyor demiş. Az önce Merve Hanım'la konuştuğumuz konunun haberi bu. Ne diyorlar? Şöyle diyorlar. Sözcük kendi aralarında ajanlar, hani ajanlar için dedik ya. Şimdi ajan dediğimiz şey ne? Sizin görev verdiniz, bir işi yapması için görev verdiniz. Küçük programcıklar parçası. Yani diyorsunuz ki her sabah ben kalktığımda sen ajan olarak gidip bana dolar, işte ne bileyim altın fiyatı, döviz fiyatı vesaireleri toparla, faizlere bak. Hangisine bu akşam buna kadar yatırım yapacağımı bana söyle diyorsunuz. Ajanın işi o, onları yapıyor mesela. Şimdi ajan kullanıcı arayüzüyle yani insanlar için yapılmış arayüzlerle bilgi alınması gereken yerlere gidip oralardan bilgi almak için benzin harcıyor diyelim. 5 benzin harcıyorsa kendisi için yapılmış bir arayüze gittiğinde 1 benzin harcayacak. O harcadan benzinin parasını sizin verdiğinizi unutmayın. Yani mesela ben bugün şey yaptırıyorum mesela internet sitesi yapıyoruz beraber yapay zeka ile ve onun mesela bir yerden sonra diyor ki tamam abi ben bittim. Bana diyor bir $30 daha patlat, ben kaldığım yerden devam edeyim. Diyor ki yok öyle bir param, bekleriz bir hafta kadar bekleriz diyoruz. Bir hafta sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz mesela.

ajanların kullanmasının başarısından sanırım bahsediyor. Burada Pathway bunları yapmış. Buradan da kendilerine sevgi ve saygılarımızı gönderelim efendim. Güzel bir makale buldum. Hukuki Haber diye bir sitenin içinde. İsmini de söyleyeyim. Avukat Emirhan Altuntaş yazmış bunun makaleyi. Kendisine LinkedIn'den de şey yaptım hemen. Kontrol ettim. Gerçekten de oğlan bir kişi. Şöyle bir şey yapmış. Platon'un devletin, yani devlet kitabının mağara alegorisine girmiş. Şimdi enteresandır bu tabii. Bu alegoriyi bilmeniz lazım. Şöyle ben onun yazdıklarından size aktarayım. Karanlık bir mağarada çocukluğundan beri boyunlarından ve bacaklarından zincirlenmiş insanlar yaşadığı alegorisinden yola çıkıyoruz. Kafalarını bile çeviremiyor bu adamlar ve tek gerçeklik arkalarında yanan bir ateşin önünden geçen nesnelerin mağara duvarına yansıttığı gölgeler. Ve o gölgelere bakarak dünyayı tahayyül etmeye çalışıyorlar. Yani onlar bir fil görmemiş, bir keçi görmemiş, ağaç görmemiş ama işte o ateşin o mağara duvarına yansıttığı gölgelerden o dünyayı kavramaya çalışıyorlar. Avukat Emirhan Altuntaş da diyor ki şu anda da böyle bir yerdeyiz. Yani diyor ki, hatta onun söylediklerinden yola çıkarak vereyim. Hukuk sadece kağıtlara ve dijital ekranlara basılmış metinlerden ibaret bir gölge oyunu değildir. Zira o zincirleri kırıp mağaranın dışındaki mutlak adalete ulaşma çabasıdır diyor. Ancak yapay zeka teknolojilerinin adalet mekanizmasına entegre edilmesi bizi tarihin yeni bir mağara deneyimiyle karşı karşıya bırakıyor. Günümüzde yapay zeka algoritmaları önümüze kusursuz ve objektif gibi görünen hukuki analizler, dilekçe taslakları ve hatta ceza oranı tahminleri bile koyuyor. Devasa veri yığınlarını saniyeler içinde tarayan bu sistemler ilk bakışta adaleti hızlandıran mucize gibi görülebilir. Fakat burada gözden kaçan felsefi paradoks vardır. Yapay zeka geleceği sadece geçmişin verileriyle inşa eder diyor. Çok haklı, evet. Yani öğrendikleriyle, ama hukuk mesela devingen bir şey, dönüşebilen bir şey, değişen bir şey. Yani eskiden mesela biz ülkemizde terörist yokken onlara verdiğimiz cezalarla teröristleri ve yaptıkları kötülükleri gördükten sonra onlara verdiğimiz cezalar arasında ciddi farklar var. Sonrasında onları affetme olayına girmiyorum bile. Ama söylediği şey çok enteresan. Bu hukukihaber.net sitesini takip etmenizi öneririm. Enteresan böyle fikir yazıları var içinde. Efendim geçelim SPK'ya gidelim. Türkiye'den gidiyoruz. Türkiye'de kalalım. Şimdi SPK'dan yapay zeka adımı deniyor. Uzaktan kimlik tespiti standartları yenilenmiş. Sermaye Piyasası Kurulu Türk uyruklu olmayan gerçek kişilere yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport bulundurmaları şartıyla aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına müşteri olabilme imkanı tanımış. İşte buna göre işte aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları sürekli iş ilişkisinin tesis edildiği tarihte Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın işte bilmem ne standartına uygun yakın alan iletişimi olan pasaport kullanmak suretiyle uzaktan kimlik tespiti yoluyla yapabilecekmiş. Yani bu da işte Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklara bir müjde olarak verelim. Bizi dinleyenlere bir müjde olarak verelim. Müjde, artık her şeyi yapabileceksiniz. Harikasınız, iyi ki varsınız. O zaman yabancı haberlere doğru hadi yelkenlerimizi foralım. Yabancı haberlerden başlayalım. Şimdi şöyle bir haber var. Grok'a açılan bir davadan bahsediliyor burada. Bu yeni davada yapay zeka güvenliğinde çok daha tehlikeli bir soru gündeme gelmiş. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok'un çocuklara ait cinsel istismar materyali üretmesiyle ilgili yeni bir toplu dava dalgasıyla karşı karşıya kalmış. Ama bu dava şirkete daha önce açılan benzer davalardan çok önemli bir noktada ayrılıyormuş efendim. Neden? Çünkü davacı Grok'un sıradan bir çocuk fotoğrafını değiştirerek yeni bir görüntü üretmesinden değil, kendisinin çocukken maruz kaldığı gerçek istismara ait yıllardır internette dolaşan görüntülerin kullanılarak yeni yapay zeka görüntüleri oluşturulmasından söz ediyormuş. Yani hiç şey yok bakın, yapay zeka asla etik ve ahlaki olarak düşünmez. Yapay zeka kendinden ne istendiyse, kendine ne öğretildiyse onu düşünür. Muhtemelen bu görüntüleri kullanıp yeni görüntüler üreten yapay zekanın arkasında bunları hiç düşünmeyen, insanların ne olduğunu, neler yaşamış olabileceğini, bunun ahlaki ağırlığını düşünmeyen

Bir çok affedersiniz eşek var. Ve o eşek şey yapmamış. Geçmişi ve geleceği, bu işin ahlaki boyutunu hiç düşünmemiş. Bunu yapay zekaya vermiş. Burada yapay zekayı suçlamak yerine bunun arkasındaki o bahsi geçen uzun kulaklı kişiyi ve ona bu işi veren, onu denetlemeyen Elon Musk'a kadar uzanan zinciri düşünmemiz lazım. Yani kimliği korunmak amacıyla Jane Doe diye tanınıyormuş bu kadın. Okul öncesi yaşlardayken istismara uğradığını ve o dönemde çekilen görüntüleri yaklaşık 20 yıldır internette dolaştığını belirtiyormuş. Bu materyaller çocuk koruma kuruluşları tarafından uzun süredir biliniyormuş. Görüntüleri dijital parmak izi anlamına gelen hash değerlere atanmış durumdaymış. Böylece aynı görüntü internette yeniden ortaya çıktığında otomatik olarak tanınabiliyormuş. İddianın işte en ciddi bölümü burada başlıyor diyor haber. Davacı taraf yalnızca Grok'un bu görüntüleri yeni içerikler ürettiğini değil, XAI'ın model geliştirme sürecinde gerçek çocuk istismarı materyalini içeren verileri kullanmış olabileceğini de ileri sürüyor. Ars Technica'nın incelediği dava dosyasına göre bu konuda henüz ayrıntılı teknik kanıt kamuoyuna sunulmamış. Dolayısıyla Grok'un gerçekten bu materyalle eğitildiği şu an kanıtlanmış bir olgu değil. Ama davanın temel iddialarından bir tanesi. Yani ya ne bileyim ya, nasıl insan öldürüleceğini de sorduğunuzda bunu anlatabiliyorsa, bunun için insan öldürme, gerçek insan öldürme görüntülerinden yola çıkması kadar korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Yani işte bu görüntüleri insanlığın bir araya gelerek bir kadının çocukken başından geçen şeyleri internet ortamından silememesinden konuşuyoruz. Dünya çok kötü bir dünya. Gerçekten de çok kötü bir dünya. Peki efendim, geçelim. Çalışanların yapay zeka tepkisi büyüyor diyor bir başka haber. Sorun teknolojide mi, sorun patronlarda mı? Sizce nerede? Hadi haberin sonuna kadar bunu düşünün siz. İş yerlerinde yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşırken çalışanların bu dönüşüme bakışı giderek daha olumsuz hale geliyormuş. Glassdoor, bu çalışanlarla ilgili bir internet sosyal platformu diyelim. Glassdoor'un Amerika'da çalışanların şirketleri hakkında yazdığı değerlendirmeler üstüne yaptığı bir analiz, yapay zekadan söz eden yorumların Mayıs 2025 ile Mayıs 2026 arasında %140 arttığını göstermiş. Daha dikkat çekici olan ise tonun tamamen değişmesiymiş. 2019'da yapay zekadan söz eden yorumların %81'i olumluymuş. 2026'da bu %43'e gerilemiş. Yani hatta bu %100 olarak bunu düşünecek olursak %43 olumlu bahsediyor ama %53 nötr değil. %53'ü de net bir şekilde olumsuz şeyler söylüyormuş. Bunu tabii insanlar yapay zekadan korkuyor da o yüzden böyle söylüyor demek burada çok yanlış. Glassdoor'a göre yapay zeka konusunda olumsuz yorum yapan çalışanların %20'si doğrudan işlerinin yapay zeka tarafından ortadan kaldırılmasından söz ediyormuş. %14'ü şirketlerin çalışanları istemedikleri halde yapay zeka araçları kullanmaya zorlamasından bahsediyormuş. %13'ü yönetimin yapay zekaya gereğinden fazla odaklanıp asıl işi veya müşterileri deneyimin bozmasından bahsediyormuş. Yani insanlar burada yapay zeka gelecek, şöyle olacak, böyle olacağın dışında yapay zekanın kötü kullanımından bahsediyorlar. Yani yapay zeka çok kötü ya, bak görüyor musun, o zaman yapay zeka kullanılmasın değil. Konuşma konumuz bu değil efendim. Konuşma konumuz şu: o başta yaptığı işin ne olduğunu anlamayan patronlar ve insan kaynakları yetkilileri var. Bu yetkililer bu dünyanın nasıl gitmesi gerektiğini, nasıl dönüşmesi gerektiğini araştırmak, bulmak ve o yenilemek yerine, güzelleştirmek yerine böyle saçma sapan şeylerle insanları zorlayıp bunu böyle yapacaksın yoksa işten atarım, yapay zekayı kullanacaksın yoksa seni döverim filanlarla şirket yönetmeye çalışıyorlar. İşte o dünya öyle gitmeyecek. Bunu yakında zor yollardan öğrenecekler. İsterseniz yine bir müzik arası verelim. Yine bir nefes alalım. 2 dakika sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız efendim.

beyond human sight. With thorns are a teaser, I play.

Yapay Zeka günlüğü programının son dönemecindeyiz artık. Arkadaşlar arka planda Army of Lovers'ın Crucified şarkısını çaldılar. Aslında anlattığımız şeyleri çok iyi özetliyor bu şarkı. Şarkının içinde Army of Lovers şey söylüyor. I'm crucified like my savior. Yani aynı benim kurtarıcım gibi İsa'yı kastediyor. Çarmıha gerildim diyor. Orada biraz insanların sevdiklerini çarmıha gelmesinden vesairelerden bahsediyor. Biz de burada aslında bizi kurtaracak olan şeyi çarmıha geliyoruz sıkça. Çünkü olması gerektiği gibi gitmiyor. Yani o kadar da hızlı gelişiyor ki kimse onu durduramıyor da belki bir noktada onu alıp kollarını açıp bacaklarından çivileyip çarmıha gelmemiz gerekiyor. O yapay zekayı. Başka türlü bu işler ilerlemeyecek. Böyle de bir metni çıkartmış oldum sizlerle. Şimdi enteresan bir haber var yine önümde, size söylediğim gibi haberlerden haberler. Amerika yapay zeka güvenlik testleri neden gizli tutuyor diye soruyor uzmanlar. Amerika'na yapay zeka güvenliği konusunda alışılmadık bir hukuk mücadelesi başlamış. Tartışmanın merkezinde Trump yönetiminin piyasaya çıkmadan önce en gelişmiş yapay zeka modellerini değerlendirmek için oluşturduğu ancak ayrıntılarını kamuoyuna açıklamadığı bir güvenlik sisteminden bahsediliyor. Şimdi bir sivil toplum kuruluşu bu kuralların gizli tutulamayacağını savunarak 4 federal kuruma dava açmış efendim. Yani o işte Frontier AI, yani iyi, yüksek hızlı modeller, yüksek yetenekli modellerden bahsediyoruz ya. Şimdi bunlar diyor ki Trump, ben bunları çıkmadan önce bir inceleyeceğim. Ama diyor nasıl inceleyeceğim bende kalsın, size söylemeyeceğim neyi incelediğimi. Ya belki de bizim hayatımıza nasıl kötü yönlerden etki edeceğini bakıp onu almak istiyor. Kim bilir, ama işte bizim bilmemiz gerekiyor. Yani biz insanlar devletin üstündeyiz. Çünkü devlet bizlerden oluşuyor. Bizler o devleti oluşturuyoruz. Devlet bizim için var. İnsanlar, mesela bize yanlış öğretilen bir şey var. İnsanlar devletin bekası için varlıkları önemsizdir deniyor ya. Hayır, devlet bizim için var. Biz devleti kurduk daha iyi yaşayalım diye. Dolayısıyla biz hayatlarımızı o yolda feda etmemeliyiz. Mantık yanlış. Aynı şekilde şimdi mesela devlet yapay zekayı, Amerikan devletinden bahsediyorum, nasıl çalışıyor, ne yapıyor diye baktığı durumda biz neye bakıyorsun abi sen, hayırdır diye sormamız lazım. Devlet güvenliği, bunu size söyleyemeyiz. Ya Allah Allah. Devletin güvenliği benim güvenliğim ya. Devlet aslında kendini güvende tutması gereken bir şey değil. Devlet bizim için güvende olması gereken bir şey. Yani benim için yaptığı bir şeyi niye bana söyleyemiyorsun abi diye soruyor düşünce kuruluşları ve bu konuda davalar açmışlar. Tabii bu bizimki gibi demokrasisi olan ülkelerde mümkün değil. Şimdi bir sessiz bıraktım sizi. Neden diyeceksiniz? Yani bizimki gibi olan ülkelerde hani bize zaten devlet söylüyordu, o yüzden mümkün değil diyerek geçiştirebilirim konuyu. Ama hayır, devlete dava açarak devletten bir şeyler öğrenebilmek mümkün değil. Yani devletin mesela kurduğu bir e-devlet mekanizması var. Soru sorup oradan cevap alabiliyorsunuz. Bunun kuralları 2000'li yılların başında gelmişti. Normalde bizim her sorduğumuz soruya orada cevap verebilmeleri lazım. Diyelim mesela biz devlete, abi hayırdır sen bu sene kaç tane ağaç kesimine izin verdin dediğimizde devlet trak diye 1.260.312 gibi bir cevap verebilmesi lazım. Ama artık devlet böyle bir şeyler vermiyor. Sizin bilmeniz gereken bir şey değil diyor. Yani mesela kaç tane havaalanı bu kuruldu ve kaç yolcu ona inip biniyor, kaçına biz boşu boşuna para veriyoruz diye sorduğunuzda o mekanizmalar size artık cevap vermiyor. Bunlar diyor devlet sırrıdır diyor. Allah Allah, benim paramı kullanacaksın, sonra diyeceksin ki bunu sana söylemem sır. Allah Allah, değil mi? Ne enteresan ya bir dünya. Neyse davayı bağımsız kuruluş Amerika'da Protect Democracy diye bir şeymiş. Bir kuruluşmuş. Kuruluş güvenlik açısından gerçekten gizli kalması gereken bazı test ayrıntılarının sınıflandırılabileceğini kabul ediyor. Peki diyor. Ama sistemin genel kurallarının, katılım koşullarının, şirketlerin nasıl seçildiğinin ve karar mekanizmasının gizli tutulmasının başka bir mesele olduğunu söylüyor. Üstelik davaya göre söz konusu çerçevenin kendisi gizli belge olarak sınıflandırılmış bile değil. Yani orada bir gizlilik yok ama insanlar bunu gizlilik olarak niteliyorlar efendim.
Bunları söyledikten sonra programımızın yapay zeka günlüğünün sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu söylediklerimi lütfen düşünün. Yani neyin bizim güvenliğimiz için olduğunu, neyin bizim için yapıldığını sürekli kafanızda sorgulayın efendim. Bizim için var her şey. Önemli olan biziz. Ve o her şeyi biz kuruyoruz efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte haftanın keyfinde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
3: Bu çökme. Bu sapma falan değil. Çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya öde versem. Bu böyle bir sapma yapsa. Oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin. Çökmüşsün sen. Çökmüşsün sen.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, dünyada gelişmeler, bir tarafta Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı, bir tarafta Zelenski'nin yeni tehditleri. Gerçekten Zelenski iyice çizgiyi aşmış durumda. Karadeniz'de Türkiye-Rusya ticaretini sabote etmek için yaptığı saldırılar, çok sayıda Türk gemisinin vurulması, işte bazı gemicilerin yaşamını yitirmesi bu saldırılarda. Bunlar devam ederken Zelenski yeni bir tehditte daha bulundu. Yolcu uçaklarının İHA'ların tehdidinde olduğu mesajını verdi ve yani bir anlamda yolcu uçaklarını da tehdit, yani ticaret gemilerinden sonra yolcu uçaklarını İHA'yla vurmayı gündeme getirdi. Bu son derece, yani ne uluslararası hukuka uygun, ne insanlığa uygun, ne savaşın kurallarına uygun, hiçbirisine uygun değil. Ama Zelenski bunu da yaptı. Şu anda Rusya'ya en çok yolcu taşıyan uçak şirketi Türk Hava Yolları ve diğer Türkiye'nin hava yolları şirketleri. Şimdi böyle bir ortamda, yani özellikle Türkiye'den uçakların Ukrayna tarafından İHA saldırısına uğrayacak olması, yani insan düşünmek bile istemiyor. Tabii bu niye yol açtı? Ukrayna Karadeniz'de Türk gemilerine onca saldırı düzenlerken gerekli tepkinin gösterilmemesi ve bir anlamda sessizlikle geçiştirilmesi Zelenski'yi iyice şımarttı. Ve en son bu hamleyi yaptı ki bu kabul edilebilir bir durum değil. Eğer önümüzdeki günlerde bir Türk Hava Yolu şirketinin uçağına Ukrayna'dan bir saldırı gerçekleşirse bundan sonra nasıl bir durum ortaya çıkar? Yani bunu konuşmak bile istemiyorum. Yani bu çılgınlıklara artık bir son vermek lazım. Ukrayna'ya destek veren Batı, Amerika ve Avrupa'da artık bu Zelenski'ye bir dur demesi lazım. Bakın Netanyahu'ya verilen desteğin nasıl bir soykırıma yol açtığını, nasıl on binlerce insanı, on binlerce çocuğu öldürdüğünü İsrail'in, bunu gördük. Eğer Zelenski ile de bu saldırılarına hoşgörüyle ve gerekli tepki gösterilmezse, yani sizin verdiğiniz silahlarla bu işleri yapıyorlar, sizin verdiğiniz mühimmatla bu işleri yapıyor. Yani artık hani derler ya, sözün bittiği yerdeyiz. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bu süreç devam ederken Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi gerçekleşti. Bu zirvede önemli kararlar alındı. Bu zirvede dünyada çok kutupluluğun artık herkesin kabul etmesi gereken bir durum olduğu bir kez daha ilan edildi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifadeleri vardı. Şangay İşbirliği Örgütü için yükselen yıldız demişti. Rusya Dışbakanlığı Sözcüsü Zaharova Aydınlık Gazetesi'ne bir açıklama yapmış ve burada Erdoğan'ı haklı buluyor. Erdoğan'a katılıyorum diyor. Ancak bir şey söylüyor. Yani Şangay İşbirliği Örgütü yükselen yıldız ifadesini biraz daha pekiştiriyor. Çok önceden yükselmiş olan bir yıldız ifadesini kullanıyor. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği de sorulmuş Zaharova'ya. Rusya'nın yıllar öncesi bu örgüte örgütü kuran ülkelerden biri olması bizim için diyor bir onur diyor. Üyelik konusunda nihai kararları tabii ki üye devletlere ait diyor. Özel bir prosedür var ve üye devletler diğer ülkelerin çıkarlarını göz önüne bulundurup değerlendirmek zorunda diyor. Yani Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik meselesine de bu çerçevede bir açıklık getiriyor. Yani burada Şangay İşbirliği'ne almak için yani böyle hemen alalım demiyor farkındasınız. Gerçi bir diplomat olarak daha geniş bir çerçeve prosedürü aktarıyor ama Türkiye'nin de politikalarının biraz daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden, en azından ben açıklamayı bu şekilde okudum. Bu da Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde verilen mesajlardan birisi ve bizim açımızdan da önemli. Türkiye'de Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde yerini alırsa bu Asya İttifakı açısından son derece önemlidir. Uzun süredir tartıştığımız TRCİ İttifakı'nın da önemli bir parçası olur. Umarız bir an önce Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne girecek noktaya gelir. Evet, içeriye dönecek olursak içeride şimdi yeni bir tartışmayla karşı karşıyayız. Daha doğrusu yeni bir gelişme var. Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir eski belediye başkanı. Çok tartışılan isimlerden birisi. Son dönemde yeniden tartışılmaya başlandı. Nedir tartışmanın konusu? Tartışmanın konusu Melih Gökçek'in oğlunun gelininin işte Almanya'da bir şirket kurması ve buraya ciddi miktarda bir para transferi yapmaları. Yani sözünü edilen para ilk bakışta kulağa biraz hafif gibi geliyor. İşte 8,5 milyon euroya bir orada bina satın almak girişimi var. Melih Gökçek bu konuda bir açıklama yaptı. Bir aracı vasıtasıyla niye böyle yaptıklarını söyledi. İşte oradan vatandaşlık almak için bunu yaptılar dedi. Sonra vatandaşlığı oturma izni almak olarak değiştirildi. Çünkü vatandaşlık arası niye gidiyorsun? Niye Alman vatandaşlığı alıyorsun? Bir de dedik orada bir televizyon yanında TV100'de yaptığı bir açıklama, bir gazeteci aracılığıyla yaptığı açıklamada orada dedi zaten 300 bin dolar dedi. Kaybettiler yani bir teminat verdiler yandı dedi. Şimdi 300 bin dolar dediğimiz rakam 300 bin euro dediğimiz rakam çok da böyle hafif alacak bir rakam değil. Bugünkü kurlarla 17 milyon liralık bir rakam yani 17 milyon liraya yakmak da yani bilemiyoruz bizim gibilerin bütçesi için çok büyük rakam. Ayrıca bir başka bir iş başka bir alım da söz konusu yani karşımıza böyle 100-200 milyon euroyu kapsayan bir olay var. İşte sonra alamamışlar, ticaret yapacaklarmış falan ama yani peki bu paraların bu 8,5 milyon dediğiniz rakam da yani şu anda 500 milyon liralık bir rakama ulaşıyor. Yani bu paraların kaynağı da ne kadarı vergi verdiniz, para nereden kazandınız, nasıl yaptınız, neden böyle, nasıl böyle bir işlere girdiniz? Yani bunlar tabii önemli. Niye Almanya'da şirket kurdunuz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Her ne kadar işte yok önce vatandaşlık almak sonra da oturma izni dediler. Almanya'da vatandaşlık almanın yöntemi sadece böyle bir şey değil. Başka koşulları da var. O nedenle fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yargıda artık bu nereden çıktı? Gazeteci Murat Ağırel'in bir kitabından oradaki yazdığı belgelerden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir şey açtı, soruşturma başlattı. Murat Ağırel'i geçtiğimiz günlerde çağırdı, bir tanık olarak dinledi ve arkasından da bu soruşturma gitti. Anladığımız kadarıyla burada önümüzdeki günlerde bazı isimler çağrılıp dinlenecek. Yani Türkiye'de İstanbul CHP'li belediyeler tartışması yaşanırken Ankara eski Büyükşehir ve Başkanı Melih Gökçek ailesine yönelik de böyle bir soruşturmanın başlaması da tabii kamuoyunda çok dikkat çekti. Burada tabii İyi Melih Gökçek ifadesiyle gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisini mi kapsıyor yoksa torununu da İyi Melih Gökçek? Şimdi orada da bazı tartışmalar var. Bunu yargı aşamasında ayrıntılarını göreceğiz. Bu sırada bu arada Melih Gökçek, daha doğrusu Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek E-Devlet'ten bir paylaşım yaptı. Üzerinde hiçbir mal varlığı olmadığını açıkladı. E-Devlet'te bunlar yok dedi. Fakat daha önce üzerinde epey tapu olduğunu, bunları ne yaptı sorusu gündeme geldi. Yani Melih Gökçek konuştukça tartışma daha da büyümeye başladı. Böyle bir süreç var. Ancak biz bugün halkın gündeminde ilk sırada olan ama nedense siyasi partilerin, medyanın gündeminde çok yer almayan ekonomiyi tekrar konuşacağız. Yani konuşulmayanları konuşacağız. Zaten Sputnik'in yayın ilkelerinden birisi de bu. Konuşulmayanları konuşacağız. Ekonomideki son durumu değerlendireceğiz. Kimle değerlendireceğiz? Profesör Doktor Aziz Konukman'la değerlendireceğiz. Aziz Konukman ekonomi konusundaki Türkiye'deki en iyi uzmanlardan birisidir. Ve onun görüşleri genellikle doğru çıkar. Onun analizleri, tahminleri doğru çıkar. Bugüne kadar çok program yaptık ve söylediklerinin hepsi de gerçekleşti. Şimdi onunla ekonominin durumunu, enflasyon niye düşmüyor, izlenen politikalar artık masaya yatırmak gerekmiyor mu, halk isyanda bu isyana sanayicilerin de katılması ne anlama geliyor, erken sanayicileşme tepkileri var, bu ne demek? Bütün bunları ele alacağız. Evet, Sayın Profesör Doktor Aziz Konukman'la birlikteyiz ve ekonomiyi konuşacağız. Hocam, halkın gündeminde ilk sırada, ben siz Sinop'tasınız, ben Antalya'dayım. Yani etrafta sokağa çıkıyorsunuz, bakkala gidiyorsunuz, markete gidiyorsunuz, eşle dostla konuşuyorsunuz. Ben de burada aynı şeyleri yapıyorum. Halkın gündeminde ilk sırada ekonomi var. Ama ne medyanın gündeminde ne siyasi partilerin gündeminde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Vallahi artık film koptu. Neden koptu? Çünkü ekonomide önemli değişiklikler yapabilecek, değil mi? Siyasi ortam, alternatif bir iktidar çıkartma ortamı ciddi bir problem yaşıyor. Yani bu mahkemeler süreci, işte ne bileyim sorgulamalar, belediye başkanlarının yaşadıkları filan. Bu böyle bir ortamda tabii ki hem sadece partililerin değil, partilere uzakta kalanların da kendi gündemlerini konuşabilme şansları kalmıyor. Çünkü bu gündemleri tartışılabilir hale getirmek siyasetin işi. Yani halk zaten her zaman ekonomiyi tartışıyor ama bunların manşete taşınması biraz siyasetçiler tarafından gündeme gelebiliyor. O da muhalif siyasetçiler tarafından. Şimdi muhalif siyasetçiler kendi dertlerine düşünce ekonomiye yeteri kadar zaman kalmıyor. Ama bu şu anlama gelmemeli. İktidar bu konuda rahatlamamalı. Bak görüyor musun? Kimse de zaten bu konuları tartışmıyor. Yani bir mesele çıkartmayalım kardeşim. İşler gayet iyi gidiyor. İzlenimi de yaratmasın. Yani onun için sizin
4: çünkü bu gerçek öyle değil.
3: Tabii sizin bu yayınlarınız işte en azından sahte gündem değil gerçek gündemlerin de tartışılmasını sağlamış oluyor. Bu öbür gündemlerin tabii tümüyle sahte olduğunu söylemek mümkün değil ama hani siyasetin tıkandığı bir yerde haklı haksız ekonomi bir türlü manşete taşınamıyor ama dediğim gibi sokakta temel gündem bu. Bunun seslendirilmemesi evet. Bu sorunun olmadığı anlamına gelmiyor. İstersen bu saptamayla başlayalım işe.
4: Evet. Peki hocam yani şimdi zamlar devam ediyor. Tüketiciye evet. Yönelik, vatandaşı etkileyen, üreticiyi etkileyen. Ama üreticilerin kazandıkları gelirleri ise artmıyor. Yani burada yerinde de görüyoruz. Gördüğümüz manzara bu. Şimdi bu durum artık izlenen ekonomi politikalarını masaya yatırmak ihtiyacını elzem hale getirmedi mi bu durum?
3: Kesinlikle.
4: Yani nereye kadar dayanacak?
3: Sevgili İsmet, bak daha taze bir çiçeğe burnunda fırından yeni çıkmış bir büyüme rakamı var. Yani ikinci evet. Çeyrek büyüme rakamı. TÜİK'ten bizi izleyenler indirsinler. Artık bunları görmek çok rahat oluyor. Tamam mı? Yani onlar da izleyebiliyor böyle programları. Bakın şimdi orada Türkiye ikinci çeyrekte %2,3 artmış. Güzel. Yani bir önceki çeyreğe göre de %1,1 artmış. Bu geçen yılın çeyreğine göre %2,3 artmış. Şimdi bazı sektörler tam bu sınırda, bazıları bunun üstünde, bazıları da altında. Örneğin inşaat sektörü %1,9 küçülmüş. Hani bu çok da böyle aman yandık diyeceğimiz bir durum değil. Çünkü orada belli bir doyuma ulaşmıştı inşaat sektörü. Yani toparlanması biraz zaman alabilir. Şimdi şeye gelince esas bizi ilgilendiren sanayi. Yani seni, beni, evet. Hepimizi ilgilendiren sanayi. Tarımdaki artış bizi heyecanlandırmasın. Yani tarım neoliberal politikalarla ciddi anlamda bir cendereye girmiş bir sektör. Ama işte ormancılık, balıkçılığı da birlikte değerlendirdiğimizde %13,3 artıyor. Bu hani ne derler ona, konjonktürel bir olay. İşte donlar monlar oldu, hatırlasana. Yani ciddi evet. Üretimi düşmüştü filan. Hani oradan gelen bir toparlanmayla birlikte bir uzun vadeli eğilim değil. Yani bunun altı
4: evet. Yani kısa şöyle dönüyorum. Diyelim halk, hocam halkımızın anlayacağı şey yani evet. Bir geçen sene batmıştık. Bu sene evet, biraz evet, doğru kesmiştik.
3: Evet. Aynen. Şimdi dolayısıyla onu bir kenara ayıralım ama sanayi sektörü bizi çok ilgilendiriyor. Ciddi anlamda büyümesi yani soru işareti getiriyor. Çünkü milli gelir %2,3 artmış. Şeyin artışı ise 2,4. Sanayi sektörü 2,4. Yani aynı oranda. Evet, tarımın evet. 13,3 yani umutsuz vaka olan tarım 13,3 artarken motoru olan, değil mi? Büyümenin uzun vadede esas sistemi harekete geçirebilecek olan sektör ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunu ben söylemiyorum. İşte artık yeni OVP'nin güncellenmesi aşamasında sektör temsilcileri de söylüyor. Tabii burada bu güncelleme tabiri yanlış bir tabir. Bizde yeni OVP'ler açıklanıyor Eylül'ün ilk haftasında. Sanırım evet. 7 Eylül'de yeni OVP açıklanacak. Yani ona güncellenmiş OVP demek ne ölçüde doğru onu bilemiyorum ama esas resmi şeyi bu. Yeni bir OVP hangi dönemi kapsayacak? 2027, 28, 29. Peki bu güncelleme tabiri niye geliyor? Şundan dolayı 2026 geçen seneki hedefin gerçekleşme hedefi de yayınlanıyor onun için. Yani geçen yılın OVP'si, ya bu yıl geçerli olan OVP'de 2026 için bir program hedefi varken şimdi gerçekleşme tahminine yer veriliyor. Dolayısıyla otomatik bir revizyon yapılmış oluyor. Gözden geçirme tabiri o. Evet. Aynı şekilde 2027-28 büyüme oranları da gözden geçiriliyor. Ama 2029 yeni bir hedef olarak orada yer alıyor. Onun da altını çizelim. Şimdi sanayide daha başka bir sorun daha var. sektör temsilcileri bunu sürekli dile getiriyor ama tüketim ayağında sanki rahatlatıcı bir gelişme varmış gibi gözüküyor. O da şu, yani içeriden tüketim harcamalarının büyümeye katkısı bayağı iyi. 3,5 büyümüş. Ama buradan şu anlam çıkmasın. Oh ne güzel, insanların gelirleri artmış değil mi? Gayet güzel. Ve tüketimlerinde de ciddi bir artış var ve bir rahatlama var anlamına gelmemeli. Çünkü bu bankacılık verilerinden de anlaşılıyor ki Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerinden borçlanarak olmuş. Yani evet. Ciddi anlamda gelirlerin yetmediği yerde borçlanmaya hem ihtiyaç kredileri hem konut kredileri ciddi anlamda özellikle dar gelirlerinin seçeneksiz kaldığı durumda bankalara başvurup o imkanları olmayan dost işte ne ölçüde ulaşabiliyorsa dostuna ulaşıyor, oraya buraya ulaşıyor, aile çevresinden destekler alarak tüketimini sürdürebilmiş. Yani bu 3,5'lık bir artışı lütfen şöyle yorumlamasın siyasal iktidar çevreleri. Bakın ya, yerleşik hane halkının tüketim harcamaları geçen yılın çeyreğine göre %3,5 arttı diye sevinmesin. Bakın, devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalıyor. Ve sermaye sermaye oluşumuyla ilgili, yani yatırımlarla ilgili artış %0,6. Bu şey sinyal, geleceğe ilişkin sinyal. Yani yatırımsız büyüme olur mu ya? Yatırımlar.
4: Evet.
3: Yani %1'i bile bulmamış. %1'in altında. Dolayısıyla çok ciddi bir uyarı bu. Bir de mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyreğe göre 3,4 azalmış. Geçen yılın eş dönemine göre 3,4 azalmış. İthalat da azalmış. Şimdi bilmiyorum, dünya ekonomisi bölümünde bahsetmişindir. İran'a tekrar bir değil mi? Efelenmesi söz konusu duruma.
4: Amerika.
3: Evet. Bu ne olacak Allah aşkına ya? Petrol fiyatlarında olası etkileri düşünelim ya. Yeter artık ya, bunları konuşmaktan yorulduk biz. Çünkü bunların Türkiye ekonomisinde yarattığı tahribatı daha henüz bize Merkez Bankası açıklamış değil. Raporları var ya, işte diyor burada diyor aniden bir petrol fiyatlarında artış oldu diyor filan. İyi güzel de kardeşim, önümüzdeki dönemde bunun yansımaları ne olacak? Senin dezenflasyon programın zaten aksamıştı. Bu artışlarla daha da aksayacak. Hatta son 3. enflasyon raporunda biliyorsun enflasyon hedefini 2 puan yükseltti. Yani 16 nerede? Daha önce 26 demişti, 28 oldu. Bakın 16'da evet. Başladı. OVP'de hatırlayalım. Evet. 2027-28 hedefleri de revize edildi. Zaten yeni OVP'de bütün bunları göreceğiz. 28 de arayacağımız bir hedef. Onu söyleyeyim. Yani 30,
4: evet, evet.
3: 35 bandına kadar da gidebilir. Hele bu petrol, ampetrol fiyatları artarsa bizim
4: %100'lara dayandı hocam. Dünden beri %100'lara dayandı.
3: Aynen. Yani ithalatımız azaldı diyoruz ya. Geçen yılın çeyreğine göre o ciddi bir artış gösterebilir. Özellikle zorunlu ithalattan dolayı. Şimdi manzara buyken sanayici bağırıyor. İyi de ya, seninle yaptığımız programda sevgili dostum, biz OVP'leri övgüyle karşılayan sanayi çevrelerine şimdi kalkıp OVP'yi gözden geçirin, işte sanayi dikkate alsın, sadece dezenflasyon programıyla olmaz bu, başka tedbirler de gerekir demeleri gerçekten düşündürücü. Yani zamanında bu eleştirileri yapanlara kayıtsız kalanlar, iktidara yaranayım diye bu OVP'ye övgüler dizenlerin şimdi kalkıp yeni OVP'den bu beklentilerini açıklamaları gerçekten düşündürücü. Bu onların söylediklerinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Birçoğunu biz söyledik. Bakın öyle güzel laflar var ki. Mesela ne başkanıydı o? İTO başkanı.
4: İTO başkanı
3: Abdagiç. Evet, Abdagiç. Diyor ki ihtiyacımız olan üretim kapasitesini koruyan, ihracatı destekleyen ve teknolojik dönüşümü hızlandıran yeni ve yenilikçi bir sanayi politikasına ihtiyacımız var diyor. Ya el insaf ya. Bugün mü aklınıza geldi ya? Bugün mü aklınıza geldi kardeşim?
4: Bunu... Yani hocam geç de olsa bu noktaya gelmiş olması ne anlama ya, geliyor?
3: Ya şunu gösteriyor. Ya sıkışıklığı gösteriyor. Demin sen söyledin ya. Evet. Yapının sürdürülemezliğini gösteriyor. Tamam mı? Bir de şu lafı demeleri çok güzel ya. Dezenflasyon programına halel getirmeyecek şekilde. Para politikasının yanında bir de bunu yapalım diyor. Ya bunlar birbirleriyle çelişiyor sevgili dostum.
4: Evet, evet.
3: Ya nasıl olur ya? Ya şu dezenflasyon programını halel getirmeyecek. Ya kendileri zaten halel getirdi. Kendileri %30 bandına geldiler zaten. 16 dediler. 28'de daha yeni geldi. 30'ların üstüne çıkacak. Zaten halel gelmiş zaten. Halel getirmiş evet, birileri evet. Zaten. Kardeşim hala bu iktidar bu programa halel getirirken bunu sadece petrol fiyatları artışına bağlayamayız. Bakın evet, niye? Evet. Bizzat 3. raporda başkanın kendisi de söyledi. Basın toplantısında altını çizdi. Yönetilen, yönlendirilen fiyatların ciddi arttığını söylüyor. Bu ne demek Allah aşkına? Bunun için sokaktaki insan anlamaz. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar. Bu şu demek. Hem yerel yönetimler düzeyinde hem de kitler düzeyinde kamunun fiyatlandırması programı dezenflasyon programına uymuyor. Yani ciddi artışlar yapıyorlar. Dezenflasyon evet. Programına aykırı bir şekilde. Ya bu siyaseten biz bunu yürütemiyoruz demektir. Bu itirafnamedir.
4: Evet. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla Maliye Hazine'nin açıklaması neredeyse kafa kafaya.
3: Evet. Yani böyle şey olabilir.
4: Başladılar.
3: Tabii. Sonra mesela 5 tane öneri getiriyor aldı. Ya çoğuna katılmamak mümkün değil. Doğru ama neredeydiniz ya? Mesela diyor ki bunlara diyor ithal girdiği azaltan yatırımlar için daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli finansman kanalları oluşturulmalı diyor. Ya ithal girdiği azaltan ne yaptınız ya? Biz yıllardır cari açığın temel nedeni ithal girdilere bağımlı bir Türkiye ekonomisi demiyor muyduk ya? Seninle evet. Kaç tane program yaptık ya?
4: Evet. Hocam siz bu kur politikasını izlerseniz, ithal mallar daha ucuz hale geliyor. Evet. Yani kime soracak? Burada muzcular var. Ben şimdi muzcularla konuşuyorum. Diyorlar ki ya bu ithalat bizi batırdı. Herkes evet. Aynı şeyi söylüyor.
3: Evet. Nasıl şimdi ithal girdiği azaltan yatırımlar? Sen şimdi yerli girdiği artıran yatırım yapmayınca o nasıl kendiliğinden mi olacak? Vahiyle mi gelecek?
4: Evet.
3: Ya olacak şey değil ya. İthal girdiği azaltan yatırımlar için daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli finansman kanalları oluşturulacak diyor. Ya siz yıllardır muafiyet ve istisna tanıdınız değil mi? Hep eleştiriyorum ben. Bunun sonuçlarını açıklayacaktı Maliye Bakanı. Hala sonuçlar açıklanmadı. Ya şu olsa istihdama katkı yapıyorsa helal olsun. Sermaye verilen muhabbet. İyi ama kardeşim görmüyoruz sonuçlarını. İhracatı artırıyorsa helal olsun. Bakın ne diyor başkan? Bakın şöyle bir ifade var. Vergi ve sosyal güvenlik yükleri konusunda üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalara yönelik seçici düzenlemeler gündeme alınmalıdır. Demek ki yıllardır verilen bu muhabbet ve istisnalar vergi yükleri konusunda değil mi? Üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalara yönelik seçici bir düzenleme değilmiş ki bunu dikkate alın diye talepte bulunuyorlar. Bu bile bir itirafname.
4: Evet. Evet, evet.
3: Yani yıllardır vergi muafiyeti ve istisnalardan Aydagiç ne diyor? Zımnen yararlanamadıklarını söylüyor ki lütfen evet. Bunu bir de sosyal güvenlik yüklerini de ekliyor. Lütfen diyor istihdam sağlayan, ihracat yapan sektörlere şey yapın diyor, bir düzenleme yapın diyor, seçici düzenleme yapın diyor. Demek ki bugüne kadar yapılanlar kimlere ne amaçla yapıldığını bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü sonuçları açıklanmıyor. Yani şu kadar evet, muhabbet evet. Tanıdık, şu kadar istisna tanıdık, gördüğünüz gibi şekil ağda görüldüğü gibi istihdam artmıştır, ihracat artmıştır, şu sektörler bundan olumlu etkilenmiştir diyen bir şey yok, resmi açıklama yok. Bu da evet, aynı evet. Geçi doğruluyor. Çok acı bir şeydir evet. Bu. Gerçekten acı bir şeydir. Hatta ne diyor biliyor musun? İthalat politikasının yalnızca korumacı reflekslerle değil, sanayi politikası perspektifiyle ele alınması gerektiğini söylüyor. Var mı bir sanayileşme evet. politikası? Lütfen ya.
4: Evet, evet. Yani siz yani,
3: sanayi... Sadece korumacı olmayalım diyor. Doğru, ben de evet. katılıyorum.
4: Ama... Peki şeye ne diyorsunuz hocam? Yani evet. erken sanayisizleşme diye tabir etti Üsur'un evet. başkanı. Ona ne diyorsunuz?
3: Bence de doğru. Yani işte sanayinin geldiği yer bu. Sanayi zor zahmet üretim yapıyor. Hatta şey diyor, Türkiye'nin üretmediği, bakın üretmediği, kritik girdilerde, bak kritik girdilerde, maliyetler aşağı çekecek bir gümrük rejiminin benimsenmesi, buna karşılık yerli üretim kapasitesinin bulunduğu alanlarda haksız rekabetin önlenmesi. Şimdi senin yerli üretim kapasiten var ama ithalatı serbest bırakıyor, haksız rekabet. Ya olur mu böyle bir şey ya? Bakın, Güney Koreli bir iktisatçı var. İngiltere'de araştırma merkezinin başında bulundu yıllardır. Şöyle bir güzel bir lafı var. Diyor ki, bugüne kadar sanayileşmiş ülkelerin tarihsel gelişimine bakarsanız hepsinin korumacı olduğunu. Bakın çok enteresan. Gümrük duvarlar evet, arasında evet. korunduğunu ve devletin müdahalesiyle sanayileştiğini söylüyor. Ama IMF evet. ve Dünya Bankası bu tarihi yok sayarak başka bir yöntem öneriyor. Diyor ki işte neoliberal politikaları uygularsanız sanayileşirse ekonominiz düzelir. Buna List diye, Friedrich List diye bir Alman iktisatçı var. Bu şuna benzetiyor bunu. Gelişmiş ülkeler kendileri bu yolla sanayileşirken şimdi arkadan gelenlere bu yolu kapatmak için merdiveni itiyorlar diyor. Bakın lafın güzelliğine bak
4: evet,
3: ya.
4: Evet.
3: Merdiveni itiyorlar.
4: Evet,
3: ve
4: evet.
3: almak için bu isyanı da işte bu merdivenin itilmesine manzara bu.
4: Vallahi çok
3: sadece
4: çok...
3: sadece o değil, şey de eleştiriyor. O başkan da aynı şekilde yani OVP'den beklenti Erdal Bahçıvan.
4: İşte Bahçıvan İSO'nun başkanı evet
3: tabii. Tabii İSO başkanı da. Sonra TİM başkanı, ihracatçılar mı?
4: Evet.
3: Bakın tepkiler bir sürü yerden geliyor ve birbirine benzer tepkiler bunlar. Ve OVP güncellenmelidir diyor. Evet OVP güncellenecek ama yani işte dedim ya empatilerini unuttular bunlar. Empati kurmayı unuttular bu sanayi sözcüleri, ihracatçı sözcüleri. Yıllardır eğer hocam, bu empati kursalardı Türkiye bu noktaya gelmeyecekti.
4: Hocam. Şimdi toplumun kesimlerine bakıyoruz. İşte evet. sanayiciyi biraz yani siz de anlattınız. Her tarafta okumaya başladık artık. Yani buna ilk 500'ün içindeki ki ISO dediğiniz zaman Türkiye'nin en büyük sanayicilerinin örgütü. Çiftçide aynı şey var. Emekli de aynı şey. Memur da aynı şey. İşçi de aynı şey. Hemen hemen herkesin ortak sloganı şu. Böyle gitmez. Ne diyorsunuz?
3: Ya maalesef öyle oluyor ama şimdi bunu kim yapacak hocam?
4: Evet yani, evet sorun orada.
3: Özal ne demişti? Tina demişti. Alternatif yok. There is no alternative. Hatırlıyor musun? Program yapardı. Şimdi Özal'ın dediği çıktı ortaya. Alternatifi yok ettiler siyaseten. Beğenelim beğenmeyelim.
4: Evet, yani, evet.
3: Bir alternatifi olmayan bir sistem olur mu? Ama o suçlu, bu suçlu. Ha şu olabilseydi sevgili İsmet. Yerel yönetimlerde AKP'nin de belediyelerinde benzer bir problem görseydi derdik ki ya hakikaten şapkamızı önümüze koyalım. Kardeşim bu nasıl bir model ya? Muhalefeti de çalıyor, iktidarı da çalıyor deyip hatta sana bana daha fazla söz söyleme hakkı vardı. Fakat kardeşim evet, evet. sadece muhalefet deyip öbürküleriyle ilgili bir yol izlenmeyince, benzer bir yol izlenmeyince ya düşünün şimdi kaç gündür şeyde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı eski başkanının değil mi hakkında çarşaf çarşaf iddialar var. Daha önce evet, evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bilmem kaç tane dosya verdim demişti. Bunların hiçbirisine dokunulmuyor. Varsa yoksa muhalefet belediyeleri işte o zaman da bu çıkmaz sokak ortaya çıkıyor ve dolayısıyla da bizim sıkıntımız var. Mesela diyor ki Aydagiç, kısa vadede dezenflasyonun korunması gerekiyor. Ya korunamıyor ya. Korunamıyor kardeşim. Anlatıyoruz, olmuyor. Tamam, olmuyor.
4: Peki o zaman sistemi değiştirmek lazım. Sistemi değiştirmek
3: evet,
4: lazım.
3: Onu eleştir ya. Onu eleştir ya.
4: Evet yani burada sürekli bir şey yapmak değil, sistemi değiştirmek lazım.
3: Ya şimdi Allah aşkına dezenflasyon 16 yazıldı değil mi? İçinde bulunduğumuz şeyde enflasyon oranı yıl sonu. Daha önce evet. De başka bir rakamdı. Revize edildi. Olmuyor. 16 oldu 28. Şimdi 30. Ne olacak şimdi bu? Kısa vadede dezenflasyonu koruyamıyor kardeşim. Koruyamıyor.
4: Hocam siz daha önce size ben benzer bir soruyu sormuştum. Bu evet. Siz de şunu söylemiştiniz. Hatta bugünkü programımızın girişinde de aynı konuşmayı verdik yönetmen arkadaşımız. Yani bu sapma değildir, bu bir çökmedir. Yani sapma %10 olur, bilemediğin %20 olur.
3: Aynen.
4: Artı eksi. Ama siz %100 neredeyse farklı bir noktaya geliyorsa bu sapma olmaz yani, çökmedir bu.
3: Tabii. Çok doğru söylüyorsun. Bir de ya bu kesimler dikkat et, yani empati yoksunu diyorum ne olur. Bir sürü doğrular söylüyorlar ama bu doğruları söylerken sokaktaki insanlarla ilgili bir şey diyorlar mı ya sevgili İsmet ya? Evet, bu kadar güzel eleştiriler var ama sokaktaki insanla ilgili bir bak demin anlattım %3,5 tüketim değil mi hocam? İkinci çeyrekte geçen yılın çeyreğine göre büyümüş. Peki nasıl büyümüş kardeşim? O büyümeyi de 2, şeyde tutan bir büyüme onu söyleyelim değil mi? Yani 2,3 büyümenin de belki sağlayıcılarından birisi. O zaman niye sürekli tüketime takıntı halinde eleştiri yapıyorsunuz? Yani bu evet. alım gücüyle desteklenen bir tüketim olsa bundan büyüme niye zarar görsün? O zaman siz reel ücretleri, maaşları aşağı çekerek asgari ücreti yılda 2 kezken 1 kez yaptığınız zaman ne oluyorsunuz? Yine büyüyebilmeniz için birilerinin tüketmesi gerekiyor. Fakat o tüketimi gelirleriyle değil de sağlık yöntem bu. Borçlanmayla yapıyorlarsa ya bir yerde bir hata yapıyoruz deyip sizin de...
4: Ya onun da bir sınırı var. Bir süre sonra tıkanacak o da.
3: Evet ya işte şapka edecek olmanız lazım. Kardeşim ne oluyor demeniz lazım ya. Ya bunu yani ne oluyor demezseniz o zaman gerçekten hani sağlıklı bir yere gitme şansınız yok. Sizin bir şekilde eksikliklerin neler olduğunu ve bunların bir daha tekrarlanmamak üzere çok ciddi bir revizyon yapmalıyız iddiasıyla çıkmanız lazım. Bakın şimdi biz yıllardır belki seninle kaç program yaptık hep bütçede faize değindik değil mi ya aman ne olur buna evet, dikkat edin. Yani üreten ekonomi değil bu. Şimdi ben bu sanayi temsilcilerine, ticaret odası temsilcilerine şunu söylemek istiyorum. Madem OVP revizyonu diyorsunuz niye bütçeyle ilgili ağzınızdan bir iki laf çıkmıyor ya? Niye çıkmıyor evet. Kardeşim? Çünkü niye?
4: Bütçe faiz diyor.
3: Tabii sizin kitleniz içinde faizden yararlanan bir kesim var. Bakın onları ürkütmemek için söylüyorsunuz. Ya ben bu 3 temsilciye kim de dahil olmak üzere Ankara Sanayi Odası Başkanı ve Ticaret Odası Başkanlarına şunu diyorum. Ya gelin beraber konuşalım bunu. Bakın Ocak-Temmuz döneminde faize ayrılan ya faizle ilgili yapılan harcamalar gerçekleşme 1 trilyon 791 milyar olmuş. Geçen yılın ÖŞ döneminde 1 trilyon 246 milyar. %43,7 artmış ya. Ya olacak şey değil ya. %43,7 artmış. Ya bunu sorgulamayacak biz ya.
4: Emekliye ne kadar artmış hocam? Onu da söyleyeyim. Emekliyi ne kadar arttırdılar?
3: Olur mu yani artmış ya? Onlar sürünüyor ya.
4: Evet.
3: Şimdi
4: yani.
3: Acı değil mi bu? Bakın şeyde faiz giderleri yıl sonu ödeneğinin %65,3'ünü tüketmiş. Halbuki tüm bütçe giderler için ödenek daha hala %55,4 düzeyinde. Ama faiz kaleminde bu %65,3'e ulaşmış. Yazık ya, gerçekten yazık ya. Ve bütçenin 65'ini tüketmiş. Ha bu

0: Evet. Ya
1: Maalesef
0: hocam,
1: göremiyoruz.
0: şimdi 29, yanılmıyorsam 19 Ağustos'ta bir hazine borçlanması gerçekleşti. 10 yıl vadeli.
1: Evet.
0: Şimdi bize diyorlar ki işte enflasyonu 1-2 sene içerisinde tek haneye düşüreceğiz. Peki 2035'e yönelik borçlanmada 35,12. Yani
1: Ya.
0: biz neyi anlatıyoruz?
1: Hocam
0: Ya 10 yıl
1: Osmanlı'nın
0: sonra biz 2035'e kadar 35,12 borç faiz vereceğiz yani. Buna göre
1: tabii ma
0: yabancılardan istikrar zaten.
1: aynen sevgili İsmet, biz düğün umumiye koşullarına niye geldik ya? Allah aşkına ya. Niye
0: Zundan
1: geldik?
0: geldi.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani şu rakamlar filan var ya, yetmeyecek ya. Yetmeyecek ya. Artık gelecek modern düğün umumiye, IMF'nin modern bir versiyonu gelecek. Kardeşim bir dakika diyecek. Ben böyle sizin hükümetin bütçe açıklamasını filan dinlemiyorum. Meclis filan. Ben el koydum. Gelirlerine, giderlerine burada planlayacağım. Ödenekleri gelirlere, ben gelirlerden borçları tahsil ettikten sonra serbest bırakacağım diyecek. Hadi bakalım. Ne yapacağız o zaman? Ya böyle
0: Hocam
1: bir şey
0: zaten
1: olmaz.
0: Kemal Dervişi hazinenin başına atayınca aynı şeyi yapmadı
1: Aynı
0: mı?
1: şeydi tabii, onu gördük zaten. Ben
0: Evet,
1: görmedik değil mi?
0: şimdi tekrar yapacaklar.
1: 15 günde 15 yasa. Tek adam
0: Evet.
1: rejimim vardı. Allah aşkına. Tek adam
0: Evet.
1: rejimim vardı. Parlamento vardı. Değil
0: Evet.
1: mi? Parlamentoya rağmen oldu bu. Böyle
0: Ölümü
1: bir
0: gösterip sıtmaya razı ettiler.
1: aynen öyle bir durumla karşı karşıyayız ve yatırım vizyonu da giderek kayboldu ya. Acı acı olan da zaten biri bu yani. Ya öyle bir durum geldik ki yatırım vizyonunun yok edildiği bir ülkeye geldik ya. Bak şimdi şurada sermaye giderlerine bakayım ben şimdi burada. Sermaye giderleri 614,9, 615 milyar diyelim. Tamam mı? Sermaye transferleri de 151 milyar, 614, 700, 714, 765 gibi bir şey. Ya Allah aşkına bir trilyon bile değil ya. Bir
0: Evet.
1: trilyon, 1,7 trilyon faiz aktarıyorsun. Tamam mı? 1,7 trilyon faize aktarıyorsun. Fakat öbür tarafta 1 trilyonun bayağı altında, yani 700 küsur rakamı da yatırıma ayırıyorsun. Ya böyle bir şey, ya böyle bir model çalışmaz kardeşim. Yani düşün yani. 615, 715, 766 ya. Yani korkunç bir şey ya. Ve sen
0: Evet.
1: bu yatırım vizyonsuzluğuyla bu artan ihtiyaçları ödemeye çalışacaksın. Yani bu akıl dışı ve bütün personele harcadığın para da 2,9 95 de hadi 3 trilyon diyelim ya, 3 trilyon. Bu kadar insana yaptığın ödeme 3 trilyon, milyonlar var burada ve sen faizlere 1,7 trilyonun üstünde değil mi?
0: Evet.
1: Bir işte bir 8 diyelim ona, tamam mı? 1 trilyon 791 milyara bence 1,8 trilyon diyebiliriz. Böyle bir
0: Hocam
1: durumla
0: öyle bir
1: karşı
0: hale gelmiş ki sistem, şimdi sanayicilerle de çeşitli toplantılarda karşılaşıyoruz.
1: karşıyayız.
0: Hani yeni yatırım falan diye sorduğun zaman adam kendisine küfür etmiş gibi bakıyor.
1: Tabii tabii tabii tabii.
0: Yani öyle bir hale gelmiş, siz diyor de Türk yani bunu açık açık söylemiyorlar ama özel sohbette ya siz Türkiye'de ne olduğunun farkında değil misiniz diye bizi eleştiriyorlar.
1: Tabii.
0: Ya bu ortamda nasıl yatırım yapalım diye.
1: Ya bir
0: Bir de
1: ben empati derken hatırla
0: evet.
1: sevgili ismi, şunu kastediyorum. Şimdi bak, sen vergi muafiyeti istiyorsun, hala sigortada şurada teşvik istiyorsun.
0: Evet.
1: Ki muafiyetleri anlattım sana. Kimlerin yararlandığı belli değil. Çünkü sonuçlar açıklanmıyor kamuoyuna.
0: Eğer o muafiyetleri sağlamasalar emekliye belki %100 maaş artış sağlar.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bir de
0: Evet.
1: şöyle bir durum var. Yani onu da öğrenmek lazım. Ya adil olmayan bir vergi var ya. Dolaylı vergi
0: Evet,
1: ağırlıklı
0: evet.
1: bir ya. Yani yıllardır 70-30, hani bazen 67 oluyor dolaylı vergilerin payı. Ya şimdi bir emekçiyi düşünün. Bir gelir vergisi, ya zaten üçte ikisi stopajla alınıyor zaten gelir vergisinde. Bunu o ödüyor. Dolaylı vergi de zaten emekçi ödüyor. Ya kardeşim, bu yetmiyormuş gibi bir de siz muhabbet

0: istisnalar var. Bazı vergi borçları affediliyor. Onu da unutmayalım. Silinme var. Şimdi evet. Böyle bir manzarada empati duyarak ne demeniz lazım? Ya bu taşınamaz bir vergi yükü. Ya biz de biraz elimizi taşın altına koyalım. Yeni hazırlayacağınız OVP'de bu yönde de düzenleme yapın denmez mi? Bakın Avrupa'da, Amerika'da seninle bulunduğumuz programlarda söylemiştim. Servet vergisi talep edenler oldu ya.
1: Evet, evet.
0: Ayıp oluyor. Servetlerimiz evet. Şişti. Bizden vergi alın diyenler, mektup yazanlar vardı. Var mı Türkiye'de? Bu üç kuruluştan böyle bir şey duyduk mu hiç? Ya kardeşim hayır. Servet vergisi yerlerde sürünüyor. Ayıp oluyor. Biraz empati kuruyoruz. Bizlerin servetlerini lütfen vergilendirin, daha fazla vergilendirin ki devletimiz güçlensin ve yurttaşına daha fazla kaynak tahsisi yapsın diyen bir işveren örgütü duyduk mu ya?
1: Hocam başka şey oluyor şu anda, adını sanını bilmediğiniz bir işçi bile çalıştırmayan, bir kuruş vergi vermeyen ama servetine baktığınız zaman hani adı çok konuşulan işte sanayici şunu bunu ondan daha fazla olan yeni bir zenginler türedi. Yani çok kesinlikle. Ciddi de bir sermaye transferi oluştu. Ve kesinlikle. Bu yeni oluşan sermaye transferi oluşan kesim de ne vergi veriyor, ne istihdam sağlıyor, ne üretim yapıyor, ne bir şey. Duyduklarıyla, efendim alınacak kararların bilgisiyle, şunla bunla gidip bilmem piyasada hani o şeylerin tabiriyle bir telefonla oyun oynuyorlar.
0: Tabii.
1: Ve bir nedense de hep kazanıyorlar.
0: Aynen.
1: Bu ekonomi dayanır mı böyle bir şeye?
0: Tabii. Bir de OVP'nin saydamlığı ile ilgili ya programında bir kişi daha söyleyelim. Onlar da eksik kalmasın. Yine senin evet. Programlarında, en çok senin programlarında dile getirmişim. Eski videolara da baktım. Ya OVP'nin formatında bir değişiklik öneriyordum. Seninle yaptığımız konuşmalarda.
1: Evet, evet.
0: Ondan dolayı. Ya şimdi ne diyor? Revizyon diyor değil mi? Gözden geçirme OVP'de. Ya şimdi 2026'nın gerçekleşme tahmini açıklanacak. Bütün makro değişkenlerde. Yani işsizlik neymiş, ne öngörülmüş, sonuç ne olmuş? Tabii gerçekleşme tahmini, daha sonuç var. Epey bir zaman daha var ama olsun. O bir fikir veriyor gerçekleşme tahmini.
1: Evet, evet.
0: Ya, şimdi onları veriyor. Bizim OVP'ler sağ olsun veriyor. Seviniyorum da, güzel bir gelişme. Yani vermeleri iyi bir şey. Ama sevgili İsmet, bir sütun açıp geçen yılın OVP'sindeki tahmini vermiyor. Bak bir daha söylüyorum. 2026 yılının gerçekleşme tahminini veriyor ama bu yılki OVP'de 2026 için öngörülen program hedefini vermiyor. Üçüncü bir sütun açmıyor. Sapma diye bir sütun.
1: Ama hocam sen olsan açar mısın?
0: Ama abi başka türlü öbür hedeflerin gerçekçi olup olmadığını bilemeyiz demek istiyorum.
1: Hocam İş anladım da.
0: Bunun istemesi lazım. Bakın
1: bir OVP'nin döviz kuru daha birinci ayda şaşarsa.
0: Evet.
1: Diğer hayır, her şeyi birinci ayda şaşarsa. Şimdi bunu niye yazsın? Ben olsam ama da yazmam.
0: Tamam. Sana anlıyorum. Mantıklarını anlıyorum ama. Şimdi ben teknik olarak formattan
1: bahsediyorum. Anladım.
0: Bir, 2026 ne tahmin edilmiş? Gerçekleşme tahmini ne? Sapma ne? Geldik 2027'ye. 2027'nin bütün rakamları bu yeni OVP'de değişecek. Hangi OVP'de? 2027, 28, 29 OVP'sinde. Hepsi değişecek.
1: Evet.
0: Bunların da aynı şekilde geçen yılki OVP'de neydi? Hatta daha da ileri gidelim. Daha önceki OVP'de mesela hangi yıllar olsun? 2025 yılında açıklanan, 2025 Eylül'de açıklanan OVP'yi göz önüne getirelim. Ne var orada? 25, 26, 27 hedefleri var değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi 27 hedefleri ne olmuş? Değil mi? İki defa revize ediliyor. Bir, ne zaman revize etmiş? 2026'daki OVP'de bir 2027 yılı bir kere revize edilmiş. Şimdi evet. Nerede revize edilecek? 2027, 28, 29 OVP'sinde revize edilecek. Yani çift revizyona tabi tutulacak. Bütün bunların nedenleri niye o gün öyle tahmin ettiniz de bugün böyle çıktı? Bunu açıklamanız lazım. Bir de son kısmında öncelikli reform alanları diye bir eki var OVP'lerin. Son 3-4 evet. Yıldır bu ekleniyor. Ya enfes bir şey. Takvim veriyor yani. Harika bir takvim. Ama abicim ne yapıldı, ne edildi, sonuçlar ne oldu? Bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Bak başlığını da okuyayım da sen de rahat bulacağından eminim. Çünkü OVP'yi indirdiğinde o evet, gözükecek. Ek 3 unutmadan söyleyeyim. Üçüncü ek bu. Tamam mı? Üçüncü evet, ek. Burada adı şu. Üçüncü ek. Öncelikli reform alanlarına yönelik düzenlemeler. Tamam mı? Şu an yayınlanmış olan OVP'de bunlar var. Bak ne diyor? Seni heyecanlandıracak bir şey söyleyeyim. Bazen ben çok heyecanlanıyorum. Acaba olur mu diye. Diyor ki sanayide yüksek katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüm. Yahu İsmet kardeşim ve ben vallahi sen ta bakanlık dönemindeki danışmanken konuşuyorduk. O zaman sanayi evet, bakanlığında evet, danışmandı. Tamam mı? Hep evet, söyledi. Oğuz Oyan Tarış Genel Müdürü'ydü. Abi evet, ne diyor? Evet. Biz sanayide yüksek katma değer ve teknolojik odaklı bir dönüşüm olmalı diyorduk. Değil mi abi?
1: Evet.
0: Bunu
1: evet,
0: söyledik yani. Hocam ne zaman açıklanacakmış biliyor musun? 2026 ikinci çeyreğinde. Öngörülen takvime göre. Tamam mı? Geçtik mi ikinci çeyre?
1: Geçtik.
0: Geçtik. Var mı bir açıklama?
1: Yok.
0: Neymiş ama neymiş? İçeriğine bakalım. Ülke ölçeğinde sanayi büyüme havzaları belirlenerek altyapı hazır, planlı sanayi, bak altyapısı hazır, planlı sanayi alanları. Allah aşkına bana söyle. Ülke ölçeğinde altyapısı hazır planlı sanayi alanları nereler? Hangi havzalar bunlar? Sanayi büyüme havzaları nerede? Var mı bununla ilgili? İdari düzenleme diyor. Ne zaman yapılacakmış? 2026 ikinci. Yok ortada. Yok. E ne yapacağız şimdi? Bunun hesabını kim soracak? Nerede bu kardeşim? Kim diyecek abicim? Kim diyecek? Başka? Diyor ki ikinci çeyrek bir tane daha söyleyeyim. Dur. Bu ikinci çeyreklere bayılıyorum. Diyor ki erken yaşlarda bireylerin yetenek ve kapasitelerinin keşfedilerek Allah harika ya bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında uygun kabiliyetleri geliştirebileceği alanlara yönlendirmesini sağlayacak programlar geliştirilecektir. İkinci çeyreğin sonunda da açıklanacakmış 2026'nın. Vallahi ben bir şey görmedim. Ya
1: Hocam bunlar Türkiye yapmıyor değil, bunları yapıyordu eskiden.
0: Ama yok bir şey şu an.
1: Yani şu anda yok. Her iyi şey gitti.
0: Yani ne bileyim ya. Ha dur seni heyecanlandıracak. Allah seni heyecanlandıracak. Seni acayip heyecanlandıracak. İthalat bağımlılığının azaltılması ve arz güvenliğinin desteklenmesi. Projenin adı bu. Tamam mı? Yerli bazlı yük santrallerde elektrik üretiminde kullanımların kaynaklarının üretim portföyündeki oranının artırılması için mevcut yeni tesisler teşvik edilecek. Yerli bazlı. Yani elektrik evet, santrallerin evet, yerli üretiminde kullanılan kaynaklar teşvik edilecek diyor. Ne zaman? 2026 ikinci çeyreği. Daha diğerlerini okumayayım ya. Dolu böyle var.
1: Evet. E hocam bıraktık onu biz Amerika'dan normal aldığımız ithalatın kat kat fazlasına kaya gazı anlaşması yaptık.
0: Evet.
1: Ya başka söyleyecek bir şey var mı?
0: Ya hocam senin bir ortağın var orada. Gayet güzel evet, yürütüyorsun. Ya adama diyorsun ki ya seninle bir anlaşma yapmıştık ama karşıya, komşuya bizi idare et ya. Trump orada evet, bana oval şey sarayda çok baskı kurdu ya. Ya bunu yapmazsam evet. Hatta o anlaşmayı hazırlayan da çocukları da övdü. Trump
1: adına. Evet evet hepsini tek tek.
0: Ya bunlar diyor ne kadar akıllı adamlar diyor. Ya Allah aşkına ya. Ya bizi aptallarına koymayın. Onlar akıllı olabilir. Onlara bir hakaret etmek istemem. Ama bizi aptallarına evet, koymayın ya.
1: Evet. Hocam bir dakikada toparlayabilir misiniz?
0: Yani.
1: 30 saniyede hatta.
0: Söyleyeceğimizi söyledik. Şapkamızı evet, önümüze evet, koyalım. Ne olur. Ya ben bu gemi şeyini metaforunu pek sevmem ama biraz sınıf analizi bakan bir vatandaşım. Yani ben içi sınıfının menfaatlerine bakarım ama ya öyle bir yere doğru gidiyoruz ki artık gemiyi de düşünmek zorundayız. Çünkü gemi su
1: evet, alırsa evet, evet,
0: orada vallahi sanayicisi, ihracatçısı falan diye bakmazlar. Yani değil mi, Kıbrıs
1: Herkes gider.
0: açıklarında, Kıbrıs açıklarında, Girne'nin açıklarında ne oldu? İnsanlar, Allah rahmet eylesin diyelim ölenlere, ama inşallah kurtulamayanların da umut kesmemek gerekiyor. Şimdi orada can pazarını hatırlayalım ya. Yani biz
1: Evet.
0: gemide kimler vardır diye konuşur muyuz ya? Gemide
1: Evet,
0: bürokrat
1: evet.
0: mı vardı? Şu mu vardı? Bu mu var? Hangi sınıfın temsilcileri vardı? İşte halkımızdan kimler vardı der miyiz ya? Gemide bir can kavgası var. Aynı onun gibi düşünelim ya. Bu
1: Evet hocam.
0: noktaya getirmeyelim. Bakın, bu noktaya
1: Evet hocam.
0: getirmeyelim.
1: Evet.
0: Mesela bu.
1: Hocam çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ
1: Yani
0: olasın. İyi
1: belki acı
0: yayınlar.
1: şeyler söylüyoruz ama ne yazık ki gerçek bu. Ya yani bir an önce düzelmesi umuduyla diyelim. Evet sayın dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya Salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
0: Bu çökme, bu sapma plan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa, ya ödev
3: Evet.
0: versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen, çökmüşsün sen.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Girne açıklarında batan Filojet soruşturmasında 9 zanlı hakkında 8 gün daha tutukluluk kararı verildi. Silivri'deki gemi kazası ile ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Gülistan 9 soruşturmasında eski komutanla eşi tutuklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada iki yeni tutuklama kararı daha alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Girne açıklarında batan Filojet soruşturmasında 9 zanlı hakkında 8 gün daha tutukluluk kararı verildi. Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Kaza Kırım ekibinin gemi üzerinde inceleme yapacağı belirtildi. Silivri açıklarında Asu isimli tankerle çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisi ve 10 mürettebat için arama çalışmaları sürüyor. Nene Hatun arama kurtarma gemisi de bölgedeki çalışmalara destek veriyor. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında kazadan kurtulan Asu isimli tankerin 10 kişilik mürettebatından aşçı hariç 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi. Bilirkişi heyetinden kazaya ilişkin ön rapor hazırlaması istendi. Süleymancılar cemaatinin eski lideri, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016 tarihindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethi kabir işlemlerinin ardından yapılan ön inceleme sonuçlarının Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na havale edildiğini açıkladı. Raporda Deniz Olgun'un ölümü şüpheli olarak kaydedilmişti. HSD'den Gelecek Partisi'nin lideri ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Davutoğlu'nun 2022 yılında bir köy meydanında yaptığı ve sosyal medyada paylaşılan konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy ve İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise yurt dışında bulunduğu açıklandı. İBB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları için başvurular sonuçlandı. Sonuçlar yurt.ibb.istanbul adresinden gençlerin erişimine açıldı. Öğrenciler 5 Eylül saat 23.59'a kadar ön kayıtlarını yapabilecek. ABD Savunma Bakanlığı 30 yaş ve üstündeki erkek askerlere testosteron taramasını zorunlu kıldı. Pentagon uygulamanın amacının askerlerin sağlığına yatırım ve fiziksel güçlendirme olduğunu belirtiyor. Kadın personel ise sağlık kontrollerinde hormonal düzensizlik belirtilerine göre değerlendirilecek ve gerekli görülürse ileri tetkik yapılacak. Spor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. 5 Eylül Cumartesi günü Çoban Stadyumu'nda oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Filenin Sultanları yarı final için parkeye çıkacak. Save Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları bugün 19'da grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Motorine bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen 8 lira 24 kuruşluk rekor zam sonrası benzin fiyatlarında da artış beklentisi gündeme geldi. Tüpraş fiyat formülasyonuna göre benzinde KDV dahil 3 lira 29 kuruşluk fiyat artışı hesaplanırken bunun 2 lira 47 kuruşunun pompaya yansıması bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.030 puanda, serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.35 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.975, çeyrek altın 11.387, tam altın 45.325, atı altın ise 46.103 lira. Haberleri sunduk, yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftanın daha yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Tabii Eylül ayına artık girdik. Sonbahar ayları başladı diyelim. Yaza veda ayları, dış politika, dünya gündemi hareketleniyor. Meseleler aynı meseleler. Amerikan yönetiminin İsrail'le birlikte İran'ı vurması, İran'ın verdiği yanıtlar. Ama tabii bu hafta Amerika-İran kapışması yine sıcak aşamasına tanıklık ettik. Bunun dışında bir de tabii zirveler dönemi de başladı. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yapıldı. Ben tabii sıcak gündemi konuşmuştum daha fazla. Bugün sonunda Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi deklarasyonu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil etti Türkiye'yi. Verilen mesajlar, zirve özellikle Hindistan dikkat çekici bir görünüm arz etti. Hindistan'da BRICS zirvesi de yapılacak 12-13 Eylül'de. Daha sonra tabii Eylül sonunda BM toplantıları var. Dolayısıyla hızlanan bir gündem var. Bugün biraz küresel güneye bakacağız. Hakikaten Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Asya, Avrasya coğrafyasının önemli ülkeleri bir araya gelip 10 üyeli artık Şangay İşbirliği Örgütü ve bir dönüşümü de var. Sadece böyle terörizme karşı 1990'ların ortalarında kurulan bir yapı değil. Bir dönüşüm var. Bu dönüşüm neyi ifade ediyor? Ve tabii verilen mesajlar, bildiri. Bu konuda özellikle küresel güneyi yakından takip eden kitapta yazmış siyaset bilimci Urtugay Yücel konuğum olacak. Kendisi çok kısa süre önce kayıt yaptık bu arada. Son bölümde dinleyebilirsiniz. Ben de size gündemi aktaracağım. Tabii gündemde atışmalar var. Amerika'nın İran'da, İran'ın güney hattında ağır saldırısı ve siviller hayatını yitirdi. İran'ın çağrıları, Trump'ın açıklamaları, Trump çok sert laflar ediyor. Biz görmeden tuvalete gidemezler gibi laflar ediyor. İran'ın dünyaya çağrıları var. Açıkçası Hürmüz'ü açtık diyor Trump ama Hürmüz bir muammaya dönüşmüş vaziyette mi? Önümüzdeki hafta biraz belki detaylarına bakabiliriz. Trump'ın aynı zamanda yani ekonomik maliyetlerle ilgili bilgiler var. Gerek Suudi Arabistan'a gerek bütün bir bölgeye, Avrupa dahil olmak üzere. Kış yaklaşıyor çünkü artık. Hani İngilizce Winter is Coming diye meşhur diziden bir replik vardır, öyle bir durum. Trump İsrail'e yardım için saldırdıklarını açıkça dile getiriyor. Amerikan ordusunda görevden alınan komutanlarla ilgili başlıklar var. Ve tabii Gazze krizi, İsrail'in tavrı, bunları da aktaracağız. Aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı bitti ama Vladivostok'ta Doğu Forumu başladı, Ekonomi Forumu başladı. Avrasya'dan konuklar var Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı'nın aynı zamanda ana oturumda Ukrayna'dan başlayarak tabii başka konularda da sorular bağlamında önemli mesajları var, sizlere aktaracağım. Özellikle Sergey Lavrov'un Avrupa'ya yönelen mesajları yine dikkat çekici Vladivostok Forumu'ndan. Tabii makroekonomide bu hafta G20 zirvesi vardı. Çin, Amerika arasında atışmalar devam ediyor diyebiliriz. Buradan da notlar var. Leipzig tabii bir ta Ağustos başlarında Leipzig'de yaşanan bir olay yüzünden Rusya'yı itham ettiler. kanıtları da açıklamıyorlar. Açıkçası Batı tipi yanıltma operasyonları eskiden ömürleri daha uzun sürerdi. Şimdi böyle biraz tuhaf iddialar çok tuhaf daha doğrusu. Neyse sonuçta Rusya'yı suçluyorlar. Von der Leyen'in yanına NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi alarak yaptığı tuhaf çıkışları var. Ne yapacaklarını ben anlamadım doğrusu. Bol bol skandal var Ukrayna ile ilgili. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağım programın ilk bölümünde. Dediğim gibi son bölümde de Sayın Umur Tugay Yücel ile konuşacağız. Evet. Başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, aynı zamanda X hesabı, Telegram hesabı hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Diyelim başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce İran notları. Tabii önceki gün Amerika'nın çok ağır saldırısı olmuştu. Dün aktarmıştım. Son tahlilde İranlıların açıklamaları, bir günde 18, aralarında çocuklar da var, 18 can kaybı, 70 civarında yaralı var. Bir düğün yeri vuruluyor. Daha doğrusu belki de Amerika'nın vurduğu yerin dibi mi? Tam anlayamadım ama zaten bunlara çok dikkat etmiyorlar. Donald Trump dün akşam yine Amerika'da Oval Office'te gazetecilerle mesai yaptı. Orada tabii İran'la ilgili tuhaf açıklamalarını sürdürdü. İran yönetiminin en son 100 bin protestocuyu öldürdüğünü iddia etmişti. Azaltmış sayıyı, 65 bine indirmiş. Gerçekten Batılılar, söylüyorum ya, Batı hegemonyası yıkılıyorsa bunda yalanlarının katkıları büyük. Trump tabii en çok göze batanı, bunu rafine söyleyenler de var elbette. 3 ay öncesine kadar 52 bin protestocuyu öldürmüş İran devleti. 20-25 bin arttığını duyuruyorum. 65 bin dedi ama 100 bin demişti daha önce. Tabii her şeylerini görüyoruz. Biz görmeden tuvalete gidemezler İranlılar. Hürmüz'de bütün yeni ekipmanları imha ettik. Bazıları savunma, bazıları saldırı amaçlıydı. Gemileri göremiyorlar. Yani Hürmüz'de kuş bakışı bile İranlılar gemileri görüyorlar. Öyle radara falan da fazla ihtiyaçları yok. Trump bir gecede 28 gemiyi imha ettik. Efendim tekne bu arada. Gemiden kastettiği herhalde. Kontrol bizde iddiasında bulundu. Daha sonra tabii yine Amerikan kontrolünde artık Hürmüz'ün adını Trump Boğazı olarak, yine bu dayanamayıp kendi ismini vermeye kalktı sosyal medyada. Bizzat Amerika gibi, o da her zamankinden daha, yani kendi MAGA kitlesine gerçekten çok düzey düşük mesajlar diyebiliriz bunlara. Daha sonra tabii soruyorlar gazeteciler, yani Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirme konusunda ne kadar ciddiysiniz, hani dalga mı geçiyorsunuz diye. O da öylesine söylemiştim diye yanıt vermiş. Amerikan Başkanı gördüğünüz gibi öylesine konuşuyor. Tabii Amerika, İran halkının ayaklanmamasından hayıflanıyor. Ve bunu da soruyorlar ama bu sefer böyle şeyler söylemek uygun düşmez gibi laflar etti. Ayrıca İsrail'in Kanal 12'sine de herkese sürekli konuşuyor. İsrail endişelenmemeli, neden biliyor musunuz? Çünkü ben başkanım ve İsrail'in işlerini halledeceğim diye açıklaması da var Donald Trump'ın. İranlılar da mesaj veriyorlar tabii ki. Karanlık aylar uyarısı geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif konuştu. Savunma doktrinini artık değiştirdiğini söylüyor İranlılar. Muhsin Rızai'nin açıklamaları var. Amerika'nın çırpınış içerisinde olduğu, cehennemin dibinden çıkamayacağı, onlar da retorik olarak gördüğünüz gibi. Yani tabii Trump pek sofistike bir retoriği yok. İranlıların daha sofistike, daha edebi bir retorikleri var. Şöyle ifadeler var: bu çırpınışlarınızla kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız gibi. Trump'ın daha farklı, tuvalete bile gidemeyeceksiniz şeklinde. Evet, tabii bugün yine İran ordusu Kuveyt'e Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yeni füze ve SİHA'larla bu üsleri, Amerikan üslerini hedef almış. Ve tabii ABD lojistik desteği ve hava desteğinde merkezi rol oynayan yerleri vurduklarını söylüyor İranlı yetkililer. Herhangi bir Amerikan saldırısı benim gördüğüm kadarıyla olmadı ama zaten önleyici saldırıya iş çevrilmişti. Hani savaş durdu, durmadı, tam bitti, bitmedi. Hani aslında durmadı demek gerekiyor. Ara ara ısınıyor, sonra birazcık soğuyor ya da biçim değiştiriyor diyebiliriz. Tabii bu arada CENTCOM'dan tuhaf bir açıklama geldi. İran devlet medyasının işte bir düğünün hedef alındığına dair haberlerinin farkındayız. Bunları soruşturuyoruz. ABD ordusu devrim muhafızlarının aksine sivilleri asla hedef almaz diye bir iddia ortaya attı. Tabii ben buna biraz açıkçası güldüm. Çünkü Afganistan ve Irak savaşlarını takip eden her gazeteci, her sıradan insan Amerika'nın sürekli olarak Irak'ta, Afganistan'da düğünleri vurduğunu, çok sayıda katliama imza attıklarını hassas hedef diye, yani sonra tabii Amerikan medyasında böyle pişmanlık ifade eden şeyler de yazılıyor ama son pişmanlık fayda etmiyor elbette, bu doğru bir şey değil. Sivilleri asla hedef almayacakları iddiası da doğru değil ayrıca, ama böyle açıklama yapmış. İranlılar da tabii ki dışişleri sözcüsü İsmail Bekai tek tek 2002'de, 2004'te, 2008'de yani Afganistan ve Irak'ta Amerika'nın böyle düğünleri özel olarak düğün katliamlarının çetelesini tutmuşlar anladığım kadarıyla, hemen çıkartıp söylüyorlar. En son tabii İran'ın güneyinde Sirik'te çoluk çocuk öldürdüler. New York Times gazetesi de bu konuda bir araştırma yapmış. Bu düğünün yapıldığı eve orta menzilli hassas güdümlü süzülen glide bomb deniyor. Cisol fırlatıldığını söylüyor. Aslında bir iletişim kulesi düğün alanı oraya 150 metre uzaklıkta diyor. Burada ikisi çocuk, 5 sivil hayatını yitirdi. 15'ten fazlası çocuk, 68 sivil de yaralandı. Sirik Kuhestek düğün katliamının olduğu yer. Tabii İran Dışişleri Bakanlığı bütün bölge ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Amerikan saldırganlığının kınanması için tabii bütün bir bölgeyi olumsuz etkilediğini, BM şartına uyum konusunda genel sekreterliğinde sorumluluğunu Antonio Guterres'in, yani ben hayatımda tabii böyle bir genel sekreter görmedim, dünyayla bile hiç ilgilenmiyor adam, bir uyarı bile yapmıyor, böyle bütün uyarıları yalan dolan Avrupalı bir genel sekreter olmasının bunda çok etkili olduğunu ben naçizane düşünüyorum. Arada hatırlatıyorum ama Kofi Annan gibi BM genel sekreterleri de geçmişte olmuştu. Bu Allah'tan görev süresi artık bitiyor ama tabii yerine kimi seçebilecek bunu bilemiyorum elbette. İran'ın çağrıları tabii uluslararası topluma var. Şimdi bütün bunlar oluyor. Trump yürümüzü açtık, ablukaya abluka koyduk diyor Amerikalılar. Bir takım İran tankerlerinin çıktığı, çıkarıldığı, hatta İran tankeri değil de Irak tankeriymiş gibi yapılan bir takım İran tankerlerinin çıktığı haberleri var. Tabii ki İran'ın kendi içerisindeki zorlukları dün konuştuk Oral Tova'yla, onu atlamamak gerekiyor. Ama nihayetinde Basra Körfezi'nde İranlılar ABD'nin iddiasına rağmen tankerler mayınlara çarpıyor. İran kaçak akaryakıt taşıyan bir römorköre el koymuş en son. 11 kişiyle gözaltına almış. 12 gemiyi kara listeye almış. İzinsiz geçmeye çalıştıkları için para alıkoyma, el koyma cezalarına tabi tutacaklar. Güncellenmiş listeler yayınlıyorlar. Böyle bir petrol kaçırma Hürmüz'den. Tabii bütün bunlar petrol piyasalarına devam olmuyor. Brent ham petrol varil fiyatı yine artışla, $97'ın üstüne çıkmış durumda. Temmuz ayından bu yana tabii en yüksek seviyeye ulaştı. Suudi Arabistan petrol ihracatı son 9 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Günde 3 milyon varille 2017'den bu yana en düşük seviye diyor Bloomberg haber ajansının haberi bu. Tabii Yanbu limanından günlük petrol ihracatı bir parça olmuştu bütçeyi dengelemek açısından, ama o da ne kadar sürdürülebilir belli değil. Dolayısıyla İranlılar Amerikalılara sesleniyorlar. Bu İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Arif, benim demin söylediğim winter is coming, yani kış geliyor çağrısı yapmış. ABD'nin işlediği suçlar İran'ın güvenlik denklemini ve savunma doktrinini değiştirdi. Bundan böyle saldırgana cevabımız dengesiz, çok katmanlı ve onların güvenliğini reddeden türden olacak. Amerikalılar benzin ve yakıt stoklamayı düşünmeli. ABD ekonomisi için karanlık aylar. Demin aktardığım mesele. Sadece ABD ekonomisi mi? Tabii Avrupa'ya doğalgaz 2023'ten bu yana en yüksek düzeye Avrupa'da çıkmış vaziyette. Bu da Bloomberg'un haberi. Batı Asya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz tedariğine dair kaygılar var. Doğalgaz depoları yarı yarıya 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. Avrupalılar ne yapacaklar? Tabii zengin Avrupalılar parayı bastıracaklar. Pahalı yerlerden alacaklar. Yani dolayısıyla Amerika'nın İran savaşı ile ilgili tutumu kendi müttefiklerine zarar veriyor. Hollanda TTF doğalgaz vadeli kontratları Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş efendim. Ay vadeli mi diyorlar, tam teknik olarak bilmiyorum ama doğalgaz kontratları %5.9 artış sergilemiş efendim. Kışın ne olacak bilmiyorum, hakikaten çok büyük sıkıntı olduğu aşikar. Bu koşullarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar ve Ürdün'ün mevkidaşlarıyla görüşmeleri var ama telefon görüşmeleri, somut bir şey görmedim. Son konuları değerlendirmişler. Ama Trump tabii İsrail'le dayanışma içerisinde ara seçim tarihi yaklaşıyor Kasım ayında. Trump Beyaz Saray'da akşam yemeğinde açıklamalar yaptı. Yani pek çok yerde konuşuyor açıkçası. Yine İran'ın ekonomik olarak çöktüğü, bittiği, yandığı, kül olduğu. Bir noktada tabii bütün bunları %99 oranda İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra, ki bunu çok memnuniyetle yapardı efendim, İranlılar Orta Doğu'yu, Avrupa'yı, şehirlerimizi yok edecekler, bize saldıracaklar gibi gerçekten çok komik laflar ediyor. Yani İsrail'e yardım için yapıyoruz ama İranlılar saldıracak bize diye yapıyoruz diye saldırıyor Amerikalılar. Böyle bir şey, kimse bunları yemiyor tabii. Yani ya da dünyada büyük çoğunluk bence yemiyor. Ama tabii Amerikan ordusundaki sıkıntı, dün aktarmıştım, USS Abraham Lincoln uçak gemisi Tayland'da demirledi, eve dönmeye çalışıyor. Durumu kötü, denizcilerin durumu parlak değil. Generaller görevden alınıyor. Öldürülen İranlı generallerden daha fazlasının kellesini Savaş Bakanı Pete Hegseth'in aldığı konuşuluyor. En son ordu sekreteri Dan Driscoll, başkan yardımcısı J.D. Vance'in yakın arkadaşı, onu istifasını vermişti Hegseth'le çatışmalardan. Şimdi onun yerine de adaylardan öne çıkan bir isim var, Brian Must. Yani Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komitesi Başkanlığı da yürütüyormuş bu isim. Ve bir sürede görev de yapmış Amerikan Kara Kuvvetleri'nde, asker kökenli. Yani dikkat çekici bir nokta, en İsrail yanlısı isimlerden birisi. Bizzat İsrail ordu üniformalarıyla 7 Ekim'den sonra kongre binasına falan gitmişliği olan bir isim. Bilmiyorum tabii bu adaylardan biri atanır mı bilmiyorum ama Trump'ın tabii seçimler yaklaşırken İsrail lobisine de ihtiyacı var ve bir anda İsrail yanlısı söylemi yükseltip bir de böyle isimler orduya atayabilir. Orduların neredeyse birleştirecek İsrail ve Amerikan ordularına tasarılardan da size bilgi aktarmıştım daha önce. Şimdi bu koşullarda İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'da İran'ı tehdit etti. Eğer İsrail'e saldırırlarsa o zaman biz de onları taş devrine çeviririz, tüm altyapıyı hedef alırız, karanlığa gömeriz diyor. Yine havada uçuyor her şey. İsrail seçimleri yaklaşırken tabii İran'ın da doktrini değişmişken bir önleyici İsrail'i vurabilir mi İran diye de pek çok soru yöneltiliyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. Tabii özellikle Lübnan saldırıları İsrail'in devam ediyor. İran'ın o Lübnan saldırılarını gerekçe göstereceği iddiaları var. Aynı şekilde Gazze'de hiçbir şey değişmiş değil. Hatta İsrail Savunma Bakanı Katz açıkça Gazze için tehcirden bahsediyor. Göç olmadan Gazze için gerçek çözüm yok. %80'i göç etmek istiyor. Anketlerde var bu diyor. Deniz yoluyla, hava yoluyla, hangi yolla olursa olsun yani oradaki Filistinlileri çıkartmak. Trump'ın planı da en baştan bu yana aslında bundan ibaretti. Anlatmaya çalışmıştık size. Açıkça söylüyorlar bunları. İşte İsrail Katz söylüyor yani. Tehcir diyor. Hatta tabii Filistinli esirlerle ilgili gerçekten insanlık dışı paylaşımlar yapan, açıklamalar yapan Itamar Ben-Gvir, aşırı sağcı İsrail'li bakan, videolar paylaşıyor. Böyle aç bir ilaç, hijyensiz, bakımsız esirler, onları aşağılıyor ve kahverengi üniformalarda numaralandırılmış mezbaları çağrıştıran bir takım taşıma bantlarıyla en son gözetleme kuleleri, hapishane tabii, bir video yayınladı. Tabii çok büyük tepki çekti. Söz verdik yerine getireceğiz falan gibi bir paylaşım. 4 milyon kişi bunu takip etmiş ve sonra da kaldırılmış. Utanç verici, yani Yahudiler adına utanç verici tabii, İbraniler adına utanç verici. Çünkü Holokost'ta benzer mezalimlere kendileri, Nazilerin maruz kalmıştı. Şimdi aynısını Filistinlilere yapabilen göstere bir bakanları da var. Gerçekten inanılmaz ama dünya böyle bir yere gidiyor. Açıkça Nazizm ve Nazizm bağlantılı bir ideolojik durum desteklenebiliyor ve mazur göstermek için her şey yapılıyor. Sadece İsrail'le ilgili değil, Ukrayna'da da maalesef görüyoruz benzeri durumları. Şimdi tabii Netanyahu da bir askeri karakolu ziyaret etmiş Gazze'de, Sarı Hat yakınlarında. Geri çekilmiyoruz diyor açıkça. Yani daha da fazla ilerleyecekler. Hamas, tabii Hamas'ı silahsızlandırmak vesaire, kapitülasyon istiyor. Çarpıcı bir karar bugün, tabii Türkiye'yi de ilgilendiriyor bu haber. Barış Kurulu efendim Ramallah'a gitmiş, Barış Kurulu'nun görevlendirmesiyle eski Britanya Başbakanı Tony Blair ve Filistin Yönetim Başkanı Mahmut Abbas'la görüşüyor ve ona baskı yapıyor anladığım kadarıyla. Middle East Eye'da bu haber var. Burada aslında talebi nedir? Filistin ders kitaplarından Filistin kelimesinin çıkartılması. Samiriye, yani İsrail'in verdiği adlandırmanın kullanılması. Tabi Abbas talebi kati bir dille reddetmiş. Böyle bir şey yapamayız diye. Getirdikleri yer burası. Gazze'de susuzluk alarmı var. Su kanalizasyon altyapısı da bir mahvolmuş durumda zaten. Atıklar Akdeniz'e boşaltılıyor. Kirlilik var. BM'nin derin endişeleri var, hiçbir işe yaramıyor. Ama Gazze ile ilgili değişen bir şey yok. Barış Kurulu'nun biliyorsunuz bir imzacılarından birisi de Türkiye Cumhuriyeti. Bunları da hatırlatmak gerekiyor. Bu arada İsrail'deki haber sitesi Valla Haber, Suriye ile güvenlik görüşmelerinin başarısız olduğunu, İsrail tampon bölgeden çekilmeyi reddediyor. İsrail'in çok ağır şartları vardı. Sızan iddia edilen şartları ben sizinle paylaşmıştım. Bunları da aktarmış olayım efendim. Evet, Jerusalem Post diyorum. J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, bütün bu savaş, çatışma, militarist dil eşliğinde ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'yi toparlamaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde bakacağız Amerika'da olup bitenlere ama bir de canlı yayına çıkmış. Tabii Eylül ayına girdik. 11 Eylül yaklaşıyor. İkiz Kuleler, Pentagon saldırıları, Michigan mitingine çıktı. Kampanya yürütüyordu. Ve tabii ulusal yaz 11 Eylül. Yanlışlıkla kutlamak ifadesini kullanmış. Dili sürçmüş. O çok belli ama tabii 11 Eylül o kadar insan hayatını yitirdi. Hafızalarda da taze hala. Biraz gaf yapmış. Bilmiyorum. Zaten Trump sürekli gaf içerisinde, bu çok önemli bir şey mi bilemiyorum ama tabii ara seçimler öncesi bir takım sıkışıklıklar Amerika'da varken bir de üstüne daha aklı başında tırnak içerisinde bir görünüm çizen Amerikan Başkan Yardımcısı, konuşmayı da çok iyi biliyor aslında, yani hitabet sanatı anlamında güçlü. Tabii pek çok insan, milyonlarca insan izlemiş bunu. Liderlik imajı bakımından sıkıntılı bir görüntü. Evet, Orta Doğu'ya dönelim. Orta Doğu'daki dikkat çekici gelişme, Amerika'nın çıkardığı, harladığı savaşları dışında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi, Bişkek zirvesinden sonra Çin lideri soluğu Kahire'de aldı. Dün biraz bahsetmiştim. İki kadim Çin medeniyeti, Mısır medeniyeti, Cumhurbaşkanı El-Sisi eşiyle birlikte ağırladı Xi Jinping'i. Hatta karşıladı, havaalanında uğurladı, el üstünde karşılandı anlaşılıyor. Karşılıklı tabii diyalog, hoşgörü, ticari ilişkiler, yani ziyareti tamamlandı, ayrıldı ama görüşmede ilişkilerin 70. yıl dönümünde ilişkileri daha da geliştirmek için adımlar, yeşil enerjiden elektrikli araçlara, kalkınma stratejilerinden kültüre, eğitime, bilime, teknolojiye, güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmeye, her şeye değinmişler. Tabii belgeler imzalanmış. Orta Doğu'da, Batı Asya'daki durum daha doğrusu kapsamlı bir biçimde ele alınıyor. Özellikle Xi Jinping'in Batı Asya vurgulu açıklamalarında ortak güvenliği sağlamaya yönelik içsel itici gücün teşvik edilmesi vurguları var. Kapsamlı yönetişim. Yönetişim çok önemli. Çinliler için sürekli kullanıyorlar bu ifadeyi. Ve ortak güvenliğin temelinin, yani dış güçleri bir kenara koyarak Çin'in bölgenin kendi dinamikleriyle bir güvenlik mekanizması oluşturulması önerisi vardı daha önce de. Bunu Mısır'da da Kahire'de de güçlü biçimde dile getirmiş. Tabii yapay zeka, ticaret, endüstri, tedarik zincirleri, Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntı, aynı zamanda Kızıldeniz'deki sıkıntı, Süveyş kanalı Mısır'ı da etkiliyor. Süveyş'te Çin yatırımlarının arttırılması bu arada gündeme alınmış. Mısır-Çin sanayi bölgesi zaten var. Bunun başka aşamaları, üçüncü aşamayı da devreye sokmak ele alınmış. Tabii Filistin'le ilgili verilen mesajlar var. Kahire çok büyük, gittiyseniz bilirsiniz, devasa büyüklükte bir şehir. Tabii 26 milyon, belki daha fazla insan yaşıyor Mısır başkentinde. Ana caddeleri tabii Çin lideri, Çin Mısır bayraklarıyla her yeri süslemişler. Bir de Büyük Mısır Müzesi vardır, gerçekten çok etkileyicidir. Orayı ziyaret etmişler ve dediğim gibi temasların ardından da uğurlamışlar. Bayağı başarılı geçmiş bir ziyaret gibi. Çok detaylarına bakamadım ama Xi Jinping'in ziyareti sırasında Amerikan Büyükelçisi de bu Osmanlı döneminden kalma idamların falan yapıldığı yere bir ziyaret organize etmiş. Nedenini anlayamadım ama çeşitli yorumlar yapılıyor. Xi Jinping ziyaret ederken hani El-Sisi'ye mesaj mı diye. Gerçekten tuhaf. Hani tabii biraz spekülatif bir yani varsayımsal, hiç alakası olmayabilir elbette ama zamanlaması herkesin dikkatini çekmiş demek ki. Evet. Tabii Xi Jinping Bişkek'teydi. Oradan önemli mesajlar vermişti. Bu hafta aktardım size. Programın son bölümünde de Umur Tugay Yücel'le konuşuyoruz zaten. Hemen ardından da tabii bugün ayın 3'ü, 10 gün sonra, 12'sinde, 9 gün sonra BRICS zirvesi Yeni Delhi'de yapılacak. Tam Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesinden hemen sonra yapılacak. Onun öncesinde küresel güney bakımından bunlar önemli gelişmeler, küresel güneyi alternatife yönlendirme bakımından, küresel güney ülkelerini öyle diyelim ya da çok kutupluk ya da çok merkezlik bakımından hemen öncesinde tabii Vladivostok 4'üne kadar yarın da devam ediyor. Rusya Federasyonu'nun meşhur Doğu Ekonomi Forumu var. Endonezya tabii bölgenin önemli ekonomik açıdan önemli ülkelerinden birisi Endonezya. Müslüman bir ülke biliyorsunuz, üretim kapasitesi bakımından giderek çarpıcı bir hale geliyor. Cumhurbaşkanı Subianto Rusya'da Vladivostok Forumu'nda ikili temaslar yapıldı. Daha çok ticari ilişkilerin öne çıktığı, yine aynı şekilde tarım, gemicilik, bilgi teknolojileri her konuda. Ama onun dışında tabii bugün ana oturum var. Ve Subianto'nun yanı sıra Moğolistan Başbakanı orada, Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı orada, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xueqiang, yanlış ifade ediyorum herhalde ama Xueqiang olsa gerek, Xueqiang. Evet. Ana oturumda birazdan aktaracağım Rusya liderinin önemli konuşmaları oldu. Aynı zamanda tabii Rusya ve Çin arasında görüşmeler, temaslar oldu ve bir yatırım toplantısı, yatırım işbirliği toplantısı, komite toplantısı yapıldı. Denis Manturov'la Çinli mevkidaşı arasında. Yani küresel güneyin ekonomik ilişkileri, yani ülkeler tabii ki hep söylüyorum ya, savaşmayacaklarsa ticaret yapacaklar. Bir şekilde bir kazan kazan denklemi çıkarmaya çalışacaklar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Tabii bütün bu yatırım işbirliği komitelerini geliştirmekle ilgili pek çok açıklama var. Aynı zamanda Vladivostok'tan, Rusya kanadından da açıklamalar var. Özellikle Kuzey Deniz Yolu'nu geliştirmek. Çin için de önemli burası. Bölge temsilcisi, Uzak Doğu Federal Bölgesi temsilcisi Yuri Trutnev bu konuda mesajlar vermiş. Hürmüz'de zaten kriz var. O yüzden daha öne çıkartılıyor. Ama bundan bağımsız olarak zaten Rusya Kuzey Yolu'nu daha da etkili kılmaya çalışacak mesajları veriyor. Tabii Amerika'nın Asya Pasifik bölgesinde çatışmacı bir tavır sergilemesi, özellikle Japonya'nın militaristleştirilmesi giderek oradan gelen söylemler rahatsızlık veriyor. Bu konuyu Zaharov'a gündeme getirmiş, parçalanmış yönetilebilir bir bölge arzulandığını söylemiş. Tabii aynı zamanda sadece askeri mantık değil burada, ideolojik olarak da, yayınlar yoluyla da, sosyal ağlarda bir çevreleme, parçalama mantığı olduğunu söylemiş. Tabii bölgede halklar hatırlıyorlar savaşları, bundan uzak durmayı da tercih ederler. Bana sorarsanız 3 Eylül örneğin Çin'de zafer günü olarak kutlanıyor. Japon işgali 14 yıl sürüyor. Yani faşizme karşı savaş diye bahsediyoruz. Avrupa'da unutturdular tabii büyük ölçüde yeni kuşakları, ama bir de onun Asya versiyonu var. Japon faşizmine karşı zaferin 81. yılı, etkinlikler var. 35 milyon hayatını kaybeden Çinlilerin sayısı, yaklaşık 27, yani 50 milyondan fazla Rusya halkları, Sovyet halkları ve Çinliler hayatını yitirdi 2. Dünya Savaşı'nda Alman Nazizmi ve Japon faşizminden ötürü. O yüzden unutmuyorlar tabii, onu belirtmek gerekiyor. Bu arada NATO Grönland'da Arktik tatbikatına başlıyormuş efendim. 7 Eylül'de 11 NATO ülkesi katılıyor. Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Kanada, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Slovenya ve Polonya katılıyormuş. Efendim askerler zorlu Arktik koşullarında eğitim alacaklarmış. Böyle Arktik'le, Arktik çok tabii öne çıkıyor. Bu hafta G20 toplantısını aktardım size. Scott Bessent, Enerji Bakanı Amerika'nın Chris Wright, acayip acayip açıklamalar yapıyorlar. Tabii G20 bildirisi çıkamadı. Rusya Maliye Bakanı da katılmıştı bu toplantıya. Çin veto etti. Çin'in tabii ticari gerekçeleri var, ama Hürmüz krizi de vardı bu bildiride. Ortak açıklama çıkmadı. Tabii Amerikan tarafının Çinlileri fazla üretim, aşırı üretim kapasitesiyle suçladığı haberleri var. Çin Ticaret Bakanlığı yanıt vermiş. Bunun doğru olmadığı, korumacılık tabii, yani kendileri üretemediği için başkaları üretip ihracatları gelişince şikayet ediyorlar. Hep söylüyorum yani, Almanya bir ara ihracat şampiyonuyken herkes wow diyordu. Hiç kimse de ya bu Almanya'nın da kapasitesi çok fazla demiyordu. Şimdi Çin'de tabii öyle bir kaygı var. Ama Amerikalılar ne yapıyorlar? İşte Venezuela'ya gidiyorlar. Çin'i çıkartıyorlar oradan, yerine Trump altına alıyorlar. Başkanı kaçırıyorlar. Amerikan Enerji Bakanı açık açık da söylüyor. Bu Venezuela'da Çinliler borçlarını tahsil edemeyecekler demiş. Yani biz çöktük buraya. Çin'in bu arada yasal hakları var, ama yani Amerikalılar böyle kovboylar hakikaten. Yani nasıl vaktiyle Kızılderili soykırımı ve yerleşimci şiddetiyle Amerika topraklarını ele geçirdilerse, bu Avrupa'nın kaçkınları aynılarının torunları adamlar. Dolayısıyla borçları tahsil edemeyecek Çinliler diye açıklama yapıyor. Çünkü bu Çinli şirketlerden alınıp Pentagon destekli şirketlere devrettiler petrol sahalarını. Bunları açıkça söylüyorlar. Scott Bessent'in bu arada çok tuhaf yorumları, dün aktarmıştım aslında bir parça. Bu çok güldüm buna. Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını küresel yakıt fiyatlarını yükselttiğini söylüyor. Hem Hürmüz yani savaş diyor, hem de Ukrayna yüzünden enerji şoku yaşıyor. Niye acaba? Kim yaptı? Zira Ukrayna Rus enerji varlıklarını ve işlenmiş ürünleri havaya uçurmaya karar verdi. Yani biz hiçbir şey yapmadık diyor. Bu durum küresel bazda yukarı yönlü fiyat baskısı yaratıyor. Bir de İran'daki çatışma var. Hakikaten güldüm. Başka bir şey diyemedim. O rafinerileri kafasına göre Ukraynalılar vurmuyor efendim. Ground mapping deniyor buna. Saha verilerini birilerinin vermesi gerekiyor. Ukrayna'nın öyle uzayda uyduları yok. Bu verileri birileri vermeden o nokta atışlarında bir şeyler sallarlar ama isabet bakımından o nokta atışları yapılamaz bir teknolojide. Fakat tabii Hazine Bakanı bir yandan Ukraynalıları suçluyor. Bunlar da vuruyorlar canım. Fiyatları onlar. Geçen gün fiyatlar niye yükseliyor diye sorduklarında ben de anlamadım falan demişti. Hürmüz'de yine bela çıkartmışlardı İran'ı vurarak. Neyse geçiyorum bunları artık hakikaten. Batılılar yavaş yavaş herhalde travmatik bir durum var. Hegemonya yitimi olunca kafayı üşütüyorlar. Böyle rasyonel izahatlarla pek alakaları kalmıyor. Elbette rasyonel izahatlar yapan Batılılar Allah'tan var. Hollanda Merkez Bankası efendim New York ve Ottawa'dan 86 ton altın nakletti.

var. Putin'le Zelenski ile konuşuyor musunuz falan gibi soruyorlar. Her ikisiyle de iletişim halindeyim. Çatışmayı durduracaklarını düşünüyorum. Yok öyle bir şey tabii ki. Uyduruyor tamamen. Herkese iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Yani biz arada çakarız ama herkese iyi ilişkiler içinde. Putin'le görüşebiliriz elbette. Ama hemen hemen yapabileceğime de eminim. Yani istesem olur. Ama hani sona yaklaşırken yapayım diyor. Uydurma laflar etmiş hakikaten, gazetecilerin sorularını geçiştirmiş. Fakat tabii ilginçtir, ben çok şaşırdım çünkü artık ayyuka çıktı bütün Telegram kanallarında, hatta X'te de var. Ukrayna'da insan yok, savaşacak cephede, cephe çöküyor zaten, durum vahim. Rusya'ya 40 günlük saldırı yap düzenlemelerin bedeli de çok ağır. O yüzden böyle yeni stratejilere yöneldiler zaten. Fakat çok uzun süredir sokakta insan avlıyorlar. Bu insanlar savaşmak falan istemiyorlar. Zaten kardeşleriyle savaşıyorlar, akrabalarıyla. Batı için kanları dökülüyor. Dolayısıyla o kadar çok özel bu bir takım güvenlik güçleri sokaktan insan kaldırıyor ki çok dramatik görüntüler var. Onları sonunda bir gazeteci, Ukrayna'da insanlar sokaklarda kaçırılıyor. Bu videoları gördünüz mü? Görmediyseniz personelinize gönderebilir miyim demiş. Çok şaşırdım. Yani bunca sene sonra nihayet birisi böyle bir soru sormuş Amerika'da, inanılır gibi. Bunların hepsi asır altı ediliyor. Yani videolar yayılıyor elbette ama Avrupalılar mesela ıslık çalarak gökyüzüne bakıyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar bile. Onlar herkesi kendi çıkarları için sürekli kullanmaya tabii çok alışkınlar. Hiçbir hukuk, halk, ilke olmadığı için ilgilenmiyorlar bu meseleyle. Trump hemen yanıt veriyor. Gösterin, yayımlayacağım. Videolardan haberdarım. Bu meseleyi çok güçlü şekilde duydum diyor. Askerlik şubelerinin marifetleri tabii, o görüntüler, bilmiyorum Trump yayınlar mı? Ama tabii Zelenski artık öyle bağırınıyor, tehdit ediyor sivil havacılığı vesaire. Çok işlevsel bir komedyen tabii ki, yani sanatçı adam nihayetinde, eline senaryo verdiğiniz zaman çok başarılı bir biçimde okuyor. Batı ondan vazgeçebilir mi? Çok emin olamıyorum ama belki Trump'ın burasına gelirse, işine gelmezse defterini dürdürtebilir mi? Tarihte var tabii böyle şeyler. Ama Marco Rubio da konuşmuş, Amerikan Dışişleri Bakanı Şahin Kanat'tan. John Ratcliffe Moskova'yı ziyaret etmişti, aktarmıştım size. O da istihbarat temasları demiş. Zaten Rusya ve ABD arasında böyle bir yaklaşımın devam etmeli. İki büyük ülke tüm anlaşmazlıklara rağmen dünyanın ikinci büyük nükleer cephanelerine sahipler demiş. Yalan söylüyor, doğru değil bu. Rusya'nın nükleer cephaneliği ABD'den çok daha ileri tabii. Bu marifet olduğu için söylemiyorum, yalan söylediği için söylüyorum ama belki de ABD Dışişleri Bakanı ABD'nin ikinci en büyük nükleer cephaneliğe sahip olduğunu söylemek istememiş olabilir. Yani ayrıca işte Kiev'e Patriot lisansı NATO zirvesinden beri konuşuluyor. Ben size söylemiştim, Türkiye'de herkes çok heyecanlandı. Yalan dolan işler yani, açıkçası lisans olsa bile nerede üretecekler? Marco Rubio da aynı şeyi söylemiş. Yani fabrikaları kurması için yine de birkaç yıla ihtiyaç duyacaklar. Şu anda müzakere ediliyor ama tabii sahadaki durumu değiştirmeyecek. Yani de, sahadaki durumu hiç değiştirmeyecek zaten ama fabrika kurulmaya kalkışılırsa da vurulacağı için. Dolayısıyla hepsi lafı güzel ama batılı politikacılar tabii ki bunlar üzerinden politika yürütüyorlar. Efendim gelelim Rusya'dan mesajlara. Şimdi bu hafta tabii gerçekten önemli. Türkiye'yi özel olarak ilgilendiriyor çünkü Zelenski yönetimi Karadeniz'de Türk gemilerini vurup Türk denizcilerini öldürdükten sonra, komutanları aileleriyle alay ettikten sonra Zelenski Türk sivil havacılığını alenen tehdit etti. İsim vermemiş olabilir. Batı medyası uyarıyor canım demiş olabilir ama açıkça sivil uçakları Rusya hava sahasında uçarsanız başınıza kötü işler gelecek diye tehdit etti. Şimdi ben şöyle şeyler görüyorum. Rusya'da Ukrayna hava sahasını açmıyor. Sivil hava sahasını kapatan Ukrayna'nın kendisi. Rusya hiçbir şekilde öyle sivil uçak
Vururuz, Ukrayna'nın hava sahasını kapattık, kapatıyoruz, öyle açıklamaları yok. Bu açıklamayı kendileri yaptılar. Ayrıca sivil diye anılan bütün hava alanları askeri kullanım altında, onu da belirteyim. Neyse, sonuç itibariyle tabii Rusya

lideri Bişkek'ten ayrılırken basın toplantısında Zelenski'nin sivil havacılığı hedef alan bu çıkışını devlet terörü olarak nitelendirdi. Teröristlerle Rusya konuşmaz dedi, aktarmıştım size. Vladivostok'taki Doğu Ekonomi Forumu'nda da açıklamalar yaptı. Ana oturumda sorular soruldu tabii ki. Tekrarladı bu durumu. Sivil ticari gemilere, yolcu uçaklarına saldırılar devlet terörizmidir. Batı'nın sessizliği de suç ortaklığıdır dedi. Daha yeni duyduk Zelenski'nin kuşkusuz müzakere yapılmasını güçleştiriyor bu durum. Tabii bu sessiz kalanlar, umursamayanlar, bunlar tabii Batılı müttefikler özellikle uluslararası terörizmin katılımcıları oluyorlar vurgusu yapmış. Bunun dışında tabii herkes sürekli olarak Batı medyasında bir şey olunca doğru diye anlıyor, doğru zannediyor. Bilemiyorum tabii duruma göre, hakikaten ihtiyaçlara göre kararlar değişebilir ama ısrarla tabii seçimler var 20 Eylül'de Rusya'da. Seferberlik ilan edileceği iddia ediliyor. Neden olduğunu ben anlayamadım. Çünkü cephede takip ediyorum cepheyi. Yeterli asker var diye biliyorum ben. Hiç aksi bir durumu gösteren herhangi bir işaret yok. Demografik durum yani hiç böyle bir şey yok. Bu saçmalık, seferberlik yapılacağı saçmalık ifadesini kullanmış. Tam tersine başka da bir Rus ekonomisiyle ilgili açıklamaları var ki enflasyon %6.3 Rusya'da bayağı bir gerilemiş durumda. Faiz oranları da düşüyor. Bu konuda çok sayıda Batı medyasını okuyup da Rusya ekonomisiyle ilgili ahkam kesen insan olduğunu biliyorum. Daha objektif yorumcular var. Onlardan tabii ki takip edebilirsiniz. Doğu Ekonomi Forumu olduğu için Uzak Doğu'nun öneminden bahsediyor Rusya Devlet Başkanı. Transarktik ulaşım koridorunu yıl boyunca işler hale getirmeye çalıştıklarından, daha çok ekonomiyle ilgili mesajlar tabii ki. Ama tabii bunun dışında Ukrayna ile ilgili mesajları var. Özellikle çözüm bulma şansı her zaman var ama tabii böyle uluslararası terörizme başvurup da Batı'nın sessiz kalma durumunda böyle bir olasılık yok vurgusu yapıyor. Aynı zamanda da tabii Rusya'nın Ukrayna ordusunun 40 günlük savaşıyla Pandora'nın kutusunu açtığı ve Rusya'nın caydırıcı yanıt verdi, hakikaten öyle bu arada. Petrol rafinerilerine saldırıların püskürtüldüğü, diyor ki yani bize zarar vermeye bir daha cesaret edemesinler diye hareket ediyoruz ve onların zayiat sayısı bizden çok daha fazla diyor. Aynı zamanda da tabii ki önce Rusya ile Ukrayna anlaşır, başkaları bu işe karışamaz. ABD'nin tabii ki tutumu kendilerince doğrudur. Diğer ülkeler ancak yardım edebilirler. ABD ile ilişkilerin yeniden kurulmasından yanayız ama Amerikan tarafına bağlı vurgusu yapmış. Efendim göreceğiz tabii bir uçak işini ama ben Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama görmedim. Belki de ciddiye almamışlardır Zelenski'nin kendilerini açıkça hedef aldığı ortada olan tehditleri bakımından. Bu konuda Rusya'nın bugün sabah bir notam yayınladığını gördüm. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı notamda Ukrayna'nın Rus hava sahası ile ilgili söylediklerinin hiçbir hukuki geçerliliği hakikaten yok tabii ki. Herhangi bir ülke kendi hava sahası ile ilgili tasarrufta tabii ki bulunabilir. Burada sivil havacılık sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki bir takım iddialar vardı. Dünkü başvurusunda Kiev'in, bunların hiçbir geçerliliği yok diye açıklama yapmışlar. Evet, sonuçlarını göreceğiz. Rusya Ulaştırma Bakanı sivil havacılık faaliyetlerinde ciddi aksamalara izin verilmeyeceğini söylüyor. Uçuş güvenliğini yani Savunma Bakanlığı ile birlikte altından kalkacaklarını Vladivostok'ta böyle bir açıklama yapmış efendim. Evet, Sergey Lavrov'un Vladivostok'ta açıklamaları var. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında bir gerçek diplomasi, gerçek diplomasisi başlıklı bir oturuma katılıyor ve gerçekten zehir zemberek açıklamaları var. Rusya'ya karşı ideolojik yaklaşım güdüldüğünü Avrupa tarafından, yaptırımlar vasıtasıyla küresel hegemonyayı korumaya çalıştıklarını, Rusya'nın böyle işlerle ilgilenmediğini söylemiş. Asıl duvarı ören Batılılar demiş.
Avrupa şöyle diyor Lavrov, Avrupa işbirliğimizin Rusya için o kadar önemli olduğunu düşünüyordu ki koşup onlardan af dileyeceğimizi zannettiler. Eski işbirliği modellerine dönmek için kimsenin kapısını çalmayacağız, bizi affedin, yaptırımları kaldırın diye dilenmeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak, bu halkımızın genlerinde yok demiş. Tabii şimdi Leipzig olayını size iki gündür aktarıyorum. Rusya Almanya'nın yanıltma operasyonuyla kendilerini suçladığını, Ukrayna'ya mühimmat götüren bir uçağın yanında saatlerce bir İHA duruyor, bir yolcu aprondaki yolcu şoförü onu keşfediyor. Onunla ilgili çok sayıda komik iddia gördüm. Yani ama tabii Batılılar ağız birliği etmişçesine Rusya, yani Ruslar da Leipzig'te böyle bir şey saldırı yapacaklarsa, mesela iki kişiden bahsediliyor, Rus pasaportunu birileri orada bırakmış. Yani gerçekten komik. Eskiden bu yanıltma operasyonları daha incelikli yapılırdı, daha uzun sürede insanlar ikna olurdu. Şimdi bir tuhaf ama açıklama çok da bir koordineli olarak. Rusya bu arada yanıt veriyor. Bonn elçiliğini kapatıyor Almanya ve Berlin'deki Rus evinin de eviyle ilgili de açıklamaları oldu. Tabii ki Ruslar da yanıt veriyorlar. Ben çok şaşırdım ama hala Göte Enstitüsü şubeleri açıkmış Rusya'da. Kapatılacak şimdi. Bir sürü insan çok şaşırmış. Yani bu kadar Rus karşıtlığı yapıyorlar ki Almanlar. Nasıl oluyor da hala Göte Enstitüsü'nü açık bırakmışlar diye insan şaşırıyor. Lavrov burada duyurdu. Berlin yönetiminden hiçbir net bilgi alamadıklarını, hiçbir kanıt sunulmadığını kendilerine, dolayısıyla Rusya'nın da Göte Enstitüsü şubesinin, sanıyorum hepsi bile değil yani bir şube olabilir, faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdiklerini söylemiş. Misilleme olarak tabii ki. Daha ileride tabii Batı ülkeleri diyor Avrasya coğrafyasını bölmeye çalışıyorlar. Neo-emperyal ve aşırı sağcı yaklaşımlar içerisindeler diyor Sergey Lavrov. Almanya'da nazizmin metastaslarının nasıl yeniden canlandığını gördük. Bu Avrupa için çok üzücü ve bir kez daha bu üstünlük, ulusal ve ırksal üstünlük fikirlerinin kaynağı haline gelen Avrupa için çok tehlikelidir diyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında da çok sivri lafları var. Dedesi ya da babası galiba Nazi ordusunda bulunmuş bir isim bu arada. Çok da seviyormuş kendisi. Sebebidir tabii ki. Sergey Lavrov tabii Avrupa'yı yeniden nazizme sürüklüyor diyor. Bizim Führer Ursula dediğimiz Hitler'den, Hitler'in lakabıyla Führer Ursula dediğimiz von der Leyen, Avrupa Birliği'nin tümden aldığı kararlara göre Brüksel'e devredilmeyen, ulusal hükümetlerde kalan yetkileri, güçleri zorla komisyonun eline toplamaya çalışıyor. Hakikaten tabii yapıyorlar bunu Avrupa'da. Diyor ki Lavrov, biz Ukrayna'da özel askeri harekata başladıktan sonra kendisine ne yapacağız? Kuzey yakın boru hattı da havaya uçuruldu, Rus gazı akamıyor diye sorulduğunda şu yanıtı verdi. Evet, seçmenlerimiz enerji fiyatları önemli ölçüde artacağı için acı çekecek ama Avrupa değerlerimizi savunan Ukrayna halkı için acı çekmek zorundayız. Avrupa değerlerini savunan Ukrayna halkı. Kimse bu değerler ne diye sormadı. Eğer Ukrayna'da Rus dilinin eğitimde, kültürde, günlük hayatta, kitle iletişim araçlarında, yasama düzeyinde getirilen yasak Avrupa değerlerini yansıtıyorsa, o zaman Avrupa'da nazizme tekrar hoş geldiniz hakikaten. Çünkü Rusça konuşuyor adamlar yani bu arada. Kendi dillerini yasaklıyorlar. Dün Ombudsman hikayesini aktardım işte size. Ayrıca tabii din adamlarını naziler, neonaziler dövüyorlar sürekli. Katedrallere, kiliselere baya böyle yani nihilistik saldırılarla. Gerçekten çok acayip. Lavrov diyor ki yani yarım milenyum boyunca, yani 500 yıldan fazla bir süre boyunca Avrupa insanlığı saran tüm sıkıntıların ve talihsizliklerin ana kaynağıydı. İki Dünya Savaşı'nın kaynağıydı ve bugünkü durumun da kaynağıdır. Bu şekilde hesaplamalar yapmış. NATO'ya da yükleniyor. Tabii NATO varlığını sürdürmek için yayılmacılık yapıyor diyor sürekli olarak. Sovyetler Birliği dağıtıldıktan sonra NATO'nun da feshedilmesi gerektiğini söylüyor. Asya Pasifik'e genişlemeye çalışıyor. Japonya'yı nükleer militarizme ettiğini söylüyor Sergey Lavrov. Evet efendim, bayağı mesajları var. Rusya'nın Çin ve Hindistan'la
üçlü bir stratejik önem atfediyor tabii, işbirliğini korumak istedikleri gibi mesajlar da vermiş müttefiklerle ilgili. Çok tabii dikkat çekici laflar. Evet, von der Leyen de bugün Mark Rutte ile Brüksel'de bugün mü dün mü tam tarihini bilmiyorum, akşam da olabilir, basına açıklamalar yapmış. İşte Rusya burada askeri nitelikli malzemeler kullanarak bir saldırı gerçekleştirdi, müsamaha göstermiyoruz diye, ama detaya girmiyor tabii, herhangi bir kanıt da yok ortada. Avrupa hava sahası ihlalleri ve kritik altyapılara, kritik altyapı dediği orada bir Ukrayna'ya gidecek mühimmat dolu uçağın yakınlarında sahnelenen bir olay. Bu arada ben bugün gördüm ama doğruluğunu bilmiyorum hakikaten. Yani İsveç'ten bir bakanın olayı Almanya'nın kendisinin yaptığına dair, yani geçmişte yaptıkları gibi bir gaffa imza atmış. Bir şey söylemeye çalışırken Avrupalı olduklarını düşündüğüm çok sayıda X takipçisinin Avrupa liderleriyle dalga geçtiklerine tanıklık ettim. Yani Mark Rutte'nin sadece bir tweet'i, dayanışma Leipzig için tweet'inin altını açtığımda gözlerime inanamadım. Tabii ki birkaç Rusya karşıtı tavır vardı ama çoğu ya küfür ya sen bizi salak mı sanıyorsun tarzında tepkiler vardı. Rutte de konuşmuş, NATO'nun birliği sarsılmaz demiş. Peki ne yapacaklar? Çok merak ediyorum bu konuda. Bonn temsilciliğini kapatmak dışında Almanlar, bilemiyorum. Kaya Kallas Karadeniz'de moratorium olsun diye açıklamalar yapıyor. Ukrayna Rusya sivillerini öldüğünde, Rusya'da sivilleri ve öldürüp rafinerileri vurduğunda hiç moratorium istememiş tabii, şimdi istiyormuş. Wiklow da açıklama yapmış. Çok da başarılı olacakmış gibi bütün bunlar gözükmüyor efendim. Maalesef tabii işleri tırmandırıyorlar ve savaşa sürüklüyorlar dünyayı. Maalesef böyle. Bir de skandal var. Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur Ukrayna için top mermisi alımı kapsamında efendim bir takım icraatlar yapmış. Sonra hiçbir mermi üretilmemiş. Hint şirketine 70 milyon euro peşin ödeme yaptığı ortaya çıkmış. İstifa etmiş. Avrupa'da yolsuzluk çok büyük bir problem. Kimse bahsetmiyor çünkü herkes hukuk var falan gibi şeyler söylüyor. Oysa bence Avrupa Parlamentosu'da ve tek tek ülkelerde pek çok belalı durum var. Adam tabii kazık da yemiş olabilir, bilmiyorum bu konuda, ama yani Ukrayna'ya top mermisi alacağız diye 70 milyon avrodan etmiş. Enteresan işler. 2022'den beri savunma bakanıymış, istifasını vermiş. Detaylara vaktim kalmadı ama Ukrayna'da da askeri istihbarat servisleri, güvenlik askeri istihbarat müdürlüğü ve güvenlik servisi elemanları sokak ortasında 2 gün boyunca birbirlerini vurdular. Tabii bütün bunlar, bir Rus nazisi var, bunu Rusya'da Rus muhalifi diye batılı yayın organları söylüyor. Adamın fotoğrafını görseniz direkt nazi dersiniz bu arada, hani paçalarından akıyor fotoğrafta. Onun kaçırılması ile ilgili sokakta birbirlerini yiyorlar. Herkes de ay Ukrayna devleti ne yapacak şimdi diye vahlanıyor. Son olarak çok detaya giremeyeceğim, kusura bakmayın, süremi doldurdum. Şimdi tabii Umur Tugay Yücel'le konuşuyoruz. Şio'yu konuşuyoruz efendim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Sayın Umur Tugay Yücel var. Özellikle küresel güney dendi mi yazılarını, makalelerini, kitap çalışmalarını takip ettiğimiz bir isim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta bir yine Avrasya açısından önemli bir zirve gerçekleşti. Bu sefer Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesi vardı. Evet. Ve tabii Türkiye diyalog ortağı konumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Rusya, Çin, Hindistan, İran ve tabii genişlemiş haliyle 10 üyeli blok bir araya geldi. Biraz sanki hemen tabii değerlendirmenizi alacağım. Deklarasyon ilgimi çekti benim. Bişkek deklarasyonu. Hem ticaret hem çok kutupluluk hem küresel mali sistemde reform çağrıları, BM'nin rolü uygulamak, dış müdahaleye itirazlar, ilginç bir bildiriydi. Herkes, aslında çok az tartışıldı. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Bir sonuç deklarasyonu artı ek belgeler de imzalandı ama evet. Sanki bir evrilme varmış gibi ekonomiye de el atan, hani daha çok terörizm ve güvenlik odaklı kurulmuş evet. Bir yapı olarak sanki bir dönüşüm varmış gibi gözüküyor. Deklarasyonu nasıl değerlendirmek lazım? Verilen mesajlar Sayın Yücel.
2: Ceyda Hanım, bence eksiksiz bir deklarasyon diyebiliriz. Çünkü oldukça yoğun, karmaşık ve savaş ve çatışmaların olduğu bir süreçten geçiyoruz ki Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyelerinden İran'ın yaşadığı savaştan ekonomik yaptırımlara uğrayan Rusya'ya kadar farklı alanlarda ticaret savaşlarının, hatta farklı formasyonlarda işte değişik alanlardaki enerji savaşlarına kadar birçok alanın sorun yaşandığı dönemlerdeyiz. Ama deklarasyona baktığımızda dediğimiz gibi öncelikle kurumsallaşmış çeyrek asırlık bir Şangay İşbirliği Örgütü'nün artık gelecek 25 yılı hedefleyen planlamalar yaptığını görüyoruz. İşte 2001 yılında biraz önce sizin de işaret ettiğiniz gibi güvenlik odaklı, terörizme karşı, aşırıcı karşı, radikalleşmeye karşı kurulan bir yapının bugün çok daha farklı alanlarda, başta ekonomi olmak üzere, enerji işbirliği olmak üzere, yapay zeka, çevre, iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlar olmak üzere çok kapsamlı bir bize harita yol haritası çizdiğini görüyoruz. Özellikle İran'ın Bişkek Deklarasyonu'nda yer alması, saldırının kınanması ABD'nin, özellikle işte Hümeyni'nin öldürülmesiyle alakalı başsağlığı, taziye ve İran'ın egemenliği konusunda tavırları, Hindistan'ın buna imza atması bence çok önemli. Bununla birlikte Şangay İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası'nın kurulma aşaması devam ediyor ve gelecek dönem büyük ihtimal onun temelleri atılacak. Hindistan da bunu destekliyor ki Batı'da özellikle Hindistan bu konuda kararsız diye bir devamlı bir haber pompalama durumu vardı. Ama görüyoruz ki Hindistan da bu konuda öncülerden biri olarak gözüküyor ki zaten BRICS de bunu yaşadıkları için BRICS Kalkınma Bankası'nda. Bence bu Şangay İşbirliği Örgütü Bankası'nda kurulması bence kısa bir zamana bağlı. Sadece süreç devam ediyor. Ama tabii bununla birlikte yapay zeka en yeni maddelerden biriydi. Yapay zeka biri merkezlerinin kurulması, bu konuda ekonomik altyapı işbirliğinin yapılması bunlar oldukça önemliydi. Çok kutupluluğun vurgulanması, medeniyetlerin karşılıklı işbirliği ve saygı temelinde ele alınması bunlar zaten artık Şangay İşbirliği Örgütü'nün kurumsallaşmış yapısını ortaya koyan bence iradeyi gösteriyor. Ve gerçekten de bugün kurumsallaşmadan yarının dönüşümüne yol açacak. İşte geleceğimizi tartışacağımız enerji işbirlikleri, sınır gümrüklerin kolaylaştırılması, enerji hatlarının bağlanması, altyapı, özellikle yük, yolcu taşımacılığının Avrasya daki Busanga İşbirliği Örgütü üyeleri arasında tamamen birleştirilmesi hedefleniyor ki bunlar da geniş kapsamlı bir şekilde ele alındığını görüyoruz ve bence Bişkek zirvesi bütün liderlerin de katılmasıyla eksiksiz bir şekilde onca savaş, yaptırım, farklı sorunlara rağmen bence başarılı bir zirve ve başarılı bir sonuç çıkardılar diyebiliriz.
1: Şimdi tabii bir de BRICS zirvesi yanılmıyorsam 12-13 Eylül'de yaklaşıyor da hemen arkasından böyle bir Avrasya buluşmaları silsilesi varmış gibi gözüküyor. Tabii Hürmüz krizinin devam ettiği bir ortamda ülkeler bu şekilde bir ilginç bir dayanışmada sergiliyorlar. Burada tabii güncel tartışmalar da ikili görüşmeler de elbette yer aldı ama özellikle hani Batı'nın bakış açısı açısından biraz görmezden geldiler sanki. Çok da görmek istemiyorlarmış gibi bir izlenim ediniyorum ben doğrusu. Yani tabii oradan çıkan bir takım söylemler aktarılıyor ama Çin lideri hemen ardından Mısır'ı ziyaret etti. Orada bir tabii bir takım mesajlar oldu. Yeni dış müdahalelere karşı bir yeni güvenlik düzeni çağrıları var Xi Jinping'in. Evet. Rusya'dan benzer şeyler var. Tabii Çin liderinin dört maddelik önerileri de hep böyle kalkınma, güvenlik, insan merkezli, diyalog, istişare, farklı medeniyetler. Bazıları küçümsüyorlar Sayın Yücel. Yani bu bazıları da tabii sizin de işaret ettiğiniz gibi kurumsallığın tamamlanması, hani böyle elini şıkladınca olmuyor bu ama ortada bir hegemonya kırılması yaşanırken farklı bir gruplaşma olduğunu söyleyenler var. Artık gündemi etkilediğini söyleyenler var. Katılır mısınız? Yani farkı ne? Batı odaklı geçmiş birlikteliklerden öyle söyleyeyim. Çünkü sorunlar da var elbette, onu da altını çizmek lazım. Ama bir farklılık varmış gibi izlenimim var. Bilmiyorum, katılır mısınız? Siz ne düşünürsünüz?
2: Evet, yani aslında şöyle, Batı'nın ön yargıları hiç bitmiyor. Ötekileştirmeleri hiç bitmiyor. Kendi dışında hiçbir örgüte, hiçbir gayri resmi olmayan yapılanmalara karşı bir hayat tanımama durumu var aslında açıkçası. Çünkü burada biraz önce sizin de söylediğiniz gibi hegemonyasının kırılma dönemi var. Aslında bunu sizinle daha önce de görüşmüştük. Trump'ın varlığı aslında bunları daha çok birleştirmeye, bunlar arasındaki işbirliğini daha da yükseltmeye de yol açıyor ister istemez. Bugün Hindistan'ın daha fazla buralarda gözükmesi, ki biraz önce söylediğiniz gibi BRICS zirvesi Hindistan'da olacak. Tüm liderler bekleniyor. Bu sefer BRICS'te de tüm liderlerin eksiksiz katılması, İran'ın olayındaki alacakları pozisyon, ardından yapacakları ekonomik işbirlikleri derken oldukça bence stratejik durumlar yaratacaktır. Tabi burada ister istemez Batı'nın yıllardır kurduğu hegemonya aşınacak. Yıllardır kurduğu sömürgeci sistem ya da baskıcı sistemin tabii ki artık ne derler, eridiğine şahit oluyoruz. Bu da Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeleri eleştiri geliyor. İşte Batı'da Türkiye'nin ne işi var orada tarzında açıklamalar var. Tek NATO üyesinin Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki ki meşhur fotoğraf Belarus lideri ve Rus liderinin arasında Cumhurbaşkanımızın olduğu fotoğraf özellikle konulup Batı'da servis ediliyor. Yani düşmanlarımızla da rakiplerimizle nasıl böyle bir durum yaratılıyor diye. Ama çok merkezli, çok kutuplu dediğimiz dünya, çok medeniyetli dediğimiz dünya zaten böyle bir dünya. Ki yıllardır kendileri zaten işbirliği yapıyordu bunlarla. Hepsini biliyoruz. Yani bugün Çin'le, Rusya'yla, Rusya'da savaştan olmadan önce en büyük ortağı Avrupa'ydı. Çin için yapan Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'dır. Yani kendileri bu işbirliği yaptığında hiçbir şey olmuyor ama diğer Batı dışı ülkeler Çin'le yakınlaşmak istediğinde, Rusya'yla yakınlaşmak istediğinde, Hindistan ya da Brezilya, Türkiye'yle, bu sefer bu işler sorgulanmaya başlıyor. İşte otoriterlerin birlikteliği, totaliterlerin birlikteliği, cahillik deliği gibi olumsuz manada medyanın pompaladığı şeyler. Ama görüyoruz ki bunların aşıldığını, dünyanın gözünün ister istemez CEO zirvelerine, büyük zirvelerine kaydığını görüyoruz. Bugün Bişkek bütün dünyada anılan, işte aratılan, Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü'nün sonuçları merak edilen en çok konulardan biri oldu. Bu da ister istemez bütün üyelere eşit bir saygı, karşılıklı bir kazan kazanç anlayışına yol açıyor. Ve herkes için de gerçekten sağlıklı, makul, hesaplı bir iletişim, bir eşgüdüm, bir diyalog ortamı yaratıyor. Bu hem ekonomik manada, hem siyasi manada, hem de insanlar arası, toplumlar arası ilişkiler açısından da, birbirlerini tanımaları açısından, medeniyetlerin ortaklığı açısından da oldukça kıymetli topluluklar ve örgütlerden söz ediyoruz.
1: Evet, peki tabii burada dediğiniz çok doğru, ben de oraya getirecektim aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'ten dönerken her zamanki gibi işte uçakta açıklamaları oldu, soruları yanıtladı ve burada tabii Türkiye Batı ile ilişkilerine bir alternatif ya da işte biriyle ilişki, bir şey, bir bloktan kopmak, öbürüne girmek, öbürüne sırt çevirmek, böyle bir dünya da pek yok galiba artık, ama hani evet. Bloklara girmek, girmemek daha iyiymiş gibi geliyor bana açıkçası. Böyle mesajları vardı ama öte yandan da tabii bir şey hatırlattı, hani toplam 35 trilyon dolarlık bir ekonomik yapı, 4 milyarın üzerinde nüfus Hindistan ve Çin'in tabii burada nüfus ağırlığını arttıran faktörleri var. Büyük piyasalar. Tabii ticaret hacmi bu bağlamda Şangay İşbirliği Örgütü'ne mensup ülkelerle Türkiye'nin gelişen bir ticaret hacmi var. Bir de tabii şöyle bir hatırlatma yaptı, o yüzden merak ediyorum Türkiye'yi, çünkü bu konuda sizin dediğiniz gibi eleştirenler var. Bir de oyalama yaptığını iddia edenler de var. Erdoğan 2019'da bir yeniden Asya girişimi yapmıştık, evet, biz zaten gibi bir hatırlatma. Neyi kastediyor? Yani burada tabii Türkiye için büyük fırsatlar barındırdığını artık herkes görüyor diye bir vurgu yaptı. Bir de üyelik perspektifinden bahsetti. Hakikaten var mı böyle bir üyelik perspektifi? Ne düşünürsünüz siz verdiği mesajlar ve hani oradaki o yaptığı konuşmada, tabii Bişkek'te de yaptığı konuşmada belirli vurgular vardı Türkiye'nin kendi perspektifinden. Yerini nasıl algılamak lazım Türkiye'nin CEO'da?
2: Ya aslında açıkçası Ceyda Hanım, Türkiye yaşadığı son yıllarda estetiz meselesi, katla yaptırımları, işte F-35 projesinden çıkarılması gibi birçok sorun, işte PKK ile mücadelesindeki Batı silahlarının kullanım sorunları, birçok alanda yaşadığı deneyimler aslında onu ister istemez çeşitliliği her alanda, bu savunma sanayi, ekonomi, birçok alanda çeşitliliğe itiyor. Ve başka ülkelere baktığımızda, işte Orta Doğu coğrafyasına bakalım bulunduğumuz, Mısır aynı şekilde davranıyor, Suudi Arabistan aynı şekilde davranıyor, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan'dan tutun Azerbaycan'a kadar herkes opsiyonlarını çoğaltmaya çalışıyor. Birçok aktörle, bu Latin Amerika'da da olur, Asya'da da olur, Afrika'da da olur, birçok aktörle ilişkiye giriyor. Bu sadece tek boyutlu bir ilişki de değil. Teknoloji, yapay zeka, iklim değişikliği, enerji alanında, silah alanında, birçok alanda. O yüzden Türkiye de bugün şunu görüyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25 yılda ilerlemesini, işte BRICS'in 2006'da toplantıdan koyarsak işte 20 yıldaki ilerlemesini gördükçe, ortaya çıkan kurumlar, kuruluşlar veya elde ettikleri, evet, kısmi ya da çok büyük olmayan başarılar da Türkiye'nin radarında ve yaşadıkları da, yıllardır batılı ortakları tarafından maruz kaldığı sorunlar da ortada. Türkiye'de tabii ki bir anda olmayan, nasıl biz BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütlerinden bir anda çok şey beklememiz gerekiyorsa, Türkiye'nin de bir anda batının ekseninden ya da batıl düşünce tarzından ayrılıp da, ki yıllardır öyle yetişmişiz, yani bürokrasiden tutun da iş adamlarına kadar her şey batı için, batıya göre ve batı tarafından, bir anda buradan vazgeçip tek boyutlu bir şey geçilmiyor. Yavaş yavaş bu tarz örgütler veya gayri resmi örgütlerle, yani mekanizmalarla yavaş yavaş bir geçiş var batı dışı dünyaya. Türkiye'nin belki yıllar önce bu işe girmesi gerekiyordu ama işte biraz önce dediğim nedenler dolayı ve ki en başta ekonomik sebepler ki hala batıya bağımlı bir ekonomiyiz. Batıyla ticaretimiz, yatırımlarımız hala çok yoğun, karşılıklı. Bunların da çeşitlendirilmesi gerekiyor ki bir an önce bu diğer Şangay İşbirliği ve BRICS'de aslında bunun yolunu açıyor. En başında zaten ekonomik ortaklık amaçlanıyor ama Sayın Cumhurbaşkanımız hani dünyayı da yorumlarken çok doğru bir gerçeklikten hareket ediyor. Çok kutupluluğun temel unsurlarından birini Şii öldüğü gerçeği gerçekten doğru. Bu bir saç ayağı Şii olsa diğer saç ayağı da BRICS oluyor gerçekten. Dünyada çok kutupluluğa, çok merkezliğe gidecekse bu iki öncü mekanizmayla gidiyor zaten. Gerçekten de bu mekanizmaların içinde olmak, tam üyelik hala olmasa da bu o aktörlerle işbirliğini yoğunlaştırmak, bu aktörlerle daha derin, daha kurumsal işbirliği yaratmak tabii ki Türkiye'nin öncelikleri arasına artık girdi. Bence gelecekte de üyelik durumlarının gerçekleşme ihtimali var ama bunlar büyük ihtimal uzun vadeli sonuçlar gibi olacak. Bana öyle geliyor açıkçası.
1: Peki yani BRICS zirvesi için neler bekleyebiliriz? Yeni ya da bu Şangay İşbirliği Örgütü'yle birlikte tamamlayıcı bir şeyler bekleyebilir miyiz? Tabii Trump'ın politikaları da biraz sanki çok kutupluluğu hedef alan politikalar. Evet. Yani özellikle de tabii bu en son D-Day diye açıkladılar biliyorsunuz ekonomik yaptırımlar. Şimdi tabii İran'a yaptırım yapıyorlarmış gibi gözüküyor ama diğer ülkelerin İran'la ticaret yapmak durumunda kalan ülkeleri baskılayacak Türkiye gibi ülkeler bir çeşit kıskaç gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla da hani sadece Türkiye, yani Türkiye'den ben çok fazla itiraz henüz görmedim. Belki biraz daha olgunlaşmasını dış politikanın bu anlamda beklemek lazım ama bir rahatsızlık olsa gerek çünkü komşu komşuya ihtiyaç duyuyor nihayetinde. BRICS'e dair beklentilerinizle birlikte alabilirsem çok sevinirim. Yani Trump bu tali yaptırımlarla, ikinci yaptırımlarla Türkiye, Hindistan, Rusya, Çin gibi ülkelerin ticaretlerini şekillendirebilir mi? Artık böyle bir imkanı var mı Amerika'nın? Yoksa biraz iş oyun oynamaya mı dönüşüyor? Ya da doları bu şekilde silahlandırması geri tepebilir mi diyelim yani?
2: Evet. Hepsi bir büyük ihtimal geri, büyük ihtimal geri tepecektir. Yani torba çok karmaşık Ceydan. Gerçekten hani uzun yorumlar verebilecek, uzun cevaplar verilebilecek bir durum. Lakin İran'a yapılacak şey biraz önce dediğiniz gibi en çok Şii ve BRICS ülkelerini etkileyecek bu süreç. Ki tabii komşular var daha. Körfez bölgesiyle İran'ın son süreçte yoğun bir ticareti vardı, yatırımları vardı. Ki Türkiye zaten komşumuzda sorun varsa bu otomatikman sizi de engelliyor. Sizi de ekonomik olarak geriye çeken bir durum yaratıyor. Ama Türkiye biraz daha bu Erdoğan-Trump ilişkileri sayesinde biraz daha temkinli yaklaşıyor. Biraz önce dediğimiz gibi bir sisin dağılmasını, tam olarak sonuçların yapılacak baskının boyutunu görmeye çalışıyor ki büyük ihtimal ona göre hamle alacak ama Çin, Rusya daha şimdiden bu konuda hani sert bir tepki koydular, vazgeçilmeyecek. Hatta Brezilya son dönemde bir açıklama yaptı. İran'la ilgili ticaretimiz devam edecek, artacak ya da işbirliğimiz yoğunlaşacak diye. Tam tersi etkiler de yaratıyor ki daha da yaratacaktır bence bu dolardan kaçışta tutun da çift sisteminden ayrılma, Amerikan ekonomik sisteminin içinde daha az yer alma gibi birçok alternatife ülkelerin kaçacağını düşünüyorum. Evet bu zorlu bir süreç. Birçok belki sıkıntı yol açabilir hepimiz için. Batı dışı dünya için özellikle İran'la. Ama İran'la da tamamen ilişkileri kesmek de hiçbir ülkenin bu zamanda pek de yapmaya istekli ya da yapabileceği bir şey değil. Çünkü İran'ın kendi gücünü son savaşta ortaya koydu. Bölgesel bir aktör olarak da kendini ispatladı. Zaten enerji kaynakları, nüfusu, pazarı, yatırımları çekebilecek potansiyeliyle İran önemli, kritik gerçekten. O yüzden de bu sürecin bence Amerika'ya zararı, Batı hegemonyasına zararı daha çok olacak. Trump blok da yapabilir tabii ki çok büyük evi açıyor biliyorsunuz, daha sonra bu evi düşürüyor her zamanki gibi. Hani böyle bir süreçte de yaşanabilir. Ama ben şunu görüyorum ki Trump'ın da sonu iyiye gitmiyor. Hem iç politikada desteği düşüyor, hem kongre seçimleri geliyor. Büyük ihtimal kaybedeceği konuşuluyor ve tahmin ediliyor ki ben de öyle tahmin ediyorum. Bununla birlikte yani büyük ihtimal İran'a yapılacak bu baskı, maksimum baskı mı deriz artık ne deriz, büyük ihtimal ortakları tarafından bir şekilde sindirilecek diye düşünüyorum açıkçası Ceyda Hanım. Hı hı.
1: Evet, gerçekten çok acayip karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Biz de tabii süreçleri takip etmeye çalışıyoruz doğal olarak. Ortada bir tarihi bir kırılma varmış gibi gözüküyor. Bir hegemonya çözülmesi. Ama tabii bu iyi yere gidecek mi, kötü yere gidecek mi onu bilemiyoruz elbette. Orta güçler bağlamında doğal olarak büyük ve orta güçler, yeni yükselen güçler bağlamında takip ediyoruz. Doğal olarak CEO, BRICS, bunlar ülkelerin diyelim Amerikan mali hegemonyasından, çünkü silah olarak her şeyi kullandığı için alternatif arayışlarına işaret ediyor. Çok teşekkür ederim ama ekleyeceğiniz, yani benim ihmal ettiğim bir şey var mı? Hani sizin vermek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey, vermek istediğiniz mesaj var da ben soramadım mı diye de ek olarak onu da kapatmadan sorayım.
2: Yani BRICS zirvesiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Bence tüm liderlerin katılacağı, hatta ortak ülkelerin de büyük ihtimal orada bulunacağı kapsamlı bir zirve olacak diye düşünüyorum. Hem de Hindistan'ın küresel güneyin öncü ülkelerinden biri olarak kendini yeniden tanımlayacağı ve göstereceği bir şey olacak. Tabii bu Trump'ın ya da Amerikalıların yine hoşuna gitmeyecek bir tarz. Ve oradan çıkacak özellikle ekonomik sonuçlar önemli olacak. Bu ulusal paraların, yerel paraların arttırılması ki bir de ödeme sistemi. Bunda ilerlemenin bayağı sağlandığı söyleniyor. Belki bu konuda başka bir türlü sonuçlar beklenebilir. Ama en başta BRICS içinde büyük ihtimal ekonomik başlıkların kurumsallaşacağı bir zirve olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum size değerlendirme için. Tabii 15 gün 20 gün sonra tekrar belki BRICS zirvesi sonra konuşmayı da arzu tabii ederim. Onu da belirteyim. Niyetle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yücel. Kolay gelsin.
2: Sağ olun.
1: Evet. Evet, zirve üstüne geldi. Bu sefer Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi bitti. Yarın da bakacağız biraz yine bu zirveyi değerlendirmek istiyorum. Tabii sıcak gelişmeler var ama atlamamak gerekiyor. Çünkü pek çok insan dönüp bakıyor elbette. Amerikan Başkanı Donald Trump daha çok ABD merkezi bir düzen, bunun devamını sağlamaya çalışıyor. Ama öte yandan da engelleyemedikleri ekonomik güç olarak Çin ortada. Alternatif çekim merkezi özellikle üretici güçlerinin Asya'ya kaydığı bir dönemde özellikle bu tarz örgütlenmeler, bu devletlerin bir araya gelip kendi ticaretlerini, kendi içlerindeki kurumsal ilişkileri, insani ilişkileri, kültürel ilişkileri, öyle boyutları da var çünkü, artırdıkları bir model sunuyor. Bu tabii ki belirtelim, yine elinizi şaklattığınızda bir şey gerçekleşiyor değil. Bunlar zaman alıyor elbette ama yeni arayışlara işaret ediyor. Bunlara ışık tutmaya çalıştık biz de. Özellikle de bu küresel güneyi yakından takip eden Sayın Umur Tugay Yücel'le konuştuk. Dünyadan gelişmelerle yarın birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Dinleyeceğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Sermaye Piyasası Kurulu, borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarında finansal trafiği doğrudan etkileyecek tarihi bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan kararla yabancı yatırımcılara çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan müşteri olma yolu açılırken, işlemler için yüksek riskli sıkı takip mekanizması devreye alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık platformlarında yabancı uyruklu gerçek kişilerin sisteme dahil olma süreçlerini kökten değiştiren yeni tebliği yayınladı. Resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe giren karara göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler artık Türkiye'ye fiziken gelmeden çipli pasaport ve uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle dakikalar içinde hesap açabilecek. Ancak yeni düzenleme beraberinde son derece hassas teknolojik filtreler getirdi. Kimlik doğrulama sürecinde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerekliliklerini karşılayan ve NFC, yakın alan iletişimi, desteği sunan pasaportlar zorunlu kılındı. Pasaportun fiziksel yüzeyindeki bilgilerle mikroçipte barınan veriler birebir eşleşmek zorunda olacak. Temassız çip okumasının başarısız olduğu tek bir senaryoda dahi uzaktan müşteri ilişkisi anında bloke edilecek. Sistemin güvenlik mimarisi yalnızca kimlikle sınırlı tutulmadı. Yabancı müşterilerin yerleşim adresleri, ikametgah belgesi, son 3 aya ait abonelik faturaları veya ilgili devletlerin kamuya açık veri tabanları üzerinden sıkı bir risk analiziyle taranacak. Adres teyidi eksiksiz tamamlanmayan hesaplardan tek 1 lira, döviz, hisse senedi veya kripto varlık transferi dahi gerçekleştirilemeyecek. Arka planda çalışan güvenlik algoritması, kullanıcının anlık AIP'yi ve port bilgisi, cihaz kimliği, anlık coğrafi konum ve tarayıcı izleri gibi derin dijital ayak izlerini pasaport verileriyle çapraz sorgulamaya tabi tutacak. En ufak bir manipülasyon veya uyumsuzluk şüphesi tespit edildiğinde başvuru süreci tek taraflı iptal edilecek. Pasaport kullanarak uzaktan onay alan tüm yabancı müşteriler, finans kuruluşlarının denetim sistemlerinde otomatik olarak yüksek risk grubu kategorisine yerleştirilecek. Profilin dışına çıkan ani nakit akışları derhal askıya alınabilecek. Nakit akışındaki kara para şüphesini sıfıra indirmek adına para transferlerine çelikten sınırlar çizildi. Hesaba para girişi ve hesaptan para çıkışı yalnızca müşterinin bizzat kendi adına yurt dışında açılmış banka hesapları üzerinden yapılabilecek. Uluslararası nakit transferleri sadece Swift ağı üzerinden kabul edilecek. Transfer mesajındaki kimlik verileriyle kayıt verileri harfiyen örtüşmek zorunda olacak. Uzaktan sisteme dahil edilen kişilerin portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları her 3 aylık periyotlarla doğrudan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK radarına raporlanacak. Şirketler için dijital doğrulama, gerçek faydalanıcı gizlenemeyecek. Düzenlemenin son halkası ise kurumsal yapıları kapsıyor. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de artık uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle müşteri kabul edilebilecek. Şirket temsilcilerinin yetkileri Merses ve Ticaret Sicili Gazetesi kayıtları üzerinden doğrulanacak. Kurumların nihai karar vericisini ortaya çıkaran gerçek faydalanıcı tespitinde en ufak bir açık veya çelişki bulunması halinde sistem derhal kırmızı bayrak vererek uzaktan işlem sürecini tamamen durduracak. Sermaye Piyasası Kurulu, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarına uzaktan erişimini sağlayacak yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler, Türkiye'ye gelmeden çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan kimlik doğrulaması yaparak hesap açabilecek. Ancak uzaktan sisteme dahil edilen yabancı müşteriler yüksek risk grubunda değerlendirilecek. Adres, AIP, cihaz, coğrafi konum ve diğer dijital veriler üzerinden sıkı bir risk analizi uygulanacak. Para transferlerinde ise müşterinin kendi adına yurt dışındaki banka hesaplarının kullanılması ve Swift ağı üzerinden işlem yapılması şartı getirilecek. Düzenleme, şirketlerin uzaktan müşteri kabulünde gerçek faydalanıcının tespit edilmesine yönelik yeni kontrolleri de içeriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Radyo Sputnik özel haber.
3: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Silivri açıklarındaki gemi kazası ile ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuru suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Mısır Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi telefonda görüştü. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Asu isimli gemilerin çarpışmasının ardından bilirkişi raporu ortaya çıktı. Dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu, kaptanın kamerasında uyuduğu bildirildi. İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları sürüyor. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde 2. kaptan 1. kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak 1. kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuru suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 3,5 saat süren ifadenin ardından Şahin hakkında örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeyle suçluyu kayırma suçlamalarıyla yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada Şahin adına tahsisli çakarlı lüks araçların kullanımı ve eski danışmanı Ömür Yücel'le yaşanan ifade çelişkileri dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Valiliği Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 5 Eylül'de yapılmasının kanuni sürenin son günü olması nedeniyle belirlendiğini açıkladı. Valilik, seçim tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada tutuklanan eski Tunceli Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Köprüsü'nden yaklaşık 2 dakika sonra çiftin kullandığı aracın geçmesi ve Burçin Kahraman'ın aynı dakikada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in Tunceli aramasına ilişkin sorular yöneltildi. Çift Gülistan Doku'yu görmediklerini ve araçlarını almadıklarını savundu. İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14. katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki Nisan Nur Oğul'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin genç kadının kaldığı dairede yaptığı incelemede bir intihar notu bulduğu aktarıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde peş peşe polis ekiplerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda kilolarca kokain ve skunk esrar maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 zehir taciri tutuklandı. İstanbul'da sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim döneminde okul güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların evden okula ve yeniden ailelerine dönüşlerine kadar geçen süreçte güvenliğin sağlanması için kapsamlı tedbirler alındığını bildirdi. Çiftçi, evden okula uzanan güvenlik zincirinde tek bir halka eksik kalmayacak dedi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken mevcut gerilimin enerji güvenliği, tedarik zincirleriyle bölgesel ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri nedeniyle gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yapıldı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.930 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48.31, euro 56.33 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.945, çeyrek altın 11.340, tam altın 45.159, at altını 45.964 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15'te Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Nurtepe, Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade oldukça yoğun seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelindeki mercan resifleri alarm veriyor. Yeni bir rapora göre giderek sıklaşan mercan ağarmaları nedeniyle resifler kendilerini yenilemekte zorlanıyor. Bilim insanları bu sürecin devam etmesi halinde mercan kaybının geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı tarafından yayımlanan rapor, dünya genelindeki mercan örtüsünün normal seviyelerin çok altına gerilediğini ortaya koydu. Mercan ağarması, mercanların dokularında yaşayan ve onlara renk veren algleri kaybetmesiyle meydana geliyor. Rengini kaybeden mercanlar hemen ölmese de besinsizliğe ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Mercanların yeniden toparlanabilmesi içinse deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ve ağarma olayları arasında yeterli sürenin bulunması gerekiyor. Ancak araştırmacılara göre bu süre giderek kısalıyor. Raporun başyazarı Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü bilim insanı Gonzales Rivero, mercan ağarması olaylarının

0: olduğunu söyledi. Mercan resifleri okyanus tabanının %1'inden daha azını kaplıyor. Buna rağmen denizlerdeki canlı türlerinin %25'inden fazlasına yaşam alanı sağlıyor. Bu nedenle bilim insanları mercan resiflerindeki hızlı kaybın yalnızca mercanları değil, okyanus ekosisteminin tamamını tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı'nın raporuna göre sıklaşan mercan ağarmaları resiflerin toparlanmasına fırsat vermiyor. Bilim insanları küresel mercan örtüsündeki düşüşün geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gün içinde saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği

0: Araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinin de yükseldiği görüldü. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması sonuçların toplumun tamamına aynı şekilde uygulanmasını sınırlıyor. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlardan okul çantası uyarısı ağır yük sırt ve boyun ağrısına yol açabilir. Okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceği belirtildi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ailelere okul çantalarının kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda çantanın ağırlığı kadar doğru şekilde taşınmasında önem taşıdığını ifade etti. Ağır çantaların uzun süre taşınmasının kas iskelet sistemi üzerinde gereksiz yük oluşturabileceğine dikkati çeken Demir, çocuğun çantayı taşırken öne doğru eğilmesinin, omuzlarını yukarı kaldırmasının veya yürüyüşünün değişmesinin çantanın ağır olduğuna işaret edebileceğini belirtti. Doçent Doktor Necdet Demir, ağır yükü dengelemeye çalışan çocukların vücut pozisyonlarını değiştirebildiğini aktararak, özellikle tek omuzda taşınan çantalarda yükün vücudun bir tarafına daha fazla binebildiğini söyledi. Buna göre bu durum gün içerisinde sırt, bel, boyun ve omuz bölgelerinde ağrıyla kas yorgunluğuna yol açabiliyor. Demir, çocuğun çantasını taşımakta zorlanması veya sık sık omuz ve sırt ağrısından şikayet etmesi halinde çanta ağırlığının kontrol edilmesi gerektiğini ve çanta büyüklüğünün çocuğun vücut yapısına uygun olması gerektiğini belirtti. Çanta askılarının geniş ve mümkünse destekli olması gerektiğini ifade eden Doçent Doktor Necdet Demir, çantanın sırta yakın duracak şekilde ayarlanması gerektiğini söyledi. Doktor Demir, çantanın dizler bükülerek veya büyük vücuda yakın tutulacak şekilde kaldırılmasını önerdi. Çanta çıkarıldıktan sonra da devam eden sırt, bel, boyun veya omuz ağrılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, özellikle ağrının sürekli hale gelmesi veya günlük aktiviteleri etkilemesi durumunda değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti. Uzman isim, ailelere çocuklarının yaşına ve vücut yapısına uygun çanta seçmeleri, gereksiz kitap ve malzemeleri her gün çantadan çıkarmaları, çantayı iki omuz askısıyla taşıtmaları ve ağır eşyaları sırt bölgesine yakın yerleştirmeleri önerisinde bulundu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Necdet Demir, okul çağındaki çocukların ağır ve yanlış şekilde taşıdığı çantaların sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceğini belirterek, çantaların iki omuzla ve sırta yakın taşınması gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Silivri açıklarındaki kazayla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada iki yeni tutuklama kararı verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayının dış ticaret verilerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Silivri açıklarındaki kazayla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre raporda kaza sırasında Asun'un köprü üstünde yalnızca gemiye bir gün önce katılan 3. Kaptan Murat Eğcimen'in bulunduğu, Kaptan Ahmet Eraslan'ın ise kamerasında uyuduğu belirtildi. İçerisinde 10 mürettebat bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları sürerken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarına batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltına alınan, aralarında kaptan ve ikinci kaptanın da bulunduğu 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sunulan ilk bilirkişi raporlarında ise geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi. Geminin kadın ikinci kaptanı ifadesinde kaza günü kaptana sefere çıkmaması konusunda uyardığını ama kaptanın buna rağmen sefer kararı verdiğini söyledi. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada iki yeni tutuklama kararı verildi. Beşinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. MİT Başkanı Kalın ve EYP Başkanı Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Tekirdağ'da endemik maviş deniz anası görüldü. Uzmanlarsa alerjik reaksiyona neden olabileceği için temastan kaçınılması uyarısında bulun. Dış gündemle devam edelim. İsrail ordusu sakinlerini göçe zorladığı Mugayir'de iki Filistinli genci hayattan kopardı. İşgal altındaki batı şehri adı İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin hedefindeki El Mugayir köyünde 19 yaşındaki Ömer Muhammed Nasan'la 16 yaşındaki Halil Rasim Halil Şihadi İsrail askerlerinin açtığı keskin nişancı ateşi sonucu hayata veda etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda Rusya ekonomisi ve Ukrayna sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'da enflasyonun %6,3'e gerilediğini ve ekonominin istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi. Uzak Doğu'nun kalkınması için yatırımların sürdürüleceğini belirten Putin, bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının son 11 yılda 3 kattan fazla arttığını ifade etti. Putin ayrıca Transarktik Ulaşım Koridoru'nda gemi seyri seferini yıl boyunca sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ukrayna sorununa ilişkinse öncelikle Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşması gerektiğini belirten Putin, ABD'nin müzakerelere ilişkin tutumunu doğru bulduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarına devam edeceğini ifade eden Putin, ülkede yeni bir seferberliği gerektirecek bir durum bulunmadığını ve seferberlik iddialarının bilgi saldırısı olduğunu savundu. Ekonomi. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre Ağustos'ta enflasyon aylık bazda %1,84 artarken yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. Enflasyon Temmuz ayında aylık bazda %1,78 olurken yıllık bazda 31,75 olarak açıklanmıştı. TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %33,79, aylık %0,22 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayının dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustos'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu.
2: 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Nisan'daki %21, Haziran'daki %22'lik artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır. Tatil ayı olan Ağustos'ta %8,1'lik bir artış büyük bir başarı. Spor.
1: Süper Lig'in 4. haftasına Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak 5 Eylül Cumartesi günü saat 20'de başlayacak dev derbinin hakemi belli oldu. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler Süper Lig'de yaklaşık 2,5 yıl sonra derbi yönetecek. Süper Lig'de 4. haftanın programına baktığımızda yarın saat 20'de Başakşehir Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Tarihler 5 Eylül Cumartesi gösterdiğinde, saatler 17'yi gösterdiğinde Erzurumspor Konyaspor'la mücadele edecek ve saatler 20'ye geldiğinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 6 Eylül Pazar günü saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek ve aynı saatte Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor'la kozlarını paylaşacak ve saat 20'ye gelindiğinde iki mücadele bizleri beklemekte. Kocaeli Spor Samsun Spor'la Trabzonspor Gençler Birliği'yle mücadele edecek ve 7 Eylül Pazartesi günü haftanın kapanış mücadelelerinde saat 20'de iki karşılaşma bizleri beklemekte. Çaykur Rizespor evinde Corendon Alanyaspor'la, Göztepe'de kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
3: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde %74'lük bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %72, Anadolu yakasında %78'lik bir trafik yoğunluğu var. Hemen köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Bu noktalarda trafik sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Diğer taraftan Anadolu'dan Avrupa yönüne baktığımızda Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunizade'de yine uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Bu noktalarda trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yerse bağlantı yolu Akom'dan Nurtepe yönüne doğru saat şeritte bakım onarım çalışması nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
5: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
4: Ceyda Karan'la Eksen.
6: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
7: Ekonomi masada değil, hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
4: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
8: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
9: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
4: Okan Aslan'la gün ortası.
10: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine,
3: gün ortasında giriyoruz.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
10: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
11: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
4: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
12: Çalışanın da emeklinin de sorusu hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliliğinize dair tüm sorularınızı cevabı Çalışma Hayatında.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
13: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbi'nde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
4: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
14: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
15: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
4: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kozmetik ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre bazı içerikler yasaklanacak ve kare kod zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinde kullanılan bazı sentetik bileşenlere ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Kozmetik ürünler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tavsiyeyle ürünlerin içeriğine, ambalajına yer alacak bilgilere ve özellikle çocuklara yönelik kozmetiklere ilişkin yeni kurallar getirilmesi planlandı. Sabahın haberine göre yönetmelik taslağında saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı maddeler yasaklanırken ürünlerin ambalajlarında kare kodla bilgi paylaşma dönemine geçilecek. Çocuklara yönelik ürünler ve saç boyaları için de yeni uyarılar getirilecek. Taslakta sağlık açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen bazı sentetik bileşenlerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması öngörüldü. Bunun yanı sıra kozmetik ürünlerin tüketiciye sunulma biçiminde de değişikliğe gidilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kozmetik ürünlerin ambalajlarında kara kod gibi bir veri taşıyıcısının bulunması ve bu yöntemle tüketicilerin ürün hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşması amaçlandı. Kare kod kullanımına uygun ambalaja sahip olmayan ürünlerde ise gerekli bilgiler, broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller aracılığıyla tüketiciye aktarılabilecek. Taslakta bazı kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal bileşenlere yönelik yeni kısıtlamalar da bulundu. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılabilen sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Güneş kremlerinde kullanılan alüminyum içeren bileşenler için de yeni sınırlamalar getiriliyor. Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak. Koku verici özellik taşıyan bileşenin 3 yaşın altındaki çocuklar için hazırlanan ürünler kullanımına izin verilmeyecek. Diş macunlarında kullanılan triklokarban içinde tüketiciyi uyaran yeni bir ibare zorunlu hale getirilecek. Bu bileşeni içeren diş macunlarının üzerinde ürünün 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilecek. Saç boyası ürünlerinin üzerinde saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin uyarı bulunması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca saç boyalarının 16 yaşın altındaki kişiler için uygun olmadığı belirtilecek. Geçici kara kına dövmelerinin de saç boyalarına karşı alerji riskini artırabileceğine ilişkin uyarı ürün ambalajlarında yer alacak. Saç derisi hassas, tahriş olmuş veya hasar görmüş kişilerle yüzünde kızarıklık bulunanların saçlarını boyamaması gerektiği de ürünlerde açıkça belirtilecek. Daha önce saç boyası ya da geçici kara kına nedeniyle alerjik reaksiyon yaşayan kişilere yönelik uyarılar da zorunlu hale gelecek. Kozmetik ürünlerde kullanılan bazı içeriklere yasak ve kısıtlama getirilmesine öngören yeni düzenleme hazırlanıyor. Kozmetik ürünler yönetmeliğindeki değişiklik tavsiyeyle saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı sentetik bileşenlerin piyasaya arzı sınırlandırılacak. Ürün ambalajlarında kare kodla tüketiciye daha kapsamlı bilgi sunulması planlanırken çocuklara yönelik kozmetik ürünler ve saç boyalarında da yeni uyarılar zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle bazı ürünlerde içerik ve etiketleme kuralları değişecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa'dan yatırımları kaldırmasını hiçbir zaman talep etmeyeceğini ve eski işbirliği modellerine dönmek için herhangi bir ricada bulunmayacağını belirtti. Lavrov, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında yaptığı konuşmada uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa ile ilişkilere değinen Lavrov, Rusya'nın ideolojik yaklaşımları bir kenara bırakarak, ekonomik ve sosyal alanlardaki doğal çıkarlarına odaklanmak isteyen tüm taraflarla temas kurmaya açık olduğunu söyledi. Rusya'nın kendisini Avrupa'dan izole etmek istemediğini, aksine Batı tarafının duvar ördüğünü belirten Lavrov şunları söyledi. Eski işbirliği modellerine dönmek için kimsenin kapısını çalmayacağız veya bizi affedin, yaptırımları kaldırın diye dilenmeyeceğiz. Bu durum halkımızın karakterine ve genetiğine aykırı, dedi. Batılı ülkelerin Avrasya coğrafyasını bölmeye çalıştığını kaydeden Lavrov, Avrupa'da neo-emperyal ve aşırı sağcı yaklaşımların varlığını sürdürdüğünü belirtti. Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Rus diplomat, Kiev yönetiminin anayasal haklar kapsamında bulunan dil ve din özgürlüklerini ihlal ettiğini belirtti. ABD yönetimiyle yapılan temaslara ilişkin Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos 2025'te Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'daki dini kısıtlamaları gündeme getirdiğini aktardı. Lavrov, NATO'nun varlığını sürdürebilmek için yapay gerekçeler aradığını, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO'nun da feshedilmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın doğu politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Çin ve Hindistan'ın stratejik öneme sahip ana partnerler olduğunu ve Rusya-Hindistan-Çin formatındaki işbirliğini korumak istediklerini belirtti. Rus diplomat, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü kapsamındaki entegrasyonun da derinleştiğine dikkati çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını talep etmeyeceğini belirterek, eski işbirliği modellerine dönmek için herhangi bir ülkeye ricada bulunmayacaklarını söyledi. Lavrov, Rusya'nın Çin ve Hindistan'la stratejik ortaklığını da sürdüreceğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda zamanı göstermeyi sürdürüyor. Tarihi kulenin saati, aradan geçen yıllara rağmen ilk kurulduğu dönemdeki çalışma prensibini koruyor. Dört farklı yöne bakan saatlerin tamamı ise tek bir mekanizma ile çalışıyor. İzmir Saat Kulesi'nin temeli 1 Eylül 1900'de atıldı, yapı bir yıl sonra hizmete açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Perret tarafından tasarlanan kulede Kuzey Afrika ve Endülüs mimarisinin izleri görülüyor. Yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki yapı, mermer platformu, sekizgen kaidesi, çeşmeleri ve fıskiyeli havuzlarıyla 125 yıldır kentin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Saat Kulesi, tarihi boyunca İzmir'de meydana gelen depremlerden de etkilendi. 1929 yılında saatin durması üzerine Almanya'dan bir saat ustası getirildi ve mekanizma yeniden çalıştırıldı. Kulenin dört cephesinde bulunan 75 santimetre çapındaki saatleri 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma hareket ettiriyor. Ağırlık ve yer çekimi prensibiyle çalışan sistem 6 günde bir kuruluyor, 3 ayda bir de periyodik bakımdan geçiriliyor. Saatin bakımını ise 1994 yılından bu yana 68 yaşındaki saat ustası Fethi Pamukoğlu gerçekleştiriyor. Pamukoğlu, Saat Kulesi'nin mekanik açıdan ilk günkü çalışma prensibini koruyan nadir tarihi saatlerden biri olduğunu belirterek, mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadir saatlerden birisi, dedi. 32 yıldır mekanizma ile ilgilenen Pamukoğlu, artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, oluşabilecek sorunları da önceden tespit etmeye çalışıyor. Saat Kulesi'nin kentliler tarafından yakından takip edildiğini belirten Pamukoğlu, bakım sırasında saat kısa süreliğine durduğunda bile telefonların gelmeye başladığını anlattı. Burası bizim evladımız gibi, mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah 8'de 9'da telefon başlar, saat durmuş derler. Tamam biliyoruz, bakımda deriz ifadesini kullandı. İzmir'in 125 yıllık değişimine tanıklık eden Saat Kulesi, aynı mekanik prensiple zamanı göstermeye devam ediyor. İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi'nde dört yöne bakan saatler 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma ile çalışıyor. 125 yıllık sistem 6 günde bir kuruluyor, bakımı ise 1994'ten bu yana saat ustası Fethi Pamukoğlu tarafından yapılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Moskova'nın desteğinin süreceğini söyledi. Pezeşkiyan ise iki ülkeye uygulanan yaptırımlara karşı birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında bir araya geldi. Kremlin tarafından aktarılan açıklamalara göre Putin, Rusya'nın İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, Tahran'a gerekli yardımın ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlandığını söyledi. Putin, İran halkının ülkesinin bağımsızlığını ve ulusal çıkarlarını savunurken gösterdiği direnişi takdir ettiklerini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle karşı karşıya kaldığı ekonomik kısıtlamalara benzetti. Washington yönetimini tek taraflı davranmak ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan İran Cumhurbaşkanı, Moskova ile Tahran'ın yaptırımların etkisini azaltmak için birlikte çalışabileceğini savundu. Pezeşkiyan, Şangay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı yapılar üzerinden ekonomik işbirliğinin geliştirilebileceğini ve ABD'nin tek taraflı önlemlerine alternatif yollar bulunabileceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Moskova'nın desteğinin süreceği mesajını verdi. Putin, İran halkının bağımsızlığını ve ulusal çıkarlarını savunma mücadelesine destek verdiklerini belirtti. Pezeşkiyan ise ABD'nin İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirerek, iki ülkenin bu yaptırımların etkisini azaltmak için birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı çok taraflı yapılar üzerinden ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına alternatif yollar geliştirilmesini istedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño iklim olayının yıl sonuna kadar çok yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Örgüte göre bu durum, 2027 yılına kadar sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olaylarının riskini artıracak. Yayınlanan raporda, El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığının %100'e yakın olduğu belirtilirken, iklim üzerindeki etkilerinin önümüzdeki aylarda daha da belirgin hale geleceği ifade edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün El Niño güncelleme raporuna göre iklim olayı tropikal Pasifik'teki olağanüstü sıcak okyanus koşullarıyla beslenmeye devam ediyor. Raporda El Niño'nun önümüzdeki aylarda çok güçlü bir olaya dönüşerek yağış ve sıcaklık düzenlerini önemli ölçüde etkileyeceği, sel, kuraklık ve aşırı sıcak risklerini artıracağı belirtildi. Yıl sonuna doğru zirveye ulaşması beklenen etkinin 2027'ye kadar sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Raporda El Niño'nun en belirgin hissedildiği Orta Doğu Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiği ve yükselmeye devam ettiği bildirildi. Okyanus yüzeyinin altında ise bazı bölgelerde sıcaklıkların Temmuz ve Ağustos başına mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıktığı ifade edildi. Bu koşulların El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğine dair güçlü işaretler verdiği vurgulandı. Raporda ayrıca El Niño'nun tek başına herhangi bir ülke ya da bölgede yaşanacak etkilerin şiddetini belirlemediği, sonuçların bulunduğu coğrafyaya, mevsime ve Hint ile Atlantik okyanuslarındaki diğer iklim koşullarına göre değişebileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e raporda yer alan değerlendirmesinde El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor, sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde ifadesini kullandı. Guterres, artan riskler karşısında iklim eylemi ile insanların koruma taahhütleri arasında bir yarış yaşandığını belirterek bu yarışın kazanılması gerektiğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Soula ise El Niño'nun dünya genelindeki topluluklar ve ekonomiler üzerinde büyük etkiler oluşturabileceğini belirtti. Soula, kuraklık ve sellerin yol açtığı aksaklıkların şimdiden görüldüğünü, El Niño'nun güçlenmesiyle bu etkilerin artmasının beklendiğini söyledi. Olağanüstü hazırlık ve müdahale gerektiğini vurgulayan Soula, WMO'nun 50 yıllık tarihini Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri ile bu ölçekte bir seferberlik başlatmadığını hatırlattı. Soula, WMO'nun afet yönetimiyle tarım, sağlık, enerji ve su kaynakları gibi iklime duyarlı sektörleri desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğini belirterek "Kaybedecek zamanımız yok." dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun yıl sonuna kadar çok güçlenmesini ve etkilerinin 2027'ye kadar sürmesini bekliyor. Rapora göre sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık riskleri artarken Birleşmiş Milletler ve WMO yetkilileri ülkeleri hazırlık ve iklim eylemlerini hızlandırmaya çağırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri arıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un 2016'da ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporunda dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu belirtildi. İstanbul'da tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bolu'nun Girede ilçesinde Anız yangınının ormana sıçramasının ardından Aydın'ın Çin'e ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde de ormanlık alanlarda yangın çıktı. 3 ilde devam eden yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'da ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce tanık olarak ifade veren doktoru N.D. yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. N.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporunda az su gemisinin kaptanının uyuduğu, dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu ve gözcünün bulunmadığı belirtildi. 10 mürettebatıyla aranan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise takip cihazının arızalı olduğu ve geminin hayalet modunda olduğu tespit edildi. Raporda gemide gözcü olması durumunda kazanın önlenebileceği vurgulandı. Girne'de 8 kişinin yaşamını yitirdiği feribot faciasıyla ilgili de 9 zanlı hakkında 8 gün daha tutukluluk kararı verildi. Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi. İstanbul'da sosyal medya hesaplarından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 15 yaşındaki çocuk çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda çocuğun kullandığı bir cep telefonuyla bir bilgisayara el konuldu. Kesporlar isimli suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturmada 51 çocuk hakkında 17 farklı suçlamayla dava açıldı. Şüphelilerden 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde meydana gelen ölümlü okul saldırılarının ardından yeni dönem için okullarda geniş kapsamlı tedbirler alındığını açıkladı. Çocukların can güvenliğinin evden çıktıkları andan itibaren devletin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu kapsamda 31 bin bahçe personelinin okullarda görevlendirildiğini bildirdi. ÖSYM 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav öncesi kimlik sorunu yaşayan adaylar için belirlenen nüfus müdürlüklerinin sınav sabahı 7 ile 10 saatleri arasında açık tutulacağını duyurdu. Adaylara verilecek geçici kimlik belgesi sınavda girişte geçerli olacak. Görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le 30 kişinin yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma tutukluların dinlenmesi için yarın ertelendi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir lojistik deposunda çıkan yangın kereste deposuyla bir fabrikaya da sıçradı. 4 saat süren yoğun çalışmalar sonucu kısmi olarak kontrol altına alınan yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD Başkanı Trump'ın Putin ve Zelenski ile çatışma sona erdikten sonra görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Putin, öncelikle Rusya ve Ukrayna kendi aralarında anlaşmalıdır. Diğer ülkeler ancak buna yardım edebilir, dedi. Birleşmiş Milletler, Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimleriyle ortaya çıkan El Niño'nun hızla güçlendiğini açıkladı. Son tahminlere göre olayın sıcaklık rekorlarını kırması ve 2027'nin dünyanın kayıtlardaki en sıcak yılı olması bekleniyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,84 değer kaybederek 13.932 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 32 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.982, çeyrek altın 11.397, tam altın 45.369, atı altın ise 46.172 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %74'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Hasta, Seyran Tepe ve Maslak'ta oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam ediyor.
2: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan babasının yayınlanan ilk fotoğrafının 24 Haziran'daki depremlerden bir gün sonra çekildiğini açıkladı. Maduro'nun fotoğraf çektirmeye başlangıçta isteksiz olduğu ancak güçlü durduğuna dair bir mesaj vermek amacıyla çekime karar verdiğini belirtti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafın hikayesini anlattı. Nicolasito lakaplı Maduro Guerra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının 3 Ocak'ta alıkonulmasının ardından çekilen fotoğrafın Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden bir gün sonra çekildiğini belirtti. Maduro Guerra, fotoğrafın çekildiği sırada babasının depremlerin ardından televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini, moralinin oldukça bozuk olduğunu aktardı. Babasının depremden sonra kendilerine telefon aradığını belirten Maduro Guerra, Maduro'nun olayla yakından ilgilendiğini ve özellikle La Guaira'daki durumu sorduğunu ifade etti. Maduro Guerra, babasının o sırada fotoğraf çektirmek istemediğini ancak fotoğrafı çeken kişinin ısrar ettiğini belirterek, "Fotoğrafı çeken kişinin ısrar ederek, lütfen gelin bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz," dediğini aktardı. Maduro Guerra, babasının da fotoğrafın ileride kendisinin durumuna ilişkin bir mesaj verebileceğini düşünerek çekime karar verdiğini belirtti. Maduro'nun Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir diye düşündüğünü aktardı. Maduro Guerra fotoğrafların basılı olarak Maduro'ya verildiğini ve bunların 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildiğini söyledi. Fotoğrafların 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştığını belirten Maduro Guerra, aile olarak fotoğrafı gördükten sonra kamuoyuyla nasıl paylaşacaklarına karar vermek için bir süre beklediklerini ifade etti. Maduro Guerra, babasının 28 Ağustos'ta telefonla arayarak yayınlayacak mesajı kendilerine dikte ettiğini ve fotoğrafın 30 Ağustos'ta mesajla birlikte kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti. Nicolas Maduro Guerra, babası Nicolas Maduro ve annesi Silvia Flores'in özgürlüklerine kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Maduro'nun oğlu, babasının 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafları 30 Ağustos'ta yayınlamıştı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Silvia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti. Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından çekilen ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, fotoğrafın Venezuela'daki depremlerden bir gün sonra 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı. Başta fotoğraf çektirmek istemeyen Maduro'nun görüntünün ileride güçlü ve dirençli olduğuna dair mesaj verebileceğini düşünerek çekime ikna olduğu belirtildi. Fotoğraf 30 Ağustos'ta Maduro'nun ailesine gönderdiği mesajla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacağını belirterek seçim tarihi konusunda net bir takvim açıklamadı. Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Devlet Başkanı Sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısından Rodriguez, 5 Ocak'ta görevi devralmasından bu yana gece gündüz çalıştığını söyledi. Venezuela'da gerekli şartlar sağlandığında seçime gidileceğini vurgulayan Rodriguez, seçim olacak ama ülke hazır olduğunda ifadesini kullandı. Rodriguez, Venezuela'nın sandık başına gitmeye tamamen hazır olması için çalıştığını belirterek, ülkede seçim yapılacağını ancak sürecin Venezuela'nın tamamen hazır olduğu koşullarda gerçekleşeceğini dile getirdi. Venezuela'da demokratik huzurun sağlanması ve ülkeye yönelik yaptırım çemberinin kırılması için yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade eden Rodriguez, ülkede yürürlükte olan bir anayasa ve anayasanın güvence altına aldığı demokratik bir düzen bulunduğunu söyledi. Rodriguez, seçim tarihini belirleyen merciyi ben değilim diyerek seçim için herhangi bir tarih vermedi. ABD Başkanı Donald Trump da daha önce Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını belirterek ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu savunmuştu. Öte yandan Rodriguez'in seçimlere ilişkin açıklamaları Caracas'la Washington arasında son günlerde hız kazanan diplomatik ve ekonomik temasların gölgesinde geldi. ABD ile 28 Ağustos'ta açıklanan kapsamlı petrol işbirliği anlaşmasının ardından Venezuela yönetimi, ülkenin enerji sektörüne yeni yabancı yatırımlar çekmeye yönelik adımlarını sürdürüyor. Venezuela hükümeti petrol üretimini artırmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalamaya devam ediyor. Ülke ABD'li Chevron ve İtalyan Eni ile mevcut ortaklıkların kapsamını genişleten yeni anlaşmalar imzaladı. Devlet petrol şirketiyle imzalanan anlaşmalar kapsamında bazı ortak işletmelerin sözleşmeleri yeni hidrokarbon yasasına uyumlu hale getirilirken, İtalyan Eni ile Orinoco petrol kuşağındaki Junin 5 bloğunun işletilmesine yönelik üretim paylaşımı sözleşmesi imzalandı. Chevron ise Venezuela'daki yatırımlarını önümüzdeki 5 yılda 7 milyar dolara çıkarmayı ve ülkedeki üretim kapasitesini 2 katın üzerine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede seçim yapılacağını ancak bunun için önce gerekli şartların oluşması gerektiğini açıkladı. Rodriguez, seçim tarihini belirleme yetkisinin kendisinde olmadığını belirterek herhangi bir tarih vermedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Fransa'da Paris ve çevresine varlıklı kişileri hedef alan organize suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında dünya yıldızı futbolcu Kylian Mbappé'nin de bulunduğu 26 kişilik bir listesi ele geçirildi. Soruşturmanın 25 Nisan'da kurye kılığına giren 3 kişinin bir saatçinin evine sızma girişimiyle başladığı, 4 Mayıs'ta ise Paris'teki ünlü Nos Montres saat mağazasının silahlı iki şüpheli tarafından soyulmasıyla genişlediği belirtildi. Saldırganlar olay yerinden 150 bin euro değerindeki lüks saatleri alarak motosiklette kaçtı. Şüphelilerden biri yaklaşık yarım saat sonra bir kamyona çarpmasının ardından yakalandı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri çetenin elebaşı olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Clement Lee isimli şüpheliye ulaştı. Şüphelinin el konulan dijital materyallerini inceleyen siber uzmanlar aralarında Türk bir kasap, Çinli bir iş insanı ve futbolcu Kylian Mbappé'nin de bulunduğu 26 kişinin açık adres ve bilgilerinin yer aldığı bir kaçırma listesi buldu. Şebekenin eylem emirlerini Snapchat üzerinden verdiği ve Clement Lee'nin platformda Lester Z takma adını kullandığı belirlendi. 19 Ağustos'ta fuhuşa aracılık suçlamasıyla çıkarıldığı Bobby Meek mahkemesinin girişine yakalanan şüphelinin üzerinden 5 iPhone'la hedef kişileri bağlamak amacıyla hazırlanmış çok sayıda plastik kelepçe çıktı. Soruşturma kapsamında çete liderini olay yerlerine taşıdığı belirtilen aracın sahibi olan başka bir suç ortağı da gözaltına alındı. Suçlamaları kısmen kabul eden şüpheli, asıl kişinin kendisi olmadığını ve liderle saha elemanları arasında bağlantı kurduğunu öne sürdü. 21 Ağustos'ta organize soygun suçundan hakim karşısına çıkarılan 18 yaşındaki Clement Lee ise tutuklanmasının ardından kendisini savunurken şu ifadeleri kullandı.
2: Hücre hapsindeyim. Etrafım deliler ve teröristlerle çevrili. Bu ortam beni daha iyi bir insan yapmaz. Benim çocukluğumdan beri tek hayalim aşçı olmaktı.
0: Paris Savcılığı, organize suç hücresinin hazırladığı rehine ve kaçırma planlarının hangi aşamaya kadar ilerlediğini belirlemek amacıyla soruşturmasını sürdürüyor. Fransa'da varlıklı kişileri hedef aldığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında dünya yıldızı futbolcu Kylian Mbappé'nin de bulunduğu 26 kişilik kaçırma listesi ele geçirildi. Şebekenin Snapchat üzerinden haberleştiği ve hedefleri bağlamak için plastik kelepçeler hazırladığı ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I've never

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünya genelinde pestisit kullanımının çiftçiler ve tarım işçileri üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir araştırma, her yıl yüz milyonlarca kişinin bu kimyasallara maruz kaldığını ortaya koydu. 139 ülkeden verilerin değerlendirildiği araştırmaya göre dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Pestisit zehirlenmelerinin özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'da yoğunlaştığı belirlenirken araştırmacılar sağlık kuruluşlarına bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek

0: Hindistan'da gerçekleştiği belirtildi. 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan tahmine dünya genelinde tarım sektöründe çalışan 84 milyon çocuk dahil edilmedi. Pestisitlerin çevreye yayılması nedeniyle kimyasal maruz kalan kırsal kesimdeki aileler de bu sayının dışında bırakıldı. Çiftçilerin pestisitlere en fazla kimyasalları hazırlarken ve tarlalara uygularken maruz kaldığı belirtildi. İlaçlanmış ürünlere, kirlenmiş ekipmanlara veya kıyafetlere temas edilmesinin de zehirlenmeye yol açabildiği ifade edildi. Pestisit maruziyetinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan akut zehirlenmelerde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ciltte döküntü gibi belirtiler görülebiliyor. Araştırmacılar uzun süre tekrarlanan pestisit maruziyetinin ise hemen belirti göstermese bile daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Penn United Kingdom Uluslararası Programlar Başkanı Dr. Sheila Wills, araştırmanın pestisit zehirlenmelerinin gerçek boyutunun uzun süredir yeterince görünür olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Wills, yeni araştırma dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse %50'sinin her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşadığını ortaya koydu dedi. Wills, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve sağlık sistemlerinin pestisit zehirlenmelerini tanıma ve kaydetmedeki yetersizlikleri nedeniyle çok sayıda vakanın da resmi verilere yansımadığını belirtti. Araştırmacılar, yalnızca pestisit kaynaklı ölümlere odaklanılmasının sorusunun gerçek boyutunu ortaya koymadığını vurguladı. Penn Germany Pestisitler ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Danışmanı Susan Hoffman, ölümle sonuçlanmayan vakalarında ulusal ve uluslararası düzeyde daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Penn United Kingdom, yüksek derecede tehlikeli pestisitlerin tarımdan aşamalı olarak kaldırılması ve çiftçilerin daha güvenli üretim yöntemlerine geçişinin desteklenmesi çağrısında bulundu. Araştırmacılar ayrıca çiftçilerin pestisitlere maruz kalmasının yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirtti. Bazı üreticilerin belirli kimyasalları kullanmak zorunda kaldığı, koruyucu ekipmanların ise özellikle sıcak bölgelerde pahalı ve kullanışsız olabildiği ifade edildi. Dünya genelinde 139 ülkeden verilerin incelendiği araştırmaya göre çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi geçiriyor. Kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle yılda yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında daralma Ağustos ayında da sürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak ile Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 azalarak 719.996 adede geriledi. Otomobil satışları %13,78, hafif ticari araç satışları ise %4,40 düştü. Pazarın %84,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313.013 satışta %55,1, B segmenti otomobiller ise 162.982 satışta %28,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen modeller %66,1 pay ve 372.790 satışla SUV araçlar oldu. SUV'ları %20 pay ve 112.648 satışla sedanlar, %13,6 pay ve 76.489 satışla hatchback modeller izledi. Ağustos ayında da daralma devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %20,28 küçüldü. Otomobil satışları %25,16 gerilerken hafif ticari araç satışları %0,34 arttı. Geçen ay toplam pazar 81.031 adet olarak gerçekleşti. Bunun 61.529'unu otomobiller, 19.502'sini ise hafif ticari araçlar oluştu. Ocak-Ağustos döneminde benzinli otomobiller 230.341 satışla pazarın %40,8'ini oluşturdu. Hibrit otomobiller 187.045 satış ve %33,1 payla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller ise 105.951 satışla pazarın %18,8'ine ulaştı. Dizel otomobiller %5,9, otogazlı otomobiller ise %1,3 pay aldı. 160 kW'ın altındaki elektrikli otomobillerin satışları %7,3 artarak pazarın %16,8'ini oluştururken, 160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları %65,3 azaldı ve pazar payı %2 oldu. Motor hacmine göre 1400 cc altındaki otomobil satışları %28,9 azalarak pazarın %26,5'ini oluşturdu. 1400 ile 1600 cc aralığındaki otomobiller %15,4 düşüşle %20,7 pay aldı. Buna karşılık 1600 ile 2000 cc aralığındaki otomobil satışları %7,7 arttı ve %0,7 paya ulaştı. 2000 cc üzerindeki otomobil satışları ise %15,3 gerileyerek pazarın %0,2'sini oluşturdu. Otomatik şanzımanlı otomobiller 547.126 adetle satışların %97'sini oluştururken, manuel şanzımanlı otomobiller 17.115 adetle %3 pay aldı. Hafif ticari araç pazarındaysa van tipi araçlar 118.472 satış ve %76,1 payla ilk sırada yer aldı. Kamyonetler ise 14.373 satış ve %9,2 payla ikinci sırada konumlandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak ile Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 daraldı. Ağustos ayında da küçülme sürerken elektrikli otomobiller pazarın %18,8'ini oluşturdu. Ve SUV modeller en çok tercih edilen gövde tipi olmayı sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
2: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen.
3: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
4: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la futbol saati.
5: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
6: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
1: Okan Aslan'la gün ortası.
7: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
8: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
9: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
10: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
11: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. İkisi her yerde hissedilir. Bölgenin kalbinde Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz.
1: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
12: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
13: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
14: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta danışma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Binaya gelenleri karşılayan, soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve ziyaretçileri yönlendiren robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakım alanlarında da kullanılması hedefleniyor. Bursa'daki Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bilişim firması 3. yerli robotunu geliştirdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda asistanlık ve danışma görevlerini üstlenebilmesi amacıyla tasarlanan yapay zeka destekli Adam ilk görevine Ulutek Teknopark'ta başladı. Robot günün belirli saatlerinde binaya gelenleri karşılıyor, kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor, yüzleri tanıyor ve ziyaretçileri yönlendiriyor. Adam aynı zamanda insanların hangi konuları merak ettiği, nasıl soru sorduğu, kullandıkları şive ve lehçeler gibi konularda da veri topluyor. Firma sahibi Adem Aksu yaklaşık 3 yıldır robotik alanda profesyonel olarak çalıştıklarını belirtti. Daha önce eğitim teknolojileri kapsamında 1450 parçadan oluşan ve tamamen sökülüp yeniden kurulabilen Cuma isimli yerli robotu geliştirdiklerini anlatan Aksu, insansı ve asistan robot çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Aksu, Adam'ın önümüzdeki dönemde farklı alanlarda kullanılabilmesi için geliştirme ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü, özellikle sağlık ve yaşlı bakımına odaklandıklarını ifade etti. İlk prototipin Teknopark'ta danışma görevi yaptığını bilen Aksu, robot için seri üretim planlarının da hazırlandığını açıkladı. Ön sipariş almaya başladıklarını, Bursa'daki bir belediyeden de sipariş aldıklarını söyleyen Aksu, seri üretimi hızlandırmak için yatırım arayışlarının sürdüğünü kaydetti. Firmanın hedefi ise asistan robotu yalnızca Türkiye'de kamu kurumları ve özel sektörde kullanmak değil, yurt dışına da ihraç etmek. Robotların mekanik eklem noktalarında kullanılan motorların kontrol kartlarını da üretmeye başladıklarını belirten firma sahibi, sahadan elde edilen verilerin yeni kullanım alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. İnsanların soru sorma biçimleri, şiveleri, lehçeleri ve ihtiyaçlarına ilişkin oluşturulacak veri setleriyle robotların sağlık alanına uyarlanması planlanıyor. Firmanın bir sonraki hedefi ise yerli yapay zeka destekli robotları özellikle yaşlı bakımında ve doktor asistanı olarak görevlendirmek. Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta ziyaretçileri karşılamaya başladı. Soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve yönlendirme yapabilen robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakımında da kullanılması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Dünyanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bankalar, kredi kartlarının nakit çekim amacıyla suistimal edilmesi veya ödeme düzeninin aksaması gibi riskli durumlarda inceleme başlatarak kartları kısıtlayabiliyor ya da tamamen kapatabiliyor. Kartların kullanım amacı dışında kullanılması bankalar tarafından risk unsuru olarak değerlendirilebiliyor. Özellikle kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi, ödeme düzeninin bozulması veya gelirle uyumsuz harcamalar yapılması kartlara yönelik inceleme ve kısıtlama sürecini gündeme getirebiliyor. Peki hangi durumlarda kapatılabilir? Kartın kapatılmasına veya kullanımının kısıtlanmasına yol açabilecek başlıca durumlar şöyle sıralanıyor. Kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmaksızın nakde çevrilmesine yönelik işlemler, asgari ödeme tutarlarının uzun süre ödenmemesi ve borcun yasal takip sürecine girmesi, bireysel kredi kartının işletme giderleri veya yüksek hacimli ticari harcamalar için kullanılması, belgelenebilir gelir ile kart limiti ve harcama alışkanlıkları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunması, şüpheli veya kurallara aykırı işlemler tespit edilmesi halinde bankalar inceleme başlatabiliyor. Hesap hareketlerinde olağan dışı yoğunluk görülmesi durumunda kart sahibinden harcamalara ilişkin belge veya açıklama talep edilebiliyor. Kurallara aykırı kullanımın tespit edilmesi halinde ilk aşamada nakit avans kullanımı kısıtlanabiliyor veya kartın işlem limitleri düşürülebiliyor. İhlalin devam etmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi durumunda ise kartın tamamen kapatılması gündeme gelebiliyor. Bu tür durumlar kişinin bankacılık ve finansal işlemlerindeki risk değerlendirmesini de etkileyebiliyor. Bankalar, kredi kartlarının kullanımında bazı işlemleri riskli olarak değerlendirerek kartlara kısıtlama getirebiliyor veya kartları tamamen kapatabiliyor. Özellikle kredi kartı limitinin nakde çevrilmesi, asgari ödemelerin süre aksatılması, gelirle uyumsuz harcamalar ve bireysel kartların ticari amaçlarla kullanılması inceleme nedeni olabiliyor. Bankalar, şüpheli işlemlerde önce nakit avans veya işlem limitlerini kısıtlarken, ihlalin sürmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi halinde kartı tamamen kapatabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en büyük seyahat rehberi olan Lonely Planet tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kapadokya, Avrupa'nın en iyi kış rotası seçildi. Lonely Planet'in 21 Ağustos 2026'da hazırladığı Avrupa'da kışın ziyaret edebilecek 13 en iyi yer başlıklı seçkide Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek 13 önemli destinasyonu sıralandı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı. Seçkide Kapadokya, İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Baviera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi destinasyonları geride bıraktı. Lonely Planet, Kapadokya'yı kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon olarak tanımladı. Yayında bölgenin karla kaplanan peri bacalarından yeraltı şehirlerine, kaya kiliselerinden mağara otellerine kadar uzanan kış deneyimine dikkat çekildi. Kapadokya'nın karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, kar örtüsünün bölgedeki doğal oluşumlara, kayalara, oyulmuş tarihi evlere ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı ifade edildi. Kış aylarının Kapadokya'da aynı zamanda düşük sezon olduğu belirtilen yayında bu dönemin ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğuna dikkat çekildi. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli kültür ve turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği aktarıldı. Bölgedeki çok sayıdaki yeraltı yapısı ve kayalara oyulmuş mekanın soğuk ve yağışlı günlerde de Kapadokya'yı keşfetmeye imkan verdiği bilinen açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı. Kapadokya'daki butik mağara otelleri de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterildi. Bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak iptaller yaşanabileceği hatırlatıldı. Lonely Planet'in Avrupa'da kış rotalarını sıraladığı listede Türkiye'den Kapadokya ilk sırada yer aldı. Kapadokya, Kanarya Adaları, Baviera Alpleri, Santorini ve Fransız Rivierası gibi önemli destinasyonları geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
2: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazı failler kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı katil ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları, Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin derlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
1: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
2: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasına seçtiği belirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak bilinen şart salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
1: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
2: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
1: Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
2: Polis, 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
1: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ile geçirildi. Kayapınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
1: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
2: Mobilyacı katil olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1998 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayetle gündeme geldi.
1: Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da 3 mobilyacıyı iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.
2: Türkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda otoban katilleri olarak bilinen Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.
1: İkili Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa Yalova Karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.
2: Karahasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
2: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
1: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler, adli tıp literatüründe geniş yer bulurken saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka, Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir noktası olarak değerlendirildi.
2: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
1: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
2: Alanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
1: Seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
1: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
2: Türkiye'deki seri katil vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir

0: Kesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
1: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
0: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Hamdi Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle bu vakaların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
1: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Çok güzel.

0: kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı insanlar vardır, sır saklamaktan tamamen acizdirler. Ne kadar dikkatli olsalar da en gizli bilgileri bile hemen ağzından kaçırırlar. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi de tam olarak böyle bir durumu anlatır. Bu deyim bir kişinin en gizli sırlarını bile saklayamaması, duyduğu önemli bilgiyi hemen başkalarına anlatması anlamına gelir. Sır saklamayı becerememek ve duyduğu bir sırrı ertesi gün herkese açıklamak gibi durumlar için kullanılır. Peki bu deyim nasıl ortaya çıkmıştır? Osmanlıca'da bakla kelimesinin kullanıldığı halk söyleyişlerinden türemiştir. Bolca bakla tüketilen bir toplumda ağzında bakla olan birinin konuşmaya niyetlenmediği mecazi olarak ifade edilmiştir. Bu da sözü kulak duymamak gibi bir şeyi içten içe tutamama halini sembolize eden bir anlatımdır. Zamanla bu mecaz deyimleşmiş ve halk arasında yaygınlaşmıştır. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi halk arasında sır saklayamayan, söylediklerini hemen başkalarına aktaran kişiler için kullanılan bir ifadedir. Bu deyim belirli bir halk hikayesine değil, günlük yaşamda karşılaşılan durumları anlatan bir söyleyiş biçimidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi bu konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftanın daha yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ve tabii Eylül ayına artık girdik. Sonbahar ayları başladı diyelim. Yaza veda ayları, dış politika, dünya gündemi hareketleniyor. Meseleler aynı meseleler. Amerikan yönetiminin İsrail'le birlikte İran'ı vurması, İran'ın verdiği yanıtlar. Ama tabii bu hafta Amerika-İran kapışması yine sıcak aşamasına tanıklık ettik. Bunun dışında bir de tabii zirveler dönemi de başladı. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yapıldı. Ben tabii sıcak gündemi konuşmuştum daha fazla. Bugün sonunda Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi deklarasyonu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil etti Türkiye'yi. Verilen mesajlar, zirve özellikle Hindistan dikkat çekici bir görünüm arz etti. Hindistan'da BRICS zirvesi de yapılacak 12-13 Eylül'de. Daha sonra tabii Eylül sonunda BM toplantıları var. Dolayısıyla hızlanan bir gündem var. Bugün biraz küresel güneye bakacağız. Hakikaten Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Asya, Avrasya coğrafyasının önemli ülkeleri bir araya gelip 10 üyeli artık Şangay İşbirliği Örgütü ve bir dönüşümü de var. Sadece böyle terörizme karşı 1990'ların ortalarında kurulan bir yapı değil, bir dönüşüm var. Bu dönüşüm neyi ifade ediyor? Ve tabii verilen mesajlar, bildiri. Bu konuda özellikle küresel güneyi yakından takip eden kitapta yazmış siyaset bilimci Uğur Tugay Yücel konuğum olacak. Kendisine çok kısa süre önce kayıt yaptık bu arada, son bölümde dinleyebilirsiniz. Ben de size gündemi aktaracağım. Tabii gündemde atışmalar var. Amerika'nın İran'da, İran'ın güney hattında ağır saldırısı ve siviller hayatını yitirdi. İran'ın çağrıları, Trump'ın açıklamaları, Trump çok sert laflar ediyor. Biz görmeden tuvalete gidemezler gibi laflar ediyor. İran'ın dünyaya çağrıları var. Açıkçası Hürmüz'ü açtık diyor Trump ama Hürmüz bir muammaya dönüşmüş vaziyette bu. Önümüzdeki hafta biraz belki detaylarına bakabiliriz. Trump'ın aynı zamanda yani ekonomik maliyetlerle ilgili bilgiler var. Gerek Suudi Arabistan'a gerek bütün bir bölgeye, Avrupa dahil olmak üzere. Kış yaklaşıyor çünkü artık, hani İngilizce Winter is Coming diye meşhur diziden bir replik vardır, öyle bir durum. Trump İsrail'e yardım için saldırdıklarını açıkça dile getiriyor. Amerikan ordusunda görevden alınan komutanlarla ilgili başlıklar var. Ve tabii Gazze krizi, İsrail'in tavrı, bunları da aktaracağız. Aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı bitti ama Vladivostok'ta Doğu Forumu başladı, Ekonomi Forumu başladı. Avrasya'dan konuklar var Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı'nın aynı zamanda ana oturumda Ukrayna'dan başlayarak tabii başka konularda da sorular bağlamında önemli mesajları var, sizlere aktaracağım. Özellikle Sergey Lavrov'un Avrupa'ya yönelen mesajları yine dikkat çekici Vladivostok Forumu'ndan. Tabii makroekonomide bu hafta G20 zirvesi vardı. Çin Amerika arasında atışmalar devam ediyor diyebiliriz. Buradan da notlar var. Leipzig tabii bir ta Ağustos başlarında Leipzig'de yaşanan bir olay yüzünden Rusya'yı itham ettiler. Kanıtları da açıklamıyorlar. Açıkçası Batı tipi yanıltma operasyonları eskiden ömürleri daha uzun sürerdi. Şimdi böyle biraz tuhaf iddialar çok tuhaf daha doğrusu. Neyse, sonuçta Rusya'yı suçluyorlar. Von der Leyen'in yanına NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi alarak yaptığı tuhaf çıkışları var. Ne yapacaklarını ben anlamadım doğrusu. Bol bol skandal var Ukrayna ile ilgili. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağım programın ilk bölümünde. Dediğim gibi son bölümde de Sayın Umur Tugay Yücel'le konuşacağız. Evet. Başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, aynı zamanda X hesabı, Telegram hesabı hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Diyelim başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce İran notları. Tabii önceki gün Amerika'nın çok ağır saldırısı olmuştu. Dün aktarmıştım, son tahlilde İranların açıklamaları, bir günde 18, aralarında çocuklar da var, 18 can kaybı, 70 civarında yaralı var. Bir düğün yeri vuruluyor, daha doğrusu belki de Amerika'nın vurduğu yerin dibi mi, tam anlayamadım ama zaten bunlara çok dikkat etmiyorlar. Donald Trump dün akşam yine Amerika'da Oval Office'te gazetecilerle mesai yaptı. Orada tabii İran'la ilgili tuhaf açıklamalarını sürdürdü. İran yönetiminin en son 100 bin protestocu öldürdüğünü iddia etmişti. Azaltmış sayıyı, 65 bine indirmiş. Gerçekten Batılar, söylüyorum ya, Batı hegemonyası yıkılıyorsa bunda yalanlarının katkıları büyük. Trump tabii en çok göze batanı, bunu rafine söyleyen var elbette. 3 ay öncesine kadar 52 bin protestocuyu öldürmüş İran devleti. 20-25 bin arttığını duyuruyorum. 65 bin dedi ama 100 bin demişti daha önce. Tabii her şeylerini görüyoruz. Biz görmeden tuvalete gidemezler İranlılar. Hürmüz'de bütün yeni ekipmanları imha ettik. Bazıları savunma, bazıları saldırı amaçlıydı. Gemileri göremiyorlar. Yani Hürmüz'de kuş bakışı bile İranlılar gemileri görüyorlar. Öyle radara falan da fazla ihtiyaçları yok. Trump bir gecede 28 gemiyi imha ettik. Efendim tekne bu arada, gemiden kastettiği herhalde. Kontrol bizde iddiasında bulundu. Daha sonra tabii yine Amerikan kontrolünde artık Hürmüz'ün adını Trump Boğazı olarak yine dayanamayıp kendi ismini vermeye kalktı sosyal medyada. Bizzat Amerika gibi, o da her zamankinden daha yani kendi MAGA kitlesine gerçekten çok düzey düşük mesajlar diyebiliriz bunlara. Daha sonra tabii soruyorlar gazeteciler, yani Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirme konusunda ne kadar ciddiysiniz, hani dalga mı geçiyorsunuz diye. O da öylesine söylemiştim diye yanıt vermiş. Amerikan başkanı gördüğünüz gibi öylesine konuşuyor. Tabii Amerika İran halkının ayaklanmamasından hayıflanıyor. Ve bunu da soruyorlar ama bu sefer böyle şeyler söylemek uygun düşmez gibi laflar etti. Ayrıca İsrail'in Kanal 12'sine de herkese sürekli konuşuyor. İsrail'e endişelenmemeli, neden biliyor musunuz? Çünkü ben başkanım ve İsrail'in işlerini halledeceğim diye açıklaması da var Donald Trump'ın. İranlılar da mesaj veriyorlar tabii ki. Karanlık aylar uyarısı geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif konuştu. Savunma doktrinini artık değiştirdiğini söylüyor İranlılar. Muhsin Rızai'nin açıklamaları var. Amerika'nın çırpınış içerisinde olduğu, cehennemin dibinden çıkamayacağı, onlar da retorik olarak gördüğünüz gibi. Yani tabii Trump pek sofistike bir retoriği yok. İranlıların daha sofistike, daha edebi bir retorikleri var. Şöyle ifadeler var: bu çırpınışlarınızla kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız gibi. Trump'ın daha farklı, tuvalete bile gidiyor diyebileceksiniz şeklinde. Evet, tabii bugün yine İran ordusu Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yeni füze ve SİHA'larla bu üsleri, Amerikan üslerini hedef almış. Ve tabii ABD lojistik desteği ve hava desteğinde merkezi rol oynayan yerleri vurduklarını söylüyor. İranlı yetkililer. Herhangi bir Amerikan saldırısı benim gördüğüm kadarıyla olmadı ama zaten önleyici saldırıya iş çevirmişti. Hani savaş durdu, durmadı, tam bitti, bitmedi. Hani aslında durmadı demek gerekiyor. Ara ara ısınıyor, sonra birazcık soğuyor ya da biçim değiştiriyor diyebiliriz. Tabii bu arada CENTCOM'dan tuhaf bir açıklama geldi. İran devlet medyasının işte bir düğünün hedef alındığına dair haberlerinin farkındayız. Bunları soruşturuyoruz. ABD ordusu devrim muhafızlarının aksine sivilleri asla hedef almaz diye bir iddia ortaya attı. Ben buna biraz açıkçası güldüm. Çünkü Afganistan ve Irak savaşlarını takip eden her gazeteci, her sıradan insan Amerika'nın sürekli olarak Irak'ta, Afganistan'da düğünleri vurduğunu, çok sayıda katliama imza attıklarını hassas hedef diye. Yani sonra tabii Amerikan medyasında böyle pişmanlık ifade eden şeyler de yazılıyor ama son pişmanlık fayda etmiyor elbette. Bu doğru bir şey değil. Sivilleri asla hedef almayacakları iddiası da doğru değil ayrıca. Ama böyle açıklama yapmış İranlılar da. Tabii ki dışişleri sözcüsü İsmail Bekai tek tek 2002'de, 2004'te, 2008'de Afganistan ve Irak'ta Amerika'nın böyle düğünleri özel olarak düğün katliamlarının çetelesini tutmuşlar anladığım kadarıyla hemen çıkartıp söylüyorlar. En son tabii İran'ın güneyinde Sirik'te çoluk çocuk öldürdüler. New York Times gazetesi de bu konuda bir araştırma yapmış. Bu düğünün yapıldığı eve orta menzilli hassas güdümlü süzülen glide bomb deniyor. Cisol fırlatıldığını söylüyor. Aslında bir iletişim kulesi düğün alanı oraya 150 metre uzaklıkta diyor. Burada ikisi çocuk, 5 sivil hayatını yitirdi, 15'ten fazlası çocuk, 68 sivil de yaralandı. Sirik Kuhestek düğün katliamının olduğu yer. Tabii İran Dışişleri Bakanlığı bütün bölge ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Amerikan saldırganlığının kınanması için tabii bütün bir bölgeyi olumsuz etkilediğini, BM şartına uyum konusunda genel sekreterliğinde sorumluluğunu Antonio Guterres'in, yani ben hayatımda tabii böyle bir genel sekreter görmedim, dünyayla bile hiç ilgilenmiyor adam, bir uyarı bile yapmıyor, böyle bütün uyarıları yalan dolan Avrupalı bir genel sekreter olmasının bunda çok etkili olduğunu ben naçizane düşünüyorum. Arada hatırlatıyorum ama Kofi Annan gibi BM genel sekreterleri de geçmişte olmuştu. Bu Allah'tan görev süresi artık bitiyor ama tabii yerine kimi seçebilecekler onu bilemiyorum elbette. İran'ın çağrıları tabii uluslararası topluma var. Şimdi bütün bunlar oluyor. Trump yürümüzü açtık, ablukaya abluka koyduk diyor Amerikalılar. Bir takım İran tankerlerinin çıktığı, çıkarıldığı, hatta İran tankeri değil de Irak tankeriymiş gibi yapılan bir takım İran tankerlerinin çıktığı haberleri var. Tabii ki İran'ın kendi içerisindeki zorlukları dün konuştuk Oral Toa'yla, onu atlamamak gerekiyor. Ama nihayetinde Basra Körfezi'nde İranlılar ABD'nin iddiasına rağmen tankerler mayınlara çarpıyor. İran kaçak akaryakıt taşıyan bir romörköre el koymuş en son. Onu da gözaltına almış. 12 gemiyi kara listeye almış. İzinsiz geçmeye çalıştıkları için para alıkoyma, el koyma cezalarına tabi tutacaklar. Güncellenmiş listeler yayınlıyorlar. Böyle bir petrol kaçırma Hürmüz'den. Tabii bütün bunlar petrol piyasalarına deva olmuyor. Brent ham petrol varil fiyatı yine artışta, $97 üstüne çıkmış durumda. Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Suudi Arabistan petrol ihracatı son 9 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Günde 3 milyon varille 2017'den bu yana en düşük seviye diyor Bloomberg haber ajansının haberi bu. Tabii Yanbu limanından günlük petrol ihracatı bir parça olmuştu bütçeyi dengelemek açısından ama o da ne kadar sürdürülebilir belli değil. Dolayısıyla İranlılar Amerikalılara sesleniyorlar. Bu İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Arif, benim demin söylediğim winter is coming, yani kış geliyor çağrısı yapmış. ABD'nin işlediği suçlar İran'ın güvenlik denklemini ve savunma doktrinini değiştirdi. Bundan böyle saldırgana cevabımız dengesiz, çok katmanlı ve onların güvenliğini reddeden türden olacak. Amerikalılar benzin ve yakıt stoklamayı düşünmeli, ABD ekonomisi için karanlık aylar. Demin aktardığım mesele. Sadece ABD ekonomisi mi? Tabii Avrupa'ya doğalgaz 2023'ten bu yana en yüksek düzeye Avrupa'da çıkmış vaziyette. Bu da Bloomberg'un haberi. Batı Asya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz tedariğine dair kaygılar var. Doğalgaz depoları yarı yarıya 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. Avrupalılar ne yapacaklar? Tabii zengin Avrupalılar parayı bastıracaklar. Pahalı yerlerden alacaklar. Yani dolayısıyla Amerika'nın İran savaşı ile ilgili tutumu kendi müttefiklerine zarar veriyor. Hollanda TTF doğalgaz vadeli kontratları Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş efendim. Ön vadeli, ay vadeli mi diyorlar tam teknik olarak bilmiyorum ama doğalgaz kontratları %5.9 artış sergilemiş efendim. Kışın ne olacak bilmiyorum, hakikaten çok büyük sıkıntı olduğu aşikar. Bu koşullarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar ve Ürdün'ün mevkidaşlarıyla görüşmeleri var ama telefon görüşmeleri, somut bir şey görmedim. Son konuları değerlendirmişler. Ama Trump tabii İsrail'le dayanışma içerisinde ara seçim tarihi yaklaşıyor. Kasım ayında Trump Beyaz Saray'da akşam yemeğinde açıklamalar yaptı. Yani pek çok yerde konuşuyor açıkçası. Yine İran'ın ekonomik olarak çöktüğü, bittiği, yandığı, kül olduğu. Bir noktada tabii bütün bunları %99 oranda İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra, ki bunu çok memnuniyetle yapardı efendim, İranlılar Orta Doğu'yu, Avrupa'yı, şehirlerimizi yok edecekler, bize saldıracaklar gibi gerçekten çok komik laflar ediyor. Yani İsrail'e yardım için yapıyoruz ama İranlılar saldıracak bize diye yapıyoruz diye saldırıyor Amerikalılar. Böyle bir şey, kimse bunları yiyemiyor tabii. Yani ya da dünyada büyük çoğunluk bence yemiyor. Ama tabii Amerikan ordusundaki sıkıntı, dün aktarmıştım, USS Abraham Lincoln uçak gemisi Tayland'da demirledi, eve dönmeye çalışıyor. Durumu kötü, denizcilerin durumu parlak değil, generaller görevden alınıyor. Öldürülen İranlı generallerden daha fazlasının kellesini Savaş Bakanı Pete Hegseth'in aldığı konuşuluyor. En son Ordu Sekreteri Dan Driscoll, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in yakın arkadaşı, onu istifasını vermişti Hegseth'le çatışmalardan. Şimdi onun yerine de adaylardan öne çıkan bir isim var, Brian Must. Yani Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanlığı da yürütüyormuş bu isim. Ve bir sürede görev de yapmış Amerikan Kara Kuvvetleri'nde, asker kökenli. Yani dikkat çekici bir nokta, en İsrail yanlısı isimlerden birisi. Bizzat İsrail ordu üniformalarıyla 7 Ekim'den sonra kongre binasına falan gitmişliği olan bir isim. Bilmiyorum tabii bu adaylardan biri atanır mı bilmiyorum ama Trump'ın tabii seçimler yaklaşırken İsrail lobisine de ihtiyacı var ve bir anda İsrail yanlısı söylemi yükseltip bir de böyle isimler orduya atayabilir. Orduların neredeyse birleştirecek İsrail ve Amerikan ordularına tasarılardan da size bilgi aktarmıştım daha önce. Şimdi bu koşullarda İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'da İran'ı tehdit etti. Eğer İsrail'e saldırırlarsa o zaman biz de onları taş devrine çeviririz, tüm altyapıyı hedef alırız, karanlığa gömeriz diyor. Yine havada uçuşuyor her şey. İsrail seçimleri yaklaşırken tabii İran'ın da doktrini değişmişken bir önleyici İsrail'i vurabilir mi İran diye de pek çok soru yöneltiliyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. Tabii özellikle Lübnan saldırıları İsrail'in devam ediyor. İran'ın o Lübnan saldırılarını gerekçe göstereceği iddiaları var. Aynı şekilde Gazze'de hiçbir şey değişmiş değil. Hatta İsrail Savunma Bakanı Katz açıkça Gazze için tehcirden bahsediyor. Göç olmadan Gazze için gerçek çözüm yok. %80'i göç etmek istiyor. Anketlerde var bu diyor. Deniz yoluyla, hava yoluyla, hangi yolla olursa olsun yani oradaki Filistinlileri çıkartmak. Trump'ın planı da en baştan bu yana aslında bundan ibaret, de anlatmaya çalışmıştık size. Açıkça söylüyorlar bunları. İşte İsrail Katz söylüyor yani. Tehcir diyor. Hatta tabii Filistinli esirlerle ilgili gerçekten insanlık dışı paylaşımlar yapan, açıklamalar yapan İtamar Ben-Gvir, aşırı sağcı İsrail bakan, videolar paylaşıyor. Böyle aç bir ilaç, hijyensiz, bakımsız esirler, onları aşağılıyor ve kahverengi üniformalarda numaralandırılmış mezbaları çağrıştıran bir takım taşıma bantlarıyla en son gözetleme kuleleri, hapishane tabii, bir video yayınladı. Tabii çok büyük tepki çekti. Söz verdik yerine getireceğiz falan gibi bir paylaşım. 4 milyon kişi bunu takip etmiş ve sonra da kaldırılmış. Utanç verici, yani Yahudiler adına utanç verici tabii, İbraniler adına utanç verici, çünkü Holokost'ta benzer mezalimlere kendileri, Nazilerin maruz kalmıştı. Şimdi aynısını Filistinlilere yapabilen göstere bir bakanları da var. Gerçekten inanılmaz, ama dünya böyle bir yere gidiyor. Açıkça Nazizm ve Nazizm bağlantılı bir ideolojik durum desteklenebiliyor ve mazur göstermek için her şey yapılıyor. Sadece İsrail'le ilgili değil, Ukrayna'da da maalesef görüyoruz benzeri durumları. Şimdi tabii Netanyahu da bir askeri karakolu ziyaret etmiş Gazze'de, Sarı Hat yakınlarında. Geri çekilmiyoruz diyor açıkça. Yani daha da fazla ilerleyecekler. Hamas, tabii Hamas'ı silahsızlandırmak vesaire, kapitülasyon istiyor. Çarpıcı bir karar bugün, tabii Türkiye'yi de ilgilendiriyor bu haber. Barış Kurulu efendim Ramallah'a gitmiş, Barış Kurulu'nun görevlendirmesiyle eski Britanya Başbakanı Tony Blair ve Filistin Yönetim Başkanı Mahmut Abbas'la görüşüyor ve ona baskı yapıyor anladığım kadarıyla. Middle East Eye'da bu haber var. Burada aslında talebi nedir? Filistin ders kitaplarından Filistin kelimesinin çıkartılması. Samiriye, yani İsrail'in verdiği adlandırmanın kullanılması. Tabii Abbas talebi kati bir dille reddetmiş. Böyle bir şey yapamayız diye. Getirdikleri yer burası. Gazze'de susuzluk alarmı var. Su kanalizasyon altyapısı da bir mahvolmuş durumda zaten. Atıklar Akdeniz'e boşaltılıyor. Kirlilik var. BM'nin derin endişeleri var. Hiçbir işe yaramıyor. Ama Gazze ile ilgili değişen bir şey yok. Barış Kurulu'nun biliyorsunuz bir imzacılarından birisi de Türkiye Cumhuriyeti. Bunları da hatırlatmak gerekiyor. Bu arada İsrail'deki haber sitesi Vallah Haber, Suriye ile güvenlik görüşmelerinin başarısız olduğunu, İsrail tampon bölgeden çekilmeyi reddediyor. İsrail'in çok ağır şartları var. Sızan iddia edilen şartları ben sizinle paylaşmıştım. Bunları da aktarmış olayım efendim. Evet, Jerusalem Post diyorum. J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, bütün bu savaş, çatışma, militarist dil eşliğinde ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'yi toparlamaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde bakacağız Amerika'da olup bitenlere, ama bir de canlı yayına çıkmış. Tabii Eylül ayına girdik. 11 Eylül yaklaşıyor. İkiz Kuleler, Pentagon saldırıları, Michigan mitingine çıktı. Kampanya yürütüyordu. Ve tabii ulusal yaz 11 Eylül. Yanlışlıkla kutlamak ifadesini kullanmış. Dili sürçmüş. O çok belli, ama tabii 11 Eylül o kadar insan hayatını yitirdi. Hafızalarda da taze hala. Biraz gaf yapmış. Bilmiyorum. Zaten Trump sürekli gaf içerisinde, bu çok önemli bir şey mi bilemiyorum, ama tabii ara seçimler öncesi bir takım sıkışıklıklar Amerika'da varken bir de üstüne daha aklı başında tırnak içerisinde bir görünüm çizen Amerikan Başkan Yardımcısı, konuşmayı da çok iyi biliyor aslında, yani hitabet sanatı anlamında güçlü. Tabii pek çok insan, milyonlarca insan izlemiş bunu. Liderlik imajı bakımından sıkıntılı bir görüntü. Evet, Orta Doğu'ya dönelim. Orta Doğu'daki dikkat çekici gelişme, Amerika'nın çıkardığı, harladığı savaşlar dışında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi, Bişkek zirvesinden sonra Çin lideri soluğu Kahire'de aldı. Dün biraz bahsetmiştim. İki kadim Çin medeniyeti, Mısır medeniyeti, Cumhurbaşkanı El-Sisi eşiyle birlikte ağırladı Xi Jinping'i. Havaalanında karşıladı, havaalanında uğurladı, el üstünde karşılandı anlaşılıyor. Karşılıklı tabii diyalog, hoşgörü, ticari ilişkiler, yani ziyareti tamamlandı, ayrıldı ama görüşmede ilişkilerin 70. yıl dönümünde ilişkileri daha da geliştirmek için adımlar, yeşil enerjiden elektrik araçlara, kalkınma stratejilerinden kültüre, eğitime, bilime, teknolojiye, güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmeye, her şeye değinmişler. Tabii belgeler imzalanmış. Orta Doğu'da, Batı Asya'daki durum daha doğrusu kapsamlı bir biçimde ele alınıyor. Özellikle Xi Jinping'in Batı Asya vurgulu açıklamalarında ortak güvenliği sağlamaya yönelik içsel itici gücün teşvik edilmesi vurguları var. Kapsamlı yönetişim. Yönetişim çok önemli. Çinliler için sürekli kullanıyorlar bu ifadeyi. Ve ortak güvenliğin temelinin, yani dış güçleri bir kenara koyarak Çin'in bölgenin kendi dinamikleriyle bir güvenlik mekanizması oluşturulması önerisi vardı daha önce de. Bunu Mısır'da ve Kahire'de de güçlü biçimde dile getirmiş. Tabii yapay zeka, ticaret, endüstri, tedarik zincirleri, Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntı, aynı zamanda Kızıldeniz'deki sıkıntı, Süveyş kanalı Mısır'ı da etkiliyor. Süveyş'te Çin yatırımlarının arttırılması bu arada gündeme alınmış. Mısır-Çin sanayi bölgesi zaten var. Bunun başka aşamaları, üçüncü aşamayı da devreye sokmak ele alınmış. Tabii Filistin'le ilgili verilen mesajlar var. Kahire çok büyük, gittiyseniz bilirsiniz, devasa büyüklükte bir şehir. Tabii 26 milyon belki daha fazla insan yaşıyor Mısır başkentinde. Ana caddeleri tabii Çin lideri, Çin Mısır bayraklarıyla her yeri süslemişler. Bir de Büyük Mısır Müzesi vardır, gerçekten çok etkileyicidir. Orayı ziyaret etmişler ve dediğim gibi temasların ardından da uğurlamışlar. Bayağı başarılı geçmiş bir ziyaret gibi. Çok detaylarına bakamadım ama Xi Jinping'in ziyareti sırasında Amerikan Büyükelçisi de bu Osmanlı döneminden kalma idamların falan yapıldığı yere bir ziyaret organize etmiş. Nedenini anlayamadım ama çeşitli yorumlar yapılıyor. Xi Jinping ziyaret ederken hani El-Sisi'ye mesaj mı diye. Gerçekten tuhaf. Hani tabii biraz spekülatif bir yani varsayımsal, hiç alakası olmayabilir elbette ama zamanlaması herkesin dikkatini çekmiş demek ki. Evet, tabii Xi Jinping Bişkek'teydi. Oradan önemli mesajlar vermişti. Bu hafta aktardım size. Programın son bölümünde de Umur Tugay Yücel'le konuşuyoruz zaten. Hemen ardından da tabii bugün ayın 3'ü, 10 gün sonra, 12'sinde, 9 gün sonra BRICS zirvesi Yeni Delhi'de yapılacak.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Tam Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesinden hemen sonra yapılacak. Onun öncesinde küresel güney bakımından buna önemli gelişmeler, küresel güneyi alternatif ve yönlendirme bakımından küresel güney ülkelerine, öyle diyelim, ya da çok kutupluk ya da çok merkezlik bakımından hemen öncesinde tabii Vladivostok 4'üne kadar yarın da devam ediyor. Rusya Federasyonu'nun meşhur Doğu Ekonomi Forumu var. Endonezya tabii bölgenin önemli, ekonomik açıdan önemli ülkelerinden birisi Endonezya. Müslüman bir ülke biliyorsunuz. Üretim kapasitesi bakımından giderek çarpıcı bir hale geliyor. Cumhurbaşkanı Subianto Rusya'da Vladivostok Forumu'nda ikili temaslar yapıldı. Daha çok ticari ilişkilerin öne çıktığı, yine aynı şekilde tarım, gemicilik, bilgi teknolojileri her konuda. Ama onun dışında tabii bugün ana oturum var. Ve Subianto'nun yanı sıra Moğolistan Başbakanı orada, Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı orada, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xueqiang, yanlış ifade ediyorum herhalde ama Xueqiang olsa gerek, Xueqiang. Evet. Ana oturumda birazdan aktaracağım Rusya liderinin önemli konuşmaları oldu. Aynı zamanda tabii Rusya ve Çin arasında görüşmeler, temaslar oldu ve bir yatırım toplantısı, yatırım işbirliği toplantısı, komite toplantısı yapıldı. Denis Manturov'la Çinli mevkidaşı arasında. Yani küresel güneyin ekonomik ilişkileri, yani ülkeler tabii ki hep söylüyorum ya, savaşmayacaklarsa ticaret yapacaklar. Bir şekilde bir kazan kazan denklemi çıkarmaya çalışacaklar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Tabii bütün bu yatırım işbirliği komitelerini geliştirmekle ilgili pek çok açıklama var. Aynı zamanda Vladivostok'tan, Rusya kanadından da açıklamalar var. Özellikle Kuzey Deniz Yolu'nu geliştirmek. Çin için de önemli burası. Özel bölge temsilcisi, Uzak Doğu Federal Bölgesi temsilcisi Yuri Trutnev bu konuda mesajlar vermiş. Hürmüz'de zaten kriz var, o yüzden daha öne çıkartılıyor. Ama bundan bağımsız olarak zaten Rusya Kuzey Yolu'nu daha da etkili kılmaya çalışacak mesajları veriyor. Tabii Amerika'nın Asya Pasifik bölgesinde çatışmacı bir tavır sergilemesi, özellikle Japonya'nın militaristleştirilmesi giderek oradan gelen söylemler rahatsızlık veriyor. Bu konuyu Zaharov'a gündeme getirmiş, parçalanmış yönetilebilir bir bölge arzulandığını söylemiş. Tabii aynı zamanda sadece askeri mantık değil, burada ideolojik olarak da, yayınlar yoluyla da, sosyal ağlarda bir çevreleme, parçalama mantığı olduğunu söylemiş. Tabii bölgede halklar hatırlıyorlar savaşları, bundan uzak durmayı da tercih ederler. Bana sorarsanız 3 Eylül örneğin Çin'de zafer günü olarak kutlanıyor. Japon işgali 14 yıl sürüyor. Yani faşizme karşı savaş diye bahsediyoruz. Avrupa'da unutturdular tabii büyük ölçüde yeni kuşakları, ama bir de onun Asya versiyonu var. Japon faşizmine karşı zaferin 81. yılı, etkinlikler var. 35 milyon hayatını kaybeden Çinlilerin sayısı, yaklaşık 27, yani 50 milyondan fazla Rusya halkları, Sovyet halkları ve Çinliler hayatını yitirdi 2. Dünya Savaşı'nda Alman Nazizmi ve Japon faşizminden ötürü. O yüzden unutmuyorlar tabii, onu belirtmek gerekiyor. NATO Grönland'da Arktik tatbikatına başlıyormuş efendim. 7 Eylül'de 11 NATO ülkesi katılıyor. Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Kanada, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Slovenya ve Polonya katılıyormuş. Efendim askerler zorlu Arktik koşullarında eğitim alacaklarmış. Böyle Arktik'le, Arktik çok tabii öne çıkıyor. Bu hafta G20 toplantısını aktardım size. Scott Bessent, Enerji Bakanı Amerika'nın Chris Wright, acayip açıklamalar yapıyorlar. Tabii G20 bildirisi çıkamadı. Rusya Maliye Bakanı da katılmıştı bu toplantıya. Çin veto etti. Çin'in tabii ticari gerekçeleri var, ama Hürmüz krizi de vardı bu bildiride. Ortak açıklama çıkmadı. Tabii Amerikan tarafının Çinlileri fazla üretim, aşırı üretim kapasitesiyle suçladığı haberleri var. Çin Ticaret Bakanlığı yanıt vermiş. Bunun doğru olmadığı, korumacılık tabii. Yani kendileri üretemediği için başkaları üretim, ihracatları gelişince şikayet ediyorlar. Hep söylüyorum yani, Almanya bir ara ihracat şampiyonuyken herkes wow diyordu. Hiç kimse de ya bu Almanya'nın da kapasitesi çok fazla demiyordu. Şimdi Çin'de tabii öyle bir kaygı var. Ama Amerikalılar ne yapıyorlar? İşte Venezuela'ya gidiyorlar. Çin'i çıkartıyorlar oradan, yerine zapturapt altına alıyorlar. Başkanı kaçırıyorlar. Amerikan Enerji Bakanı açık açık da söylüyor. Bu Venezuela'da Çinliler borçlarını tahsil edemeyecekler demiş. Yani biz çöktük buraya. Çin'in bu arada yasal hakları var, ama yani Amerikalılar böyle kovboylar hakikaten. Yani nasıl vaktiyle Kızılderili soykırımı ve yerleşimci şiddetiyle Amerika topraklarını ele geçirdilerse, bu Avrupa'nın kaçkınları aynılarını torunları adamlar. Dolayısıyla borçları tahsil edemeyecek Çinliler diye açıklama yapıyor. Çünkü bu Çinli şirketlerden alınıp Pentagon destekli şirketlere devrettiler petrol sahalarını. Bunları açıkça söylüyorlar. Scott Bessent'ın bu arada çok tuhaf yorumları, dün aktarmıştım aslında bir parça. Bu çok güldüm buna. Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarının küresel yakıt fiyatlarını yükselttiğini söylüyor. Hem Hürmüz yani savaş diyor, hem de Ukrayna yüzünden enerji şoku yaşıyor. Niye acaba? Kim yaptı? Zira Ukrayna Rus enerji varlıklarını ve işlenmiş ürünleri havaya uçurmaya karar verdi. Yani biz hiçbir şey yapmadık diyor. Bu durum küresel bazda yukarı yönlü fiyat baskısı yaratıyor. Bir de İran'daki çatışma var. Hakikaten güldüm. Başka bir şey diyemedim. O rafinerileri kafasına göre Ukraynalılar vurmuyor efendim. Ground mapping deniyor buna. Saha verilerini birilerinin vermesi gerekiyor. Ukrayna'nın öyle uzayda uyduları yok. Bu verileri birileri vermeden o nokta atışlarında bir şeyler sallarlar ama isabet bakımından o nokta atışları yapılamaz bir teknolojide. Fakat tabii Hazine Bakanı bir yandan Ukraynalıları suçluyor. Aa, bunlar da vuruyorlar canım. Fiyatları onlar, geçen gün fiyatlar niye yükseliyor diye sorduklarında ben de anlamadım falan demişti. Hürmüz'de yine bela çıkartmışlardı İran'ı vurarak. Neyse, geçiyorum bunları artık. Hakikaten Batılılar yavaş yavaş herhalde travmatik bir durum var. Hegemonya yitimi olunca kafayı üşütüyorlar. Böyle rasyonel izahatlarla pek alakaları kalmıyor. Elbette rasyonel izahatlar yapan Batılılar Allah'tan var. Hollanda Merkez Bankası efendim New York ve Ottawa'dan 86 ton altın nakletmiş. Londra'ya nakletmişler. Sanıyorum Amerikalılara güvenmiyorlar. Bu Amerikalılar böyle Çin şirketlerine çöküyorlar. Bizim de altınlara olur ya, çökerler. Belli olmaz diye herhalde. Tabii dörtte biri yaklaşık 313 ton az buz gibi gelmedi bana, doğrusu altın da giderek artıyor biliyorsunuz. Tabii bütün bu tahvil piyasasında falan hareketlilik var. Haftaya bu konulara daha fazla bakmaya çalışacağım. Ukrayna krizinden de hemen notları aktarayım. Önemli gelişmeler var. Trump'ın bu önemli olmayanı Trump'ın Oval Ofis'te yine sorular üzerine tuhaf açıklamaları var. Putin'le Zelenski'yle konuşuyor musunuz falan gibi soruyorlar. Her ikisiyle de iletişim halindeyim. Çatışmayı durduracaklarını düşünüyorum. Yok öyle bir şey tabii ki. Uyduruyor tamamen. Herkese iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Yani biz arada çakarız ama herkese iyi ilişkiler içinde. Putin'le görüşebiliriz elbette ama hemen yapabileceğime de eminim, yani istesem olur ama hani sona yaklaşırken yapayım diyor. Uydurma laflar etmiş hakikaten, gazetecilerin sorularını geçiştirmiş. Fakat tabii ilginçtir, ben çok şaşırdım çünkü artık ayyuka çıktı bütün Telegram kanallarında, hatta X'te de var. Ukrayna'da insan yok, savaşacak cephede, cephe çöküyor zaten, durum vahim. Rusya'ya 40 günlük saldırı yap düzenlemelerin bedeli de çok ağır. O yüzden böyle yeni stratejilere yöneldiler zaten. Fakat çok uzun süredir sokakta insan avlıyorlar. Bu insanlar savaşmak falan istemiyorlar. Zaten kardeşleriyle savaşıyorlar, akrabalarıyla. Batı için kanları dökülüyor. Dolayısıyla o kadar çok özel bu bir takım güvenlik güçleri sokaktan insan kaldırıyor ki çok dramatik görüntüler var ya. Onları sonunda bir gazeteci, Ukrayna'da insanlar sokaklarda kaçırılıyor, bu videoları gördünüz mü, görmediyseniz personelinize gönderebilir miyim demiş. Çok şaşırdım. Yani bunca sene sonra nihayet birisi böyle bir soru sormuş Amerika'da, inanılır gibi. Bunların hepsi asır altı ediliyor. Yani videolar yayılıyor elbette ama Avrupalılar mesela ıslık çalarak gökyüzüne bakıyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar bile. Onlar herkesi kendi çıkarları için sürekli kullanmaya tabii çok alışkınlar. Hiçbir hukuk, hak, ilke olmadığı için ilgilenmiyorlar bu meseleyle. Trump hemen yanıt veriyor. Gösterin, yayımlayacağım. Videolardan haberdarım. Bu meseleyi çok güçlü şekilde duydum diyor. Askerlik şubelerinin marifetleri tabii, o görüntüler, bilmiyorum Trump yayınlar mı? Ama tabii Zelenski artık öyle bağırınıyor, tehdit ediyor sivil havacılığı vesaire. Çok işlevsel bir komedyen tabii ki, yani sanatçı adam nihayetinde, eline senaryo verdiğiniz zaman çok başarılı bir biçimde okuyor. Batı ondan vazgeçebilir mi? Çok emin olamıyorum ama belki Trump'ın burasına gelirse, işine gelmezse defterini dürdürtebilir mi? Tarihte var tabii böyle şeyler. Ama Marco Rubio da konuşmuş, Amerikan Dışişleri Bakanı Şahin Kanat'tan. John Ratcliffe Moskova'yı ziyaret etmişti, aktarmıştım size. O da istihbarat temasları demiş. Zaten Rusya ve ABD arasında böyle bir yaklaşımın devam etmeli. İki büyük ülke. tüm anlaşmazlıklara rağmen dünyanın ikinci büyük nükleer cephanelerine sahipler demiş. Yalan söylüyor, doğru değil bu. Rusya'nın nükleer cephaneliği ABD'den çok daha ileri tabii. Bu marifet olduğu için söylemiyorum, yalan söylediği için söylüyorum ama belki de ABD Dışişleri Bakanı ABD'nin ikinci en büyük nükleer cephaneliğe sahip olduğunu söylemek istememiş olabilir. Yani ayrıca işte Kiev'e Patriot lisansı NATO zirvesinden beri konuşuluyor. Ben size söylemiştim, Türkiye'de herkes çok heyecanlandı. Yalan dolan işler yani, açıkçası lisans olsa bile nerede üretecekler? Marco Rubio da aynı şeyi söylemiş. Yani fabrikaları kurması için yine de birkaç yıla ihtiyaç duyacaklar. Şu anda müzakere ediliyor ama tabii sahadaki durumu değiştirmeyecek. Yani sahadaki durumu hiç değiştirmeyecek zaten, ama fabrika kurulmaya kalkışılırsa da vurulacağı için dolayısıyla hepsi lafı güzel. Ama batılı politikacılar tabii ki bunlar üzerinden politika yürütüyorlar. Efendim gelelim Rusya'dan mesajlara. Şimdi bu hafta tabii gerçekten önemli. Türkiye'yi özel olarak ilgilendiriyor. Çünkü Zelenski yönetimi Karadeniz'de Türk denizcilerini vurup Türk denizcilerini öldürdükten sonra komutanları aileleriyle alay ettikten sonra Zelenski Türk sivil havacılığını alenen tehdit etti. İsim vermemiş olabilir. Batı medyası uyarıyor canım demiş olabilir ama açıkça sivil uçakları Rusya hava sahasında uçarsanız başınıza kötü işler gelecek diye tehdit etti. Şimdi ben şöyle şeyler görüyorum işte, ama Rusya'da Ukrayna hava sahasını açmıyor. Sivil hava sahasını kapatan Ukrayna'nın kendisi. Rusya hiçbir şekilde öyle sivil uçakları vururuz, Ukrayna'nın hava sahasını kapattık, kapatıyoruz, öyle açıklamaları yok. Bu açıklamayı kendileri yaptılar. Ayrıca sivil diye anılan bütün havaalanları askeri kullanım altında, onu da belirteyim. Neyse, sonuç itibariyle tabii Rusya lideri Bişkek'ten ayrılırken basın toplantısında Zelenski'nin sivil havacılığı hedef alan bu çıkışını devlet terörü olarak nitelendirdi. Teröristlerle Rusya konuşmaz dedi, aktarmıştım size. Vladivostok'taki Doğu Ekonomi Forumu'nda da açıklamalar yaptı. Ana oturumda sorular soruldu tabii ki. Tekrarladı bu durumu. Sivil ticari gemilere, yolcu uçaklarına saldırılar devlet terörizmidir. Batı'nın sessizliği de suç ortaklığıdır dedi. Daha yeni duyduk Zelenski'nin kuşkusuz müzakere yapılmasını güçleştiriyor bu durum. Tabii bu sessiz kalanlar, umursamayanlar, bunlar tabii batılı müttefikler, özellikle uluslararası terörizmin katılımcıları oluyorlar vurgusu yapmış. Bunun dışında tabii herkes sürekli olarak batı medyasında bir şey olunca doğru diye anlıyor, doğru zannediyor. Bilemiyorum tabii, duruma göre hakikaten ihtiyaçlara göre kararlar değişebilir ama ısrarla bir seçimler var 20 Eylül'de Rusya'da. Seferberlik ilan edileceği iddia ediliyor. Neden olduğunu ben anlayamadım. Çünkü cephede takip ediyorum cepheyi, yeterli asker var diye biliyorum ben. Hiç aksi bir durumu gösteren herhangi bir işaret yok. Demografik durum yani hiç böyle bir şey yok. Bu saçmalık, seferberlik yapılacağı saçmalık ifadesini kullanmış. Tam tersine başka da bir Rus ekonomisiyle ilgili açıklamaları var ki enflasyon %6.3 Rusya'da bayağı bir gerilemiş durumda. Faiz oranları da düşüyor. Bu konuda çok sayıda Batı medyasını okuyup da Rusya ekonomisiyle ilgili ahkam kesen insan olduğunu biliyorum. Daha objektif yorumcular var. Onlardan tabii ki takip edebilirsiniz. Doğu Ekonomi Forumu olduğu için Uzak Doğu'nun öneminden bahsediyor Rusya Devlet Başkanı. Transarktik ulaşım koridorunu yıl boyunca işler hale getirmeye çalıştıklarından, daha çok ekonomiyle ilgili mesajlar tabii ki. Ama tabii bunun dışında Ukrayna ile ilgili mesajları var. Özellikle çözüm bulma şansı her zaman var ama tabii böyle uluslararası terörizme başvurup da Batı'nın sessiz kalma durumunda böyle bir olasılık yok vurgusu yapıyor. Aynı zamanda da tabii Rusya'nın Ukrayna ordusunun 40 günlük savaşıyla Pandora'nın kutusunu açtığı ve Rusya'nın caydırıcı yanıt verdiği, hakikaten öyle bu arada. Petrol rafinerilerine saldırıların püskürtüldüğü,

kendilerini açıkça hedef aldığı ortada olan tehditleri bakımından. Bu konuda Rusya'nın bugün sabah bir notam yayınladığını gördüm. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı notamda Ukrayna'nın Rus hava sahası ile ilgili söylediklerinin hiçbir hukuki geçerliliği hakikaten yok tabii ki. Herhangi bir ülke kendi hava sahası ile ilgili tasarrufta tabii ki bulunabilir. Burada sivil havacılık sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki bir takım iddialar vardı. Dünkü başvurusunda Kiev'in, bunların hiçbir geçerliliği yok diye açıklama yapmışlar. Evet, sonuçlarını göreceğiz. Rusya Ulaştırma Bakanı sivil havacılık faaliyetlerinde ciddi aksamalara izin verilmeyeceğini söylüyor. Uçuş güvenliğini yani Savunma Bakanlığı ile birlikte altından kalkacaklarını Vladivostok'ta böyle bir açıklama yapmış efendim. Evet, Sergey Lavrov'un Vladivostok'ta açıklamaları var. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında bir gerçek diplomasi, gerçek diplomasisi başlıklı bir oturuma katılıyor ve gerçekten zehir zemberek açıklamaları var. Rusya'ya karşı ideolojik yaklaşım güdüldüğünü Avrupa tarafından, yaptırımlar vasıtasıyla küresel hegemonyayı korumaya çalıştıklarını, Rusya'nın böyle işlerle ilgilenmediğini söylemiş. Asıl duvarı ören Batılılar demiş. Avrupa, şöyle diyor Lavrov, Avrupa işbirliğimizin Rusya için o kadar önemli olduğunu düşünüyordu ki koşup onlardan af dileyeceğimizi zannettiler. Eski işbirliği modellerine dönmek için kimsenin kapısını çalmayacağız. Bizi affedin, yaptırımları kaldırın diye dilenmeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Bu halkımızın genlerinde yok demiş. Tabii şimdi Leipzig olayını size iki gündür aktarıyorum. Rusya, Almanya'nın yanıltma operasyonuyla kendilerini suçladığını, Ukrayna'ya mühimmat götüren bir uçağın yanında saatlerce bir İHA duruyor, bir yolcu, aprondaki yolcu şoförü onu keşfediyor. Onunla ilgili çok sayıda komik iddia gördüm. Yani ama tabii Batılılar ağız birliği etmişçesine, Rusya, yani Ruslar da Leipzig'te böyle bir şey saldırı yapacaklarsa, mesela iki kişiden bahsediliyor, Rus pasaportunu birileri orada bırakmış. Yani gerçekten komik. Eskiden bu yanıltma operasyonları daha incelikli yapılırdı, daha uzun sürede insanlar ikna olurdu. Şimdi bir tuhaf. Ama açıklama çok tabii koordineli olarak. Rusya bu arada yanıt veriyor. Bonn elçiliğini kapatıyor Almanya ve Berlin'deki Rus evinin de eviyle ilgili de açıklamaları oldu. Tabii ki Ruslar da yanıt veriyorlar. Ben çok şaşırdım ama hala Göte Enstitüsü şubeleri açıkmış Rusya'da. Kapatılacak şimdi. Bir sürü insan çok şaşırmış. Yani bu kadar Rus karşıtlığı yapıyorlar ki Almanlar, nasıl oluyor da hala Göte Enstitüsü'nü açık bırakmışlar diye insan şaşırıyor. Lavrov burada duyurdu. Berlin yönetiminden hiçbir net bilgi alamadıklarını, hiçbir kanıt sunulmadığını kendilerine, dolayısıyla Rusya'nın da Göte Enstitüsü şubesinin, sanıyorum hepsi bile değil yani bir şube olabilir, faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdiklerini söylemiş. Misilleme olarak tabii ki. Daha ileride tabii Batı ülkeleri diyor Avrasya coğrafyasını bölmeye çalışıyorlar. Neo-emperyal ve aşırı sağcı yaklaşımlar içerisindeler diyor Sergey Lavrov. Alman nazizmin metastaslarının nasıl yeniden canlandığını gördük. Bu Avrupa için çok üzücü ve bir kez daha bu üstünlük, ulusal ve ırksal üstünlük fikirlerinin kaynağı haline gelen Avrupa için çok tehlikelidir diyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında da çok sivri lafları var. Dedesi ya da babası galiba Nazi ordusunda bulunmuş bir isim bu arada. Çok da seviyormuş kendisi. Sebebidir tabii ki. Sergey Lavrov tabii Avrupa'yı yeniden nazizme sürüklüyor diyor. Bizim Führer Ursula dediğimiz Hitler'den, Hitler'in lakabıyla Führer Ursula dediğimiz von der Leyen, Avrupa Birliği'nin tümden aldığı kararlara göre Brüksel'e devredilmeyen, ulusal hükümetlerde kalan yetkileri, güçleri zorla komisyonun eline toplamaya çalışıyor. Hakikaten tabii yapıyorlar bunu Avrupa'da.
Diyor ki Lavrov, biz Ukrayna'da özel askeri harekata başladıktan sonra kendisine ne yapacağız? Kuzey yakın boru hattı da havaya uçuruldu, Rus gazı akamıyor diye sorulduğunda şu yanıtı verdi. Evet, seçmenlerimiz enerji fiyatları önemli ölçüde artacağı için acı çekecek ama Avrupa değerlerimizi savunan Ukrayna halkı için

0: acı çekmek zorundayız Avrupa değerlerini savunan Ukrayna halkı. Kimse bu değerler ne diye sormadı. Eğer Ukrayna'da Rus dilinin eğitim türde günlük hayatta kitle iletişim araçlarında yasama düzeyinde getirilen yasak Avrupa değerlerini yansıtıyorsa, o zaman Avrupa'da nazizme tekrar hoş geldiniz hakikaten. Çünkü Rusça konuşuyor adamlar yani bu arada. Kendi dillerini yasaklıyorlar. Dün ombudsman hikayesini aktardım işte size. Ayrıca tabii din adamlarını naziler, neonaziler dövüyorlar sürekli. Katedrallere, kiliselere baya böyle yani nihilistik saldırılarla. Gerçekten çok acayip. Lavrov diyor ki yani yarım milenyum boyunca, yani 500 yıldan fazla bir süre boyunca Avrupa insanlığı saran tüm sıkıntıların ve talihsizliklerin ana kaynağıydı. İki Dünya Savaşı'nın kaynağıydı ve bugünkü durumunda kaynağıdır. Bu şekilde saptamalar yapmış. NATO'ya da yükleniyor. Tabii NATO varlığını sürdürmek için yayılmacılık yapıyor diyor sürekli olarak. Sovyetler Birliği dağıtıldıktan sonra NATO'nun da feshedilmesi gerektiğini söylüyor. Asya Pasifik'e genişlemeye çalışıyor. Japonya'yı nükleer militarizme ettiğini söylüyor Sergey Lavrov. Evet efendim, bayağı da bir mesajları var. Rusya'nın Çin ve Hindistan'la üçlü bir stratejik önem atfediyor tabii, işbirliğini korumak istedikleri gibi mesajlar da vermiş müttefiklerle ilgili. Çok tabii dikkat çekici laflar. Evet, von der Leyen de bugün Mark Rutte ile Brüksel'de, bugün mü dün mü tam tarihini bilmiyorum, akşam da olabilir, basına açıklamalar yapmış. İşte Rusya burada askeri nitelikli malzemeler kullanarak bir saldırı gerçekleştirdi. Müsamaha göstermiyoruz ama detaya girmiyor. Tabii herhangi bir kanıt da yok ortada. Avrupa hava sahası ihlalleri ve kritik altyapılara, kritik altyapı dediği orada bir Ukrayna'ya gidecek mühimmat dolu uçağın yakınlarında sahnelenen bir olay. Bu arada ben bugün gördüm ama doğruluğunu bilmiyorum hakikaten. Yani İsveç'ten bir bakanın olayı Almanya'nın kendisinin yaptığına dair, yani geçmişte yaptıkları gibi bir gaffa imza atmış. Başka bir şey söylemeye çalışırken Avrupalı olduklarını düşündüğüm çok sayıda X takipçisinin Avrupa liderleriyle dalga geçtiklerine tanıklık ettim. Yani Mark Rutte'nin sadece bir tweet'i, dayanışma Leipzig için tweet'inin altını açtığımda gözlerime inanamadım. Tabii ki birkaç Rusya karşıtı tavır vardı ama çoğu ya küfür ya sen bizi salak mı sanıyorsun tarzında tepkiler vardı. Rutte de konuşmuş, NATO'nun birliği sarsılmaz demiş. Peki ne yapacaklar? Çok merak ediyorum bu konuda. Bonn temsilciliğini kapatmak dışında bilemiyorum. Kaya Kallas Karadeniz'de moratorium olsun diye açıklamalar yapıyor. Ukrayna Rusya sivillerini öldüğünde, Rusya'da sivilleri ve öldürüp rafinerileri vurduğunda hiç moratorium istememişti tabii, şimdi istiyormuş. Wiklow da açıklama yapmış. Çok da başarılı olacakmış gibi bütün bunlar gözükmüyor efendim. Maalesef tabii işleri tırmandırıyorlar ve savaşa sürüklüyorlar dünyayı. Maalesef böyle. Bir de skandal var. Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur Ukrayna için top mermisi alımı kapsamında efendim bir takım icraatlar yapmış. Sonra hiçbir mermi üretilmemiş. Hint şirketine 70 milyon euro peşin ödeme yaptığı ortaya çıkmış, istifa etmiş. Avrupa'da yolsuzluk çok büyük bir problem. Kimse bahsetmiyor çünkü herkes hukuk var falan gibi şeyler söylüyor. Oysa bence Avrupa Parlamentosu'da ve tek tek ülkelerde pek çok belalı durum var. Adam tabii kazık da yemiş olabilir bilmiyorum bu konuda ama yani Ukrayna'ya top mermisi alacağız diye 70 milyon avrodan etmiş. Enteresan işler. 2022'den beri savunma bakanıymış, istifasını vermiş. Evet. Detaylara vaktim kalmadı ama Ukrayna'da da askeri istihbarat servisleri, güvenlik askeri istihbarat müdürlüğü ve güvenlik servisi elemanları sokak ortasında iki gün boyunca birbirlerini vurdular. Tabii bütün bunlar, bir Rus nazisi var, bunu Rusya'da Rus muhalifi diye batılı yayın organları söylüyor. Adamın fotoğrafını görseniz direkt nazi dersiniz bu arada. Hani paçalarından akıyor o fotoğrafta. Onun kaçırılması ile ilgili sokakta birbirlerini yiyorlar. Herkes de ay Ukrayna devleti ne yapacak şimdi diye vahlanıyor. Son olarak çok detaya giremeyeceğim, kusura bakmayın, süremi doldurdum. Şimdi tabii Umur Tugay Yücel'le konuşuyoruz. Şiyo'yu konuşuyoruz efendim.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Sayın Umur Tugay Yücel var. Özellikle küresel güney dendi mi yazılarını, makalelerini, kitap çalışmalarını takip ettiğimiz bir isim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta yine Avrasya açısından önemli bir zirve gerçekleşti. Bu sefer Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesi vardı. Evet. Ve tabii Türkiye diyalog ortağı konumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Rusya, Çin, Hindistan, İran ve tabii genişlemiş haliyle 10 üyeli blok bir araya geldi. Biraz sanki hemen tabii değerlendirmenizi alacağım. Deklarasyon ilgimi çekti benim. Bişkek Deklarasyonu. Hem ticaret, hem çok kutupluluk, hem küresel mali sistemde reform çağrıları, BM rolünü vurgulamak, dış müdahaleye itirazlar. İlginç bir bildiriydi. Herkes, aslında çok az tartışıldı. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Bir sonuç deklarasyonu artı ek belgeler de imzalandı ama evet, sanki bir evrilme varmış gibi ekonomiye de el atan, hani daha çok terörizm ve güvenlik odaklı kurulmuş bir yapı olarak sanki bir dönüşüklük var, dönüşüm varmış gibi gözüküyor. Deklarasyonu nasıl değerlendirmek lazım? Verilen mesajlar Sayın Yücel.
2: Ceyda Hanım, bence eksiksiz bir deklarasyon diyebiliriz. Çünkü oldukça yoğun, karmaşık ve savaş ve çatışmaların olduğu bir süreçten geçiyoruz ki Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyelerinden İran'ın yaşadığı savaştan ekonomik yaptırımlara uğrayan Rusya'ya kadar farklı alanlarda ticaret savaşlarının, hatta farklı formasyonlarda işte değişik alanlardaki enerji savaşlarına kadar birçok alanın sorun yaşandığı dönemlerdeyiz. Ama deklarasyona baktığımızda dediğimiz öncelikle kurumsallaşmış çeyrek asırlık bir Şangay İşbirliği Örgütü'nün artık gelecek 25 yılı hedefleyen planlamalar yaptığını görüyoruz. İşte 2001 yılında biraz önce sizin işaret ettiğiniz gibi güvenlik odaklı, terörizme karşı, aşırıcılığa karşı, radikalleşmeye karşı kurulan bir yapının bugün çok daha farklı alanlarda, başta ekonomi olmak üzere, enerji işbirliği olmak üzere, yapay zeka, çevre, iklim değişikliği, mücadele gibi alanlar olmak üzere çok kapsamlı bir bize harita yol haritası çizdiğini görüyoruz. Özellikle İran'ın Bişkek Deklarasyonu'nda yer alması, saldırının kınanması AB'nin, özellikle işte Hümeyni'nin öldürülmesiyle alakalı başsağlığı, taziye ve İran'ın egemenliği konusunda tavırları, Hindistan'ın buna imza atması bence çok önemli. Bununla birlikte Şangay İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası'nın kurulma aşaması devam ediyor ve gelecek dönem büyük ihtimal onun temelleri atılacak. Hindistan da bunu destekliyor ki Batı'da özellikle Hindistan bu konuda kararsız diye bir devamlı bir haber pompalama durumu vardı. Ama görüyoruz ki Hindistan da bu konuda öncülerden biri olarak gözüküyor ki zaten BRICS de bunu yaşadıkları için BRICS Kalkınma Bankası'nda. Bence bu Şangay İşbirliği Örgütü Bankası'nda kurulması bence kısa bir zamana bağlı. Sadece süreç devam ediyor. Ama tabii bununla birlikte yapay zeka maddelerden biriydi. Yapay zeka biri merkezlerinin kurulması, bu konuda ekonomik altyapı işbirliğinin yapılması, bunlar oldukça önemliydi. Çok kutupluluğun vurgulanması, medeniyetlerin karşılıklı işbirliği ve saygı temelinde ele alınması, bunlar zaten artık Şangay İşbirliği Örgütü'nün kurumsallaşmış yapısını ortaya koyan bence iradeyi gösteriyor. Ve gerçekten de bugün kurumsallaşmadan yarının dönüşümüne yol açacak. İşte geleceğimizi tartışacağımız enerji işbirlikleri, sınır gümrüklerin kolaylaştırılması, enerji hatlarının bağlanması, altyapı, özellikle yük, yolcu taşımacılığının Avrasya'daki bu Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında tamamen birleştirilmesi hedefleniyor ki bunlar da geniş kapsamlı bir şekilde ele alındığını görüyoruz ve bence Bişkek zirvesi bütün liderlerin de katılmasıyla eksikli bir şekilde onca savaş, yaptırım, farklı sorunlara rağmen bence başarılı bir zirve ve başarılı bir sonuç çıkardılar diyebiliriz.
0: Şimdi tabii bir de BRICS zirvesi yanılmıyorsam 12-13 Eylül'de yaklaşıyor da hemen arkasından böyle bir Avrasya buluşmaları silsilesi varmış gibi gözüküyor. Tabii Hürmüz krizinin devam ettiği bir ortamda ülkeler bu şekilde bir ilginç bir dayanışmada sergiliyorlar. Burada tabii güncel tartışmalar da ikili görüşmeler de elbette yer aldı ama özellikle hani Batı'nın bakış açısı açısından biraz görmezden geldiler sanki. Çok da görmek istemiyorlarmış gibi bir izlenim ediniyorum ben doğrusu. Yani tabii oradan çıkan bir takım söylemler aktarılıyor ama Çin lideri hemen ardından Mısır'ı ziyaret etti. Orada bir tabii bir takım mesajları oldu. Yeni dış müdahalelere karşı bir yeni güvenlik düzeni çağrıları var Xi Jinping'in. Evet. Rusya'dan benzer şeyler var. Tabii Çin liderinin dört maddelik önerileri de hep böyle kalkınma, güvenlik, insan merkezli, diyalog, istişare, farklı medeniyetler. Bazıları küçümsüyorlar Sayın Yücel. Yani bu bazıları da tabii sizin de işaret ettiğiniz gibi kurumsallığın tamamlanması. Hani böyle elini şıkladınca olmuyor bu ama ortada bir hegemonya kırısı yaşanırken farklı bir gruplaşma olduğunu söyleyenler var. Artık gündemi etkilediğini söyleyenler var. Katılır mısınız? Yani farkı ne? Batı odaklı geçmiş birlikteliklerden öyle söyleyeyim. Çünkü sorunlar da var elbette, onu da altını çizmek lazım. Ama bir farklılık varmış gibi izlenimim var. Bilmiyorum, katılır mısınız? Siz ne düşünürsünüz?
2: Evet, yani aslında şöyle, Batı'nın ön yargıları hiç bitmiyor. Ötekileştirmeleri hiç bitmiyor. Kendi dışında hiçbir örgüte, hiçbir gayri resmi olmayan yapılanmalara karşı bir hayat tanımama durumu var aslında açıkçası. Çünkü burada biraz önce sizin de söylediğiniz gibi hegemonyasının kırılma dönemi var. Aslında bunu sizinle daha önce de görüşmüştük. Trump'ın varlığı aslında bunları daha çok birleştirmeye, bunlar arasındaki işbirliğini daha da yükseltmeye de yol açıyor ister istemez. Bugün Hindistan'ın daha fazla buralarda gözükmesi, ki biraz önce söylediğiniz gibi BRICS zirvesi Hindistan'da olacak. Tüm liderler bekleniyor. Bu sefer BRICS'te de tüm liderlerin eksiksiz katılması, İran'ın olayındaki alacakları pozisyon, ardından yapacakları ekonomik işbirlikleri derken oldukça bence stratejik durumlar yaratacaktır. Tabii burada ister istemez Batı'nın yıllardır kurduğu hegemonya aşınacak. Yıllardır kurduğu sömürgeci sistem ya da baskıcı sistemin tabii ki artık eridiğine şahit oluyoruz. Bu da Türkiye başta olmak üzere birçok ülkelere eleştiri geliyor. İşte Batı'da Türkiye'nin ne işi var orada tarzında açıklamalar var. Tek NATO üyesinin Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki ki meşhur fotoğraf Belarus lideri ve Rus liderinin arasında Cumhurbaşkanımızın olduğu fotoğraf özellikle konulup Batı'da servis ediliyor. Yani düşmanlarımızla da rakiplerimizle nasıl böyle bir durum yaratılıyor diye. Ama çok merkezli, çok kutuplu dediğimiz dünya, çok medeniyetli dediğimiz dünya zaten böyle bir dünya. Ki yıllardır kendileri zaten işbirliği yapıyordu. bunlarla. Hı hı. Hepsini biliyoruz. Yani bugün Çin'de, Rusya'yla, Rusya'da savaştan olmadan önce en büyük ortağı Avrupa'ydı. Çin'i Çin yapan Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'dır. Yani kendileri bu işbirliği yaptığında hiçbir şey olmuyor. Ama diğer batı dışı ülkeler Çin'le yakınlaşmak istediğinde, Rusya'yla yakınlaşmak istediğinde, Hindistan ya da Brezilya, Türkiye'yle, bu sefer bu işler sorgulanmaya başlıyor. İşte otoriterlerin birlikteliği, totaliterlerin birlikteliği gibi olumsuz manada medyanın pompaladığı şeyler. Ama görüyoruz ki bunların aşıldığını, dünyanın gözünü ister istemez şiozilerine, birliklerine kaydığını görüyoruz. Bugün Bişkek bütün dünyada anılan, işte aratılan, Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü'nün sonuçları merak edilen en çok konulardan biri oldu. Bu da ister istemez bütün üyelere eşit bir saygı, karşılıklı bir kazanç anlayışına yol açıyor ve herkes için de gerçekten sağlıklı, makul, hesaplı bir iletişim, bir eşgüdüm, bir diyalog ortamı yaratıyor. Bu hem ekonomik manada, hem siyasi manada, hem de insanlar arası, toplumlar arası ilişkiler açısından da, birbirlerini tanımaları açısından, medeniyetlerin ortaklığı açısından da oldukça kıymetli topluluklar ve örgütlerden söz ediyoruz.
0: Peki tabii burada dediğiniz çok doğru. Ben de oraya getirecektim aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'ten dönerken her zamanki gibi işte uçakta açıklamaları oldu, soruları yanıtladı ve burada tabii Türkiye Batı ile ilişkilerine bir alternatif ya da işte biriyle ilişki, bir şey, bir bloktan kopmak, öbürüne girmek, öbürüne sırt çevirmek, böyle bir dünya da pek yok galiba artık, ama hani bloklara girmek, girmemek daha iyiymiş gibi geliyor bana açıkçası. Böyle mesajları vardı, ama öte yandan da tabii bir şey hatırlattı, hani toplam 35 trilyon dolarlık bir ekonomik yapı, 4 milyarın üzerinde nüfus Hindistan ve Çin'in tabii burada nüfus ağırlığını arttıran faktörleri var, büyük piyasalar. Tabii ticaret hacmi bu bağlamda Şanghay İşbirliği Örgütü'ne mensup ülkelerle Türkiye'nin gelişen bir ticaret hacmi var. Bir de tabii şöyle bir hatırlatma yaptı, o yüzden merak ediyorum Türkiye'yi, çünkü bu konuda sizin dediğiniz gibi eleştirenler var, bir de oyalama yaptığını iddia edenler de var. Erdoğan 2019'da bir yeniden Asya girişimi yapmıştık, evet, biz zaten gibi bir hatırlatma yaptı. Neyi kastediyor? Yani burada tabii Türkiye için büyük fırsatlar barındırdığını artık herkes görüyor diye bir vurgu yaptı. Bir de üyelik perspektifinden bahsetti. Hakikaten var mı böyle bir üyelik perspektifi? Ne düşünürsünüz siz verdiği mesajlar ve hani orada da ki o yaptığı konuşmada, tabii Bişkek'te de yaptığı konuşmada belirli vurgular vardı Türkiye'nin kendi perspektifinden. Yerini nasıl algılamak lazım Türkiye'nin şeyoda?
2: Ya aslında açıkçası Ceyda Hanım, Türkiye yaşadığı son yıllarda estetik meselesi, katta yaptırımları, işte F-35 projesinden çıkarılması gibi birçok sorun, işte PKK ile mücadelesindeki Batı silahlarının kullanım sorunları, birçok alanda yaşadığı deneyimler aslında onu ister istemez çeşitliliği her alanda, bu savunma sanayi, ekonomi, birçok alanda çeşitliliğe itiyor. Ve başka ülkelere baktığımızda, işte Orta Doğu coğrafyasına bakalım bulunduğumuz, Mısır aynı şekilde davranıyor, Suudi Arabistan aynı şekilde davranıyor, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan'dan tutun Azerbaycan'a kadar herkes opsiyonlarını çoğaltmaya çalışıyor. Birçok aktörle, bu Latin Amerika'da da olur, Asya'da da olur, Afrika'da da olur, birçok aktörlük ilişkiye giriyor. Bu sadece tek boyutlu bir şey. Teknoloji, yapay zeka, iklim değişikliği, enerji alanında, silah alanında, birçok alanda. O yüzden Türkiye de bugün şunu görüyor. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25 yılda ilerlemesini, işte BRICS'in 2006'da toplantıdan koyarsak işte 20 yıldaki ilerlemesini gördükçe, ortaya çıkan kurumlar, kuruluşlar veya elde ettikleri, evet, kısmi ya da çok büyük olmayan başarılar da Türkiye'nin radarında ve yaşadıkları da, yıllardır batılı ortakları tarafından maruz kaldığı sorunlar da ortada. Türkiye'de tabii ki bir anda olmayan, nasıl biz BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütlerinden bir anda çok şey beklememiz gerekiyorsa, Türkiye'nin de bir anda batının ekseninden ya da batılı düşünce tarzından ayrılıp da, ki yıllardır öyle yetişmişiz yani, bürokrasiden tutun da iş adamlarına kadar her şey batı için, batıya göre ve batı tarafından, bir anda buradan vazgeçip tek boyutlu bir şey geçilmiyor. Yavaş yavaş bu tarz örgütler veya gayri resmi örgütlerle, yani mekanizmalarla yavaş yavaş bir geçiş var batı dışı dünyaya. Türkiye'nin belki yıllar önce bu işe girmesinde, ama işte biraz önce dediğim nedenler dolayı ve ki en başta ekonomik sebepler, ki hala batıya bağımlı bir ekonomiyiz. Batıyla ticaretimiz, yatırımlarımız hala çok yoğun, karşılıklı. Bunların da çeşitlendirilmesi gerekiyor ki bir an önce bu diğer Şangay İşbirliği ülkeleri birikse aslında bunun yolunu açıyor. En başta zaten ekonomik ortaklık amaçlanıyor, ama Sayın Cumhurbaşkanımız hani dünyayı da yorumlarken çok doğru bir gerçeklikten hareket ediyor. Çok kutupluluğun temel unsurlarından birinin Şii olduğu gerçeği gerçekten doğru. Bu bir saç ayağı Şii olsa diğer saç ayağı da Brics oluyor gerçekten. Dünyada çok kutupluluğa, çok merkezliğe gidecekse bu iki öncü mekanizmayla gidiyor zaten. Gerçekten de bu mekanizmaların içinde olmak, tam üyelik hala olmasa da bu aktörlerle işbirliğini yoğunlaştırmak, bu aktörlerle daha derin, daha kurumsal işbirliği yaratmak tabii ki Türkiye'nin öncelikleri arasına artık girdi. Bence gelecekte de üyelik durumlarının gerçekleşme ihtimali var, ama bunlar büyük ihtimal uzun vadeli sonuçlar gibi olacak. Bana öyle geliyor açıkçası.
0: Peki yani BRICS zirvesi için neler bekleyebiliriz? Yeni ya da bu Şangay İşbirliği Örgütü'yle birlikte tamamlayıcı bir şeyler bekleyebilir miyiz? Tabii Trump'ın politikaları da biraz sanki çok kutupluluğu hedef alan politikalar. Evet. Yani özellikle de tabii bu en son D-Day diye açıkladılar, biliyorsunuz, ekonomik yaptırımlar. Şimdi tabii İran'a yaptırım yapıyorlarmış gibi gözüküyor, ama diğer ülkelerin İran'la ticaret yapmak durumunda kalan ülkeleri baskılayacak Türkiye gibi ülkeler bir çeşit kıskaç gibi gözüküyor. Dolayısıyla da hani sadece Türkiye, yani Türkiye'den ben çok fazla itiraz henüz görmedim. Belki biraz daha olgunlaşmasını dış politikanın bu anlamda beklemek lazım, ama bir rahatsızlık olsa gerek, çünkü komşu komşuya ihtiyaç duyuyor nihayetinde. BRICS'e dair beklentilerinizle birlikte alabilirsem çok sevinirim. Yani Trump bu tali yaptırımlarla, ikinci yaptırımlarla Türkiye, Hindistan, Rusya, Çin gibi ülkelerin ticaretlerini şekillendirebilir mi? Artık böyle bir imkanı var mı Amerika'nın, yoksa biraz iş oyun oynamaya mı dönüşüyor? Ya da doları bu şekilde silahlandırması geri tepebilir mi diyelim yani?
2: Evet. Hepsi büyük ihtimal geri tepecektir. Yani torba çok karmaşık. Gerçekten hani uzun yorumlar verebilecek, uzun cevaplar verilebilecek bir durum. Lakin İran'a yapılacak şey biraz önce dediğiniz gibi en çok Şii ve Brics ülkelerini etkileyecek bu süreç. Ki tabii komşular var daha. Körfez bölgesiyle İran'ın son süreçte yoğun bir ticareti vardı, yatırımları vardı. Ki Türkiye zaten komşumuzda sorun varsa bu otomatikman sizi de engelliyor. Sizi de ekonomik olarak geriye çeken bir durum yaratıyor. Ama Türkiye biraz daha bu Erdoğan-Trump ilişkileri sayesinde biraz daha temkinli yaklaşıyor. Biraz önce dediğim gibi bir sisin dağılmasını, tam olarak sonuçların yapılacak baskının boyutunu görmeye çalışıyor ki büyük ihtimal ona göre hamle alacak, ama Çin, Rusya daha şimdiden bu konuda hani sert bir tepki koydular, vazgeçilmeyecek. Hatta Brezilya son dönemde de açıklama yaptı, İran'la ilgili ticaretimiz devam edecek, artacak ya da işbirliğimiz yoğunlaşacak diye. Tam tersi etkiler de yaratıyor ki daha da yaratacaktır bence bu dolardan kaçışta tutun da SWIFT sisteminden ayrılma, Amerikan ekonomik sisteminin içinde daha az yer alma gibi birçok alternatif ülkelerin kaçacağını düşünüyorum. Evet, bu zorlu bir süreç. Birçok belki sıkıntıya yol açabilir hepimiz için, batı dışı dünya için, özellikle İran'la. Ama İran'la da tamamen ilişkileri kesmek de hiçbir ülkenin bu zamanda pek de yapmaya istekli ya da yapabileceği bir şey değil. Çünkü İran'ın kendi gücünü son savaşta ortaya koydu. Bölgesel bir aktör olarak da kendini ispatladı. Zaten enerji kaynakları, nüfusu, pazarı, yatırımları çekebilecek potansiyeliyle İran önemli, kritik gerçekten. O yüzden de bu sürecin bence Amerika'ya zararı, Batı hegemonyasına zararı daha çok olacak. Trump blok da yapabilir tabii ki, çok büyük el açıyor biliyorsunuz, daha sonra bu eli düşürüyor her zamanki gibi. Hani böyle bir süreçte de yaşanabilir. Ama ben şunu görüyorum ki Trump'ın da sonu iyi gitmiyor. Hem iç politikada desteği düşüyor, hem kongre seçimleri geliyor. Büyük ihtimal kaybedeceği konuşuluyor ve tahmin ediliyor ki ben de öyle tahmin ediyorum. Bununla birlikte yani büyük ihtimal İran'a yapılacak bu baskı, maksimum baskı mı deriz artık ne deriz, büyük ihtimal ortakları tarafından bir şekilde sindirilecek diye düşünüyorum açıkçası Ceyda Hanım.
0: Evet, gerçekten çok acayip karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Biz de tabii süreçleri takip etmeye çalışıyoruz doğal olarak. Ortada bir tarihi bir kırılma varmış gibi gözüküyor. Bir hegemonya çözülmesi. Ama tabii bu iyi yere gidecek mi, kötü yere gidecek mi onu bilemiyoruz elbette. Orta güçler bağlamında doğal olarak büyük ve orta güçler, yeni yükselen güçler bağlamında takip ediyoruz. Doğal olarak CEO, BRICS, bunlar ülkelerin diyelim Amerikan mali hegemonyasından çünkü silah olarak her şeyi kullandığı için alternatif arayışlarına işaret ediyor. Çok teşekkür ederim ama ekleyeceğiniz, yani benim ihmal ettiğim bir şey var mı? Hani sizin vermek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey, vermek istediğiniz mesaj var da ben soramadım mı diye de ek olarak onu da kapatmadan sorayım.
2: Yani BRICS zirvesiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Bence tüm liderlerin katılacağı, hatta ortak ülkelerin de büyük ihtimal orada bulunacağı kapsamlı bir zirve olacak diye düşünüyorum. Hem de Hindistan'ın küresel güneyin öncü ülkelerinden biri olarak kendini yeniden tanımlayacağı ve göstereceği bir şey olacak. Tabii bu Trump'ın ya da Amerikalıların yine hoşuna gitmeyecek bir tarz. Ve oradan çıkacak özellikle ekonomik sonuçlar önemli olacak. Bu ulusal paraların, yerel paraların arttırılması ki bir de ödeme sistemi. Bunda ilerlemenin bayağı sağlandığı söyleniyor. Belki bu konuda başka bir türlü sonuçlar beklenebilir. Ama en başta BRICS içinde büyük ihtimal ekonomik başlıkların kurumsallaşacağı bir zirve olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum size değerlendirmek için. Tabii 15 gün 20 gün sonra tekrar belki BRICS ve sonra konuşmayı da arzu tabii ederim. Onu da belirteyim. Yetken. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yücel. Kolay gelsin.
2: Sağ olun.
0: Evet. Evet, zirve üstüne geldi. Bu sefer Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi bitti. Yarın da bakacağız biraz yine bu zirveyi değerlendirmek istiyorum. Tabii sıcak gelişmeler var ama atlamamak gerekiyor. Çünkü pek çok insan dönüp bakıyor elbette. Amerikan Başkanı Donald Trump daha çok ABD merkezi bir düzen, bunun devamını sağlamaya çalışıyor. Ama öte yandan da engelleyemedikleri ekonomik güç olarak Çin ortada. Alternatif çekim merkezi özellikle üretici güçlerinin Asya'ya kaydığı bir dönemde özellikle bu tarz örgütlenmeler, bu devletlerin bir araya gelip kendi ticaretlerini, kendi içlerindeki kurumsal ilişkileri, insani ilişkileri, kültürel ilişkileri, öyle boyutları da var çünkü, artırdıkları bir model sunuyor. Bu tabii ki belirtelim, yine elinizi şaklattığınızda bir şey gerçekleşiyor değil, bunlar zaman alıyor elbette ama yeni arayışlara işaret ediyor. Bunlara ışık tutmaya çalıştık biz de. Özellikle de bu küresel güneyi yakından takip eden Sayın Umur Tugay Yücel'le konuştuk. Dünyadan gelişmelerle yarın birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Tındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Biri bir şey saklamaya çalışır, gerçeği gizler, farklı görünür ama bir noktada işler değişir. Ve biz şöyle deriz, foyası meydana çıktı. Peki nedir bu foya? Efendim, eskiden kuyumcular sattıkları takıları daha parlak göstermek isterdi. Yüzük ya da kolyelerin altına parlak bir madde koyarlardı. Bu maddeye foya denirdi. Foya sayesinde taşlar olduğundan daha ışıltılı görünürdü. Ama zamanla foya dökülür, taşın gerçek hali ortaya çıkardı. O zaman da aldatıldığını anlayanlar şöyle derdi. Foyası meydana çıktı. Bugün birinin yalanı ortaya çıktığında ya da gizlediği niyet belli olduğunda hala bu sözü kullanıyoruz. Bir deyim, bir hikaye, bir ders. Bugün foyası meydana çıktı dedik, geçmişe uzandık. Görünene değil, gizlenene kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Mezzela. Sağ sol iç gibi oynayan kenara kayan Mezzela. Belki ismi kulağa çok süslü geliyor ama sahadaki görevi hem çok teknik hem de çok pratik. Bu oyuncu tipi orta sahanın iç bölgesinde görev alır ama sabit durmaz. O merkezde başlar ama kanatlara, yarı alanlara, hücum bölgelerine doğru kayar. Kısacası orta saha oyuncusudur ama içinden biraz kanat, biraz oyun kurucu, biraz da 8 numara geçer. İşte bu yüzden Mezzela modern futbolun çok yönlü silahlarından biridir. Bu oyuncunun temel görevi orta sahadan hücuma köprü kurmak ama bunu sadece dikey değil aynı zamanda yatay aksa da yapmaktır. Mezzela sık sık kenara açılır. Özellikle kanat oyuncuları içeri girdiğinde onun boşalttığı alana koşu yapar, böylece hem topu taşıyabilir, hem pas opsiyonu sunar, hem de hücumda ekstra adam yaratır. Mezzela'nın oynadığı pozisyon genellikle 4-3-3 dizilişinde orta üçlünün sağında ya da solunda olur. Ortada çoğu zaman bir holding midfielder yani savunma ağırlıklı bir oyuncu vardır. Mezzela ise onun sağında veya solunda daha özgür bir roldedir. Bazen 3-5-2 dizilişinde de kullanılabilir. Burada da orta sahadaki genişliği sağlamak, kenara yaklaşmak ve ceza sahasına koşular yapmakla sorumludur. Bu rolü oynayan oyuncunun sahip olması gereken bazı temel özellikler var. Öncelikle yüksek bir dayanıklılık gerekiyor. Çünkü maç boyunca hem orta sahada savunma yapacak, hem kenara açılacak, hem ileri çıkıp gol pozisyonlarına girecek. İkinci olarak topla rahat olması, dribling yapabilmesi, pas isabetinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü bu oyuncular sadece bir koşucu değil aynı zamanda yaratıcıdır. Hücumda ekstra pas opsiyonu yaratır, ters kanatta oyun kurar ya da ceza sahası sızarak ikinci forvet gibi katkı verir. Mezzela oyuncuları genellikle doğrudan oyun kurucu olarak görülmez ama onların yaptığı işler sayesinde oyunun ritmi değişir. Mesela içeri doğru yapılan bir koşu rakip savunmayı bozar. Orta sahadaki 1-2'ye 1 hücumu başlatır. Kısacası Mezzela hücuma katkı verir ama bunu gizlice yapar. Golün ya da asistin sahibi olmayabilir ama golün oluşmasında hep onun bir dokunuşu vardır. Bu rolün en önemli isimlerinden biri Kevin De Bruyne'dür. Manchester City'de genellikle sağ iç gibi oynar. Hem kanada yaklaşır hem de forvet arkasına sarkar. Şut tehdidi vardır, pas yeteneği çok yüksektir ve ceza sahasına doğru zamanlı koşular yapar. Aynı şekilde Leon Goretzka Bayern Münih'te bu rolü daha fiziksel oynayan bir Mezzela olarak dikkat çeker. Hem savunma yardım eder hem ileri çıkar. Geçmişten bir örnek vermek gerekirse Clarence Seedorf tam bir Mezzela'dır. Milan'da orta sahada hem topu taşır, hem oyun kurar, hem hücuma destek olurdu. Topla dribling yapan, orta sahada geniş alanları kullanabilen bir oyuncuydu. Türkiye'den bu role en yakın isimlerden biri Tolgay Arslan olabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta zaman zaman kenara açılan, orta sahada pas bağlantısını sağlayan bir oyun anlayışıyla oynadı. Ancak ligimizde bu rolü saf haliyle düzenli uygulayan takım sayısı oldukça az. Mezzela rolü takım için şu avantajları getirir. Birincisi orta sahadan hücuma destek sağlayarak hücum hattını çoğaltır. Bu özellikle kapalı savunmalara karşı önemlidir. İkincisi kenarlara açılarak oyun genişliği yaratır. Bu da rakip savunmanın dengesini bozar. Üçüncüsü hücumda ikinci dalga koşularla ekstra gol tehdidi oluşturur. Ancak dezavantajları da vardır. Eğer Mezzela fazla hücuma çıkarsa ve orta sahada yeterince kompakt kalamazsa rakip geniş hücumlarında boşluklar bulabilir. Ayrıca bu oyuncunun savunma sorumluluğunu da unutmayacak kadar disiplinli olması gerekir. Yani sadece gezgin değil aynı zamanda kontrollü olmalıdır. Sonuç olarak Mezzala sahada klasik bir 8 numara gibi görünse de işlevi çok daha fazladır. Hem koşar, hem yaratır, hem pas atar, hem savunma yapar. Oyunun görünmeyen alanlarında çalışır ama etkisi çok görünürdür. Eğer takımınızda iyi bir Mezzala varsa oyunun hem sağında hem solunda bir oyuncu fazlanız var demektir. Futbolun ansiklopedisinde bugün sahadaki görevi hem çok teknik hem de çok pratik olan Mezzala. Yani sağ sol iç gibi oynayan, kenara kayan orta saha oyuncularını anlattık. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa'dan yatırımları kaldırmasını hiçbir zaman talep etmeyeceğini ve eski işbirliği modellerine dönmek için herhangi bir ricada bulunmayacağını belirtti. Lavrov, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında yaptığı konuşmada uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa ile ilişkilere değinen Lavrov, Rusya'nın ideolojik yaklaşımları bir kenara bırakarak ekonomik ve sosyal alanlardaki doğal çıkarlarına odaklanmak isteyen tüm taraflarla temas kurmaya açık olduğunu söyledi. Rusya'nın kendisini Avrupa'dan izole etmek istemediğini, aksine Batı tarafının duvar ördüğünü belirten Lavrov şunları söyledi. Eski işbirliği modellerine dönmek için kimsenin kapısını çalmayacağız veya bizi affedin, yaptırımları kaldırın diye dilenmeyeceğiz. Bu durum halkımızın karakterine ve genetiğine aykırı, dedi. Batılı ülkelerin Avrasya coğrafyasını bölmeye çalıştığını kaydeden Lavrov, Avrupa'da neo-emperyal ve aşırı sağcı yaklaşımların varlığını sürdürdüğünü belirtti. Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Rus diplomat, Kiev yönetiminin anayasal haklar kapsamında bulunan dil ve din özgürlüklerini ihlal ettiğini belirtti. ABD yönetimiyle yapılan temaslara ilişkin Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos 2025'te Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'daki dini kısıtlamaları gündeme getirdiğini aktardı. Lavrov, NATO'nun varlığını sürdürebilmek için yapay gerekçeler aradığını, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO'nun da feshedilmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın doğu politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Çin ve Hindistan'ın stratejik öneme sahip ana partnerler olduğunu ve Rusya-Hindistan-Çin formatındaki işbirliğini korumak istediklerini belirtti. Rus diplomat, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü kapsamındaki entegrasyonun da derinleştiğine dikkati çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını talep etmeyeceğini belirterek, eski işbirliği modellerine dönmek için herhangi bir ülkeye ricada bulunmayacaklarını söyledi. Lavrov, Rusya'nın Çin ve Hindistan'la stratejik ortaklığını da sürdüreceğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gün içinde saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinin de yükseldiği görüldü. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması sonuçların toplamın tamamını aynı şekilde uygulanmasını sınırlıyor. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Kiss.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacağını belirterek seçim tarihi konusunda net bir takvim açıklamadı. Venezuela'nın başkenti Caracas'taki devlet başkanı sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, 5 Ocak'ta görevi devralmasından bu yana gece gündüz çalıştığını söyledi. Venezuela'da gerekli şartlar sağlandığında seçime gidileceğini vurgulayan Rodriguez, seçim olacak ama ülke hazır olduğunda ifadesini kullandı. Rodriguez, Venezuela'nın sandık başına gitmeye tamamen hazır olması için çalıştığını belirterek, ülkede seçim yapılacağını ancak sürecin Venezuela'nın tamamen hazır olduğu koşullarda gerçekleşeceğini dile getirdi. Venezuela'da demokratik huzurun sağlanması ve ülkeye yönelik yaptırım çemberinin kırılması için yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade eden Rodriguez, ülkede yürürlükte olan bir anayasa ve anayasanın güvence altına aldığı demokratik bir düzen bulunduğunu söyledi. Rodriguez, seçim tarihini belirleyen merciyi ben değilim diyerek seçim için herhangi bir tarih vermedi. ABD Başkanı Donald Trump da daha önce Venezuela'nın seçimlere hazır olmadığını belirterek ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu savunmuştu. Öte yandan Rodriguez'in seçimlere ilişkin açıklamaları Caracas'la Washington arasında son günlerde hız kazanan diplomatik ve ekonomik temasların gölgesinde geldi. ABD ile 28 Ağustos'ta açıklanan kapsamlı petrol işbirliği anlaşmasının ardından Venezuela yönetimi, ülkenin enerji sektörüne yeni yabancı yatırımlar çekmeye yönelik adımlarını sürdürüyor. Venezuela hükümeti petrol üretimini artırmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalamaya devam ediyor. Ülke ABD'li Chevron ve İtalyan Eni ile mevcut ortaklıkların kapsamını genişleten yeni anlaşmalar imzaladı. Devlet petrol şirketiyle imzalanan anlaşmalar kapsamında bazı ortak işletmelerin sözleşmeleri yeni hidrokarbon yasasına uyumlu hale getirilirken, İtalyan Eni ile Orinoco petrol kuşağındaki Junin 5 bloğunun işletilmesine yönelik üretim paylaşımı sözleşmesi imzalandı. Chevron ise Venezuela'daki yatırımlarını önümüzdeki 5 yılda 7 milyar dolara çıkarmayı ve ülkedeki üretim kapasitesini 2 katın üzerine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, ülkede seçim yapılacağını ancak bunun için önce gerekli şartların oluşması gerektiğini açıkladı. Rodriguez, seçim tarihini belirleme yetkisinin kendisinde olmadığını belirterek herhangi bir tarih vermedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
2: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen.
3: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
4: Ekonomi masada değil. Hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
5: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zaman.
6: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
1: Okan Aslan'la gün ortası.
7: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
8: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
9: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
10: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
11: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin kalbinde Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz.
1: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
12: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
13: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta danışma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Binaya gelenleri karşılayan, soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve ziyaretçileri yönlendiren robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakım alanlarında da kullanılması hedefleniyor. Bursa'daki Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bilişim firması 3. yerli robotunu geliştirdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda asistanlık ve danışma görevlerini üstlenebilmesi amacıyla tasarlanan yapay zeka destekli Adam ilk görevine Ulutek Teknopark'ta başladı. Robot günün belirli saatlerinde binaya gelenleri karşılıyor, kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor, yüzleri tanıyor ve ziyaretçileri yönlendiriyor. Adam aynı zamanda insanların hangi konuları merak ettiği, nasıl soru sorduğu, kullandıkları şive ve lehçeler gibi konularda da veri topluyor. Firma sahibi Adem Aksu yaklaşık 3 yıldır robotik alanda profesyonel olarak çalıştıklarını belirtti. Daha önce eğitim teknolojileri kapsamında 1450 parçadan oluşan ve tamamen sökülüp yeniden kurulabilen Cuma isimli yerli robotu geliştirdiklerini anlatan Aksu, insansı ve asistan robot çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Aksu, Adam'ın önümüzdeki dönemde farklı alanlarda kullanılabilmesi için geliştirme ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü, özellikle sağlık ve yaşlı bakımına odaklandıklarını ifade etti. İlk prototipin Teknopark'ta danışma görevi yaptığını belirten Aksu, robot için seri üretim planlarının da hazırlandığını açıkladı. Ön sipariş almaya başladıklarını, Bursa'daki bir belediyeden de sipariş aldıklarını söyleyen Aksu, seri üretimi hızlandırmak için yatırım arayışlarının sürdüğünü kaydetti. Firmanın hedefi ise asistan robotu yalnızca Türkiye'de kamu kurumları ve özel sektörde kullanmak değil, yurt dışına da ihraç etmek. Robotların mekanik eklem noktalarında kullanılan motorların kontrol kartlarını da üretmeye başladıklarını belirten firma sahibi, sahadan elde edilen verilerin yeni kullanım alanlarının geliştirilmesi katkı sağlayacağını söyledi. İnsanların soru sorma biçimleri, şiveleri, lehçeleri ve ihtiyaçlarına ilişkin oluşturulacak veri setleriyle robotların sağlık alanına uyarlanması planlanıyor. Firmanın bir sonraki hedefi ise yerli yapay zeka destekli robotları özellikle yaşlı bakımında ve doktor asistanı olarak görevlendirmek. Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta ziyaretçileri karşılamaya başladı. Soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve yönlendirme yapabilen robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakımında da kullanılması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda zamanı göstermeyi sürdürüyor. Tarihi kulenin saati aradan geçen yıllara rağmen ilk kurulduğu dönemdeki çalışma prensibini koruyor. Dört farklı yöne bakan saatlerin tamamı ise tek bir mekanizma ile çalışıyor. İzmir Saat Kulesi'nin temeli 1 Eylül 1900'de atıldı, yapı bir yıl sonra hizmete açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Perret tarafından tasarlanan kulede Kuzey Afrika ve Endülüs mimarisinin izleri görülüyor. Yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki yapı, mermer platformu, ikizgen kaidesi, çeşmeleri ve fıskiyeli havuzlarıyla 125 yıldır kentin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Saat Kulesi, tarihi boyunca İzmir'de meydana gelen depremlerden de etkilendi. 1929 yılında saatin durması üzerine Almanya'dan bir saat ustası getirildi ve mekanizma yeniden çalıştırıldı. Kulenin dört cephesinde bulunan 75 santimetre çapındaki saatleri 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma hareket ettiriyor. Ağırlık ve yer çekimi prensibiyle çalışan sistem 6 günde bir kuruluyor, 3 ayda bir de periyodik bakımdan geçiriliyor. Saatin bakımını ise 1994 yılından bu yana 68 yaşındaki saat ustası Fethi Pamukoğlu gerçekleştiriyor. Pamukoğlu, saat kulesinin mekanik açıdan ilk günkü çalışma prensibini koruyan nadir tarihi saatlerden biri olduğunu belirterek, mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadiri saatlerden birisi, dedi. 32 yıldır mekanizma ile ilgilenen Pamukoğlu, artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, oluşabilecek sorunları da önceden tespit etmeye çalışıyor. Saat Kulesi'nin kentliler tarafından yakından takip edildiğini belirten Pamukoğlu, bakım sırasında saat kısa süreliğine durduğunda bile telefonların gelmeye başladığını anlattı. Burası bizim evladımız gibi, mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah 8'de 9'da telefon başlar, saat durmuş derler, tamam biliyoruz bakımda deriz ifadesini kullandı. İzmir'in 125 yıllık değişimine tanıklık eden Saat Kulesi, aynı mekanik prensiple zamanı göstermeye devam ediyor. İzmir'in simgelerinden saat kulesinde dört yöne bakan saatler 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma ile çalışıyor. 125 yıllık sistem 6 günde bir kuruluyor, bakımı ise 1994'ten bu yana saat ustası Fethi Pamukoğlu tarafından yapılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelinde pestisit kullanımının çiftçiler ve tarım işçileri üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir araştırma, her yıl yüz milyonlarca kişinin bu kimyasallara maruz kaldığını ortaya koydu. 139 ülkeden verileri değerlendirildiği araştırmaya göre dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Pestisit zehirlenmelerinin özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'da yoğunlaştığı belirlenirken araştırmacılar sağlık kuruluşlarına bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek sayının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekti. Ölümle sonuçlanmayan pestisit zehirlenmelerinin en fazla Güney Asya'da görüldüğü, bu bölgeyi Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'nın takip ettiği belirlendi. Ülkeler arasında en yüksek oran Burkina Faso'da kaydedildi. Araştırmaya göre ülkedeki çiftçi ve tarım işçilerinin yaklaşık %84'ü her yıl istemeden akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Dünya genelinde kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle her yıl yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu ölümlerin yaklaşık %60'ının da Hindistan'da gerçekleştiği belirtildi. 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan tahmine dünya genelinde tarım sektöründe çalışan 84 milyon çocuk dahil edilmedi. Pestisitlerin çevreye yayılması nedeniyle kimyasallara maruz kalan kırsal kesimdeki aileler de bu sayının dışında bırakıldı. Çiftçilerin pestisitlere en fazla kimyasalları hazırlarken ve tarlalara uygularken maruz kaldığı belirtildi. İlaçlanmış ürünlere, kirlenmiş ekipmanlara veya kıyafetlere temas edilmesinin de zehirlenmeye yol açabildiği ifade edildi. Pestisit maruziyetinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan akut zehirlenmelerde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ciltte döküntü gibi belirtiler görülebiliyor. Araştırmacılar uzun süre tekrarlanan pestisit maruziyetinin ise hemen belirti göstermese bile daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Penn United Kingdom Uluslararası Programlar Başkanı Dr. Sheila Wills, araştırmanın pestisit zehirlenmelerinin gerçek boyutunun uzun süredir yeterince görünür olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Wills, yeni araştırma dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse 50'sinin her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşadığını ortaya koydu dedi. Wills, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve sağlık sistemlerinin pestisit zehirlenmelerini tanıma ve kaydetmedeki yetersizlikleri nedeniyle çok sayıda vakanın da resmi verilere yansımadığını belirtti. Araştırmacılar yalnızca pestisit kaynaklı ölümlere odaklanılmasının sorusunun gerçek boyutunu ortaya koymadığını vurguladı. Penn Germany Pestisitler ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Danışmanı Susan Hoffman, ölümle sonuçlanmayan vakalarında ulusal ve uluslararası düzeyde daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Penn United Kingdom, yüksek derecede tehlikeli pestisitlerin tarımdan aşamalı olarak kaldırılması ve çiftçilerin daha güvenli üretim yöntemlerine geçişinin desteklenmesi çağrısında bulundu. Araştırmacılar ayrıca çiftçilerin pestisitlere maruz kalmasının yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirtti. Bazı üreticilerin belirli kimyasalları kullanmak zorunda kaldığı, koruyucu ekipmanların ise özellikle sıcak bölgelerde pahalı ve kullanışsız olabildiği ifade edildi. Dünya genelinde 139 ülkeden verilerin incelendiği araştırmaya göre çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi geçiriyor. Kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle yılda yaklaşık 1 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'da Paris ve çevresine varlıklı kişileri hedef alan organize suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında dünya yıldızı futbolcu Kylian Mbappé'nin de bulunduğu 26 kişilik bir kaçırma listesi ele geçirildi. Soruşturmanın 25 Nisan'da kurye kılığına giren 3 kişinin bir saatçinin evine sızma girişimiyle başladığı, 4 Mayıs'ta ise Paris'teki ünlü Nos Montres saat mağazasının silahlı 2 şüpheli tarafından soyulmasıyla genişlediği belirtildi. Saldırganlar olay yerinden 150 bin euro değerindeki lüks saatleri alarak motosiklette kaçtı. Şüphelilerden biri yaklaşık yarım saat sonra bir kamyona çarpmasının ardından yakalandı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri çetenin elebaşı olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Clement Lee isimli şüpheliye ulaştı. Şüphelinin el konulan dijital materyallerini inceleyen siber uzmanlar aralarında Türk bir kasap, Çinli bir iş insanı ve futbolcu Kylian Mbappé'nin de bulunduğu 26 kişinin açık adres ve bilgilerinin yer aldığı bir kaçırma listesi buldu. Şebekenin eylem emirlerini Snapchat üzerinden verdiği ve Clement Lee'nin platformda Lester Z takma adını kullandığı belirlendi. 19 Ağustos'ta fuhuşa aracılık suçlamasıyla çıkarıldığı Bobby Meek mahkemesinin girişine yakalanan şüphelinin üzerinden 5 iPhone'la hedef kişileri bağlamak amacıyla hazırlanmış çok sayıda plastik kelepçe çıktı. Soruşturma kapsamında chat liderini olay yerlerine taşıdığı belirtilen aracın sahibi olan başka bir suç ortağı da gözaltına alındı. Suçlamaları kısmen kabul eden şüpheli, asıl kişinin kendisi olmadığını ve liderle saha elemanları arasında bağlantı kurduğunu öne sürdü. 21 Ağustos'ta organize soygun suçundan hakim karşısına çıkarılan 18 yaşındaki Clement Lee ise tutuklanmasının ardından kendisini savunurken şu ifadeleri kullandı.
2: Hücre hapsindeyim. Etrafım deliler ve teröristlerle çevrili. Bu ortam beni daha iyi bir insan yapmaz. Benim çocukluğumdan beri tek hayalim aşçı olmaktı.
1: Paris Savcılığı, organize suç hücresinin hazırladığı rehine ve kaçırma planlarının hangi aşamaya kadar ilerlediğini belirlemek amacıyla soruşturmasını sürdürüyor. Fransa'da varlıklı kişileri hedef aldığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında dünya yıldızı futbolcu Kylian Mbappé'nin de bulunduğu 26 kişilik kaçırma listesi ele geçirildi. Şebekenin Snapchat üzerinden haberleştiği ve hedefleri bağlamak için plastik kelepçeler hazırladığı ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en büyük seyahat rehberi olan Lonely Planet tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kapadokya, Avrupa'nın en iyi kış rotası seçildi. Lonely Planet'in 21 Ağustos 2026'da hazırladığı Avrupa'da kışın ziyaret edebilecek 13 en iyi yer başlıklı seçkide Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek 13 önemli destinasyonu sıralandı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı. Seçkide Kapadokya, İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi destinasyonları geride bıraktı. Lonely Planet, Kapadokya'yı kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon olarak tanımladı. Yayında bölgenin karla kaplanan peri bacalarından yeraltı şehirlerine, kaya kiliselerinden mağara otellerine kadar uzanan kış deneyimine dikkat çekildi. Kapadokya'nın karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, kar örtüsünün bölgedeki doğal oluşumlara, kayalara, oyulmuş tarihi evlere ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı ifade edildi. Kış aylarının Kapadokya'da aynı zamanda düşük sezon olduğu belirtilen yayında bu dönemin ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğuna dikkat çekildi. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli kültür ve turizm noktalarının daha az yoğunluk gezilebildiği aktarıldı. Bölgedeki çok sayıdaki yeraltı yapısı ve kayalara oyulmuş mekanın soğuk ve yağışlı günlerde de Kapadokya'yı keşfetmeye imkan verdiği belirtilirken açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı. Kapadokya'daki butik mağara otelleri de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterildi. Bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak iptaller yaşanabileceği hatırlatıldı. Lonely Planet'in Avrupa'da kış rotalarını sıraladığı listede Türkiye'den Kapadokya ilk sırada yer aldı. Kapadokya, Kanarya Adaları, Bavyera Alpleri, Santorini ve Fransız Rivierası gibi önemli destinasyonları geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
2: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazı failler kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı katil ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları, Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin derlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
1: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
2: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasına seçtiği belirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
1: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
2: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
1: Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
2: Polis, 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
1: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ile geçirildi. Kayapınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
1: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
2: Mobilyacı katil olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1990 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayette gündeme geldi.
1: Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da 3 mobilyacıyı iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.
2: Türkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda otoban katilleri olarak bilinen Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.
1: İkili Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa Yalova Karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.
2: Karahasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
2: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
1: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler, adli tıp literatüründe geniş yer bulurken saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka, adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.
2: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
1: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
2: Alanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
1: Seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
1: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
2: Türkiye'deki seri katil vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulunmadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayet nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde farklılık gösteriyor.
1: Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.
2: Özellikle Hamdi Kayapınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
1: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
2: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle bu vakaların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
1: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik takın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño iklim olayının yıl sonuna kadar çok yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Örgüte göre bu durum, 2027 yılına kadar sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olaylarının riskini artıracak. Yayınlanan raporda, El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığının %100'e yakın olduğu belirtilirken, iklim üzerindeki etkilerinin önümüzdeki aylarda daha da belirgin hale geleceği ifade edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün El Niño güncelleme raporuna göre iklim olayı tropikal Pasifik'teki olağanüstü sıcak okyanus koşullarıyla beslenmem ediyor. Raporda El Niño'nun önümüzdeki aylarda çok güçlü bir olaya dönüşerek yağış ve sıcaklık düzenlerini önemli ölçüde etkileyeceği, sel, kuraklık ve aşırı sıcak risklerini artıracağı belirtildi. Yıl sonuna doğru zirveye ulaşması beklenen etkinin 2027'ye kadar sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Raporda El Niño'nun en belirgin hissedildiği Orta Doğu Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiği ve yükselmeye devam ettiği bildirildi. Okyanus yüzeyinin altında ise bazı bölgelerde sıcaklıkların Temmuz ve Ağustos başına mevsim normallerinin 8 derece üzerinde çıktığı ifade edildi. Bu koşulların El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğine dair güçlü işaretler verdiği vurgulandı. Raporda ayrıca El Niño'nun tek başına herhangi bir ülke ya da bölgede yaşanacak etkilerin şiddetini belirlemediği, sonuçların bulunduğu coğrafyaya, mevsime ve Hint ile Atlantik okyanuslarındaki diğer iklim koşullarına göre değişebileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e raporda yer alan değerlendirmesinde El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor, sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde ifadesini kullandı. Guterres, artan riskler karşısında iklim eylemi ile insanların koruma taahhütleri arasında bir yarış yaşandığını belirterek bu yarışın kazanılması gerektiğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Souza ise El Niño'nun dünya genelindeki topluluklar ve ekonomiler üzerinde büyük etkiler oluşturabileceğini belirtti. Souza, kuraklık ve sellerin yol açtığı aksaklıkların şimdiden görüldüğünü, El Niño'nun güçlenmesiyle bu etkilerin artmasının beklendiğini söyledi. Olağanüstü hazırlık ve müdahale gerektiğini vurgulayan Souza, WMO'nun 50 yıllık tarihini Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisleriyle bu ölçekte bir seferberlik başlatmadığını hatırlattı. Souza, WMO'nun afet yönetimiyle tarım, sağlık, enerji ve su kaynakları gibi iklime duyarlı sektörleri desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğini belirterek "Kaybedecek zamanımız yok." dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun yıl sonuna kadar çok güçlenmesini ve etkilerinin 2027'ye kadar sürmesini bekliyor. Rapora göre sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık riskleri artarken, Birleşmiş Milletler ve WMO yetkilileri ülkeleri hazırlık ve iklim eylemlerini hızlandırmaya çağırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna Antik Kenti'nde yeni keşif, geç antik çağa ait mekanlar ve duvar resimleri bulundu. İzmir'in binlerce yıllık tarihine ışık tutan Simirna Antik Kenti'ndeki kazılarda yeni buluntulara ulaşıldı. Simirna Agorası'nda yürütülen çalışmalarda geç antik çağa ait 3 mekanın yanı sıra kentte daha önce görülmeyen duvar resimleri gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan mekanların geçen yıl bulunan mozaik tabanın devamında yer aldığı belirlendi. Yeni tespit edilen 3 mekandan ikisinin zemininin mozaik, diğerlerinin ise mermer döşemeden oluştuğu tespit edildi. Kazıların Agora ve Simirna Tiyatrosu çevresine sürdürülen bölümünde ise daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, yeni mekanların Efes Antik Kenti'ndeki yamaç evleriyle benzer özellikler taşıdığını belirtti. Yapıların kamusal bir işleve sahip olabileceğini ifade eden Ersoy, duvar resimlerinin Simirna kazılarında ilk kez bu alanlarda bulunduğuna dikkat çekti. Yeni mekanların milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara, yani geç antik çağa tarihlendiği belirtildi. Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında ikiye ayrılması ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kentlerin mimari ve sosyal yapısında önemli değişiklikler meydana geldiğini belirten Ersoy, yeni buluntuların Simirna'nın bu dönemde geçirdiği dönüşüm hakkında önemli bilgiler sunduğunu söyledi. Kazı çalışmalarında ayrıca Roma döneminden kalan ve yaklaşık 2000 yıldır su akışının devam ettiği belirtilen antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Simirna'nın Roma dönemindeki su ihtiyacının pınarlarla bağlantılı kanallar aracılığıyla karşılandığı belirtildi. Kazı ekibi şimdiye kadar kanalın yaklaşık 150 metrelik bölümünü takip etti, ancak suyun kaynağı henüz tespit edilemedi. Ersoy, Agora'nın güneyinde bulunan namazgah hamamı ve Kurşunlu Camii çevresinde bir pınarın bulunabileceğini belirterek, buradan gelen suyun yaklaşık 150 metrelik bir güzergahın ardından Simirna Agora'sına ulaştığını ifade etti. İzmir'in tarihi kent merkezindeki Simirna Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda geç antik çağ tarihlenen 3 yeni mekanla daha önce örneğine rastlanmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı. Kazılarda yaklaşık 2000 yıldır kullanılan antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzer. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında daralma Ağustos ayında da sürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak ile Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 azalarak 719.996 adede geriledi. Otomobil satışları %13,78, hafif ticari araç satışları ise %4,40 düştü. Pazarın %84,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313.013 satışla %55,1, B segmenti otomobiller ise 162.982 satışla %28,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen modeller %66,1 pay ve 372.790 satışla SUV araçlar oldu. SUV'ları %20 pay ve 112.648 satışla sedanlar, %13,6 pay ve 76.489 satışla hatchback modeller izledi. Ağustos ayında da daralma devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %20,28 küçüldü. Otomobil satışları %25,16 gerilerken hafif ticari araç satışları %0,34 arttı. Geçen ay toplam pazar 81.031 adet olarak gerçekleşti. Bunun 61.529'unu otomobiller, 19.502'sini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde benzinli otomobiller 230.341 satışla pazarın %40,8'ini oluşturdu. Hibrit otomobiller 187.045 satış ve %33,1 payla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller ise 105.951 satışla pazarın %18,8'ine ulaştı. Dizel otomobiller %5,9, otogazlı otomobiller ise %1,3 pay aldı. 160 kW'ın altındaki elektrikli otomobillerin satışları %7,3 artarak pazarın %16,8'ini oluştururken, 160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları %65,3 azaldı ve pazar payı %2 oldu. Motor hacmine göre 1400 cc altındaki otomobil satışları %28,9 azalarak pazarın %26,5'ini oluşturdu. 1400 ile 1600 cc aralığındaki otomobil %15,4 düşüşle %20,7 pay aldı. Buna karşılık 1600 ile 2000 cc aralığındaki otomobil satışları %7,7 arttı ve %0,7 paya ulaştı. 2000 cc üzerindeki otomobil satışları ise %15,3 gerileyerek pazarın %0,2'sini oluşturdu. Otomatik şanzımanlı otomobiller 547.126 adetle satışların %97'sini oluştururken, manuel şanzımanlı otomobiller 17.115 adetle %3 pay aldı. Hafif ticari araç pazarındaysa van tipi araçlar 118.472 satış ve %76,1 payla ilk sırada yer aldı. Kamyonetler ise 14.373 satış ve %9,2 payla ikinci sırada konumlandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak ile Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 daraldı. Ağustos ayında da küçülme sürerken elektrikli otomobiller pazarın %18,8'ini oluşturdu. Ve SUV modeller en çok tercih edilen gövde tipi olmayı sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Alkol bırakıldıktan sonra karaciğer neden iyileşemiyor? Karaciğerin kendini yenileme kapasitesi yüksek olsa da alkolün neden olduğu ağır hasarlarda bu mekanizmanın bozulabildiği belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, alkol bırakıldıktan sonraki hasarlı karaciğerin neden tam olarak toparlanamayabildiğini ortaya koydu. Nature Communication dergisinde yayımlanan araştırmada sağlıklı karaciğer dokularıyla alkole bağlı hepatit veya siroz bulunan kişilerin dokuları karşılaştırıldı. Karaciğer normalde hasar gördüğünde hücreler geçici olarak farklı bir yapıya geçiyor, çoğalıyor ve ardından yeniden görevlerini yerine getirebilen olgun hücrelere dönüşüyor. Ancak araştırmacılar alkole bağlı ağır karaciğer hastalıklarında bu yenilenme sürecinin tamamlanamadığını tespit etti. Hastalıklı karaciğerdeki hücrelerin yenilenmeye başladığı ancak sürecin belirli bir aşamasında kaldığı görüldü. Bu hücreler ne normal görevlerini yerine getirebilen olgun hücrelere dönüşebiliyor ne de yeni karaciğer dokusu oluşturacak şekilde çoğalabiliyor. Araştırmanın ortak ilk yazarları Chambazi ve Bankru, işlevini tam olarak yerine getirmeyen bu hücrelerin karaciğerdeki sağlıklı hücrelerin üzerindeki yükü artırdığını belirtti. Artan yük karşısında sağlıklı hücrelerde kendilerini yenilemeye çalışırken aynı sorunun ortaya çıkması karaciğerin zamanla işlevlerini daha fazla

0: öğrenmesinin normale yaklaşmaya başladığını gözlemledi. Araştırmanın ortak yürütücüsü İllinois Üniversitesi'nin profesörü Carl Sotra, bulguların karaciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Carl Sotra, RNA'daki bozuklukların hastalığın takibinde bir gösterge olarak kullanılabileceğini ve iltihaplanmayı azaltmaya yönelik tedavilerle karaciğerin iyileşme kapasitesinin artırabileceğini belirtti. Alkole bağlı hepatit ve siroz hastalarının karaciğerlerini inceleyen araştırmacılar, organın yenilenme sürecinin iltihaplanma nedeniyle yarıda kaldığını ortaya. Çalışma, alkol bırakılmış olsa bile karaciğerin neden toparlanmakta zorlanabildiğine ışık tuttu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarında finansal trafiği doğrudan etkileyecek tarihi bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan kararla yabancı yatırımcılara çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan müşteri olma yolu açılırken, işlemler için yüksek riskli sıkı takip mekanizması devreye alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık platformlarında yabancı uyruklu gerçek kişilerin sisteme dahil olma süreçlerini kökten değiştiren yeni tebliği yayınladı. Resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe giren karara göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler artık Türkiye'ye fiziken gelmeden çipli pasaport ve uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle dakikalar içinde hesap açabilecek. Ancak yeni düzenleme beraberinde son derece hassas teknolojik filtreler getirdi. Kimlik doğrulama sürecinde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerekliliklerini karşılayan ve NFC, yakın alan iletişimi, desteği sunan pasaportlar zorunlu kılındı. Pasaportun fiziksel yüzeyindeki bilgilerle mikroçipte barınan veriler birebir eşleşmek zorunda olacak. Temassız çip okumasının başarısız olduğu tek bir senaryoda dahi uzaktan müşteri ilişkisi anında bloke edilecek. Sistemin güvenlik mimarisi yalnızca kimlikle sınırlı tutulmadı. Yabancı müşterilerin yerleşim adresleri, ikametgah belgesi, son 3 aya ait abonelik faturaları veya ilgili devletlerin kamuya açık veri tabanları üzerinden sıkı bir risk analiziyle taranacak. Adres teyidi eksiksiz tamamlanmayan hesaplardan tek 1 lira, döviz, hisse senedi veya kripto varlık transferi dahi gerçekleştirilemeyecek. Arka planda çalışan güvenlik algoritması, kullanıcının anlık AIP'yi ve port bilgisi, cihaz kimliği, anlık coğrafi konum ve tarayıcı izleri gibi derin dijital ayak izlerini pasaport verileriyle çapraz sorgulamaya tabi tutacak. En ufak bir manipülasyon veya uyumsuzluk şüphesi tespit edildiğinde başvuru süreci tek taraflı iptal edilecek. Pasaport kullanarak uzaktan onay alan tüm yabancı müşteriler, finans kuruluşlarının denetim sistemlerinde otomatik olarak yüksek risk grubu kategorisine yerleştirilecek. Profilin dışına çıkan ani nakit akışları derhal askıya alınabilecek. Nakit akışındaki kara para şüphesini sıfıra indirmek adına para transferlerine çelikten sınırlar çizildi. Hesaba para girişi ve hesaptan para çıkışı yalnızca müşterinin bizzat kendi adına yurt dışında açılmış banka hesapları üzerinden yapılabilecek. Uluslararası nakit transferleri sadece Swift ağı üzerinden kabul edilecek. Transfer mesajındaki kimlik verileriyle kayıt verileri harfiyen örtüşmek zorunda olacak. Uzaktan sisteme dahil edilen kişilerin portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları her 3 aylık periyotlarla doğrudan Mali Suç Araştırma Kurulu MASAK radarına raporlanacak. Şirketler için dijital doğrulama, gerçek faydalanıcı gizlenemeyecek. Düzenlemenin son halkası ise kurumsal yapıları kapsıyor. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de artık uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle müşteri kabul edilebilecek. Şirket temsilcilerinin yetkileri Mersis ve Ticaret Sicili Gazetesi kayıtları üzerinden doğrulanacak. Kurumların nihai karar vericisini ortaya çıkaran gerçek faydalanıcı tespitinde en ufak bir açık veya çelişki bulunması halinde sistem derhal kırmızı bayrak vererek uzaktan işlem sürecini tamamen durduracak. Sermaye Piyasası Kurulu, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarına uzaktan erişimini sağlayacak yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler, Türkiye'ye gelmeden çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan kimlik doğrulaması yaparak hesap açabilecek. Ancak uzaktan sisteme dahil edilen yabancı müşteriler yüksek risk grubunda değerlendirilecek. Adres, AIP, cihaz, coğrafi konum ve diğer dijital veriler üzerinden sıkı bir risk analizi uygulanacak. Para transferlerinde ise müşterinin kendi adına yurt dışındaki banka hesaplarının kullanılması ve Swift ağı üzerinden işlem yapılması şartı getirilecek. Düzenleme, şirketlerin uzaktan müşteri kabulünde gerçek faydalanıcının tespit edilmesine yönelik yeni kontrolleri de içeriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta danışma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Binaya gelenleri karşılayan, soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve ziyaretçileri yönlendiren robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakım alanlarında da kullanılması hedefleniyor. Bursa'daki Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bilişim firması 3. yerli robotunu geliştirdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda asistanlık ve danışma görevlerini üstlenebilmesi amacıyla tasarlanan yapay zeka destekli Adam ilk görevine Ulutek Teknopark'ta başladı. Robot günün belirli saatlerinde binaya gelenleri karşılıyor, kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor, yüzleri tanıyor ve ziyaretçileri yönlendiriyor. Adam aynı zamanda insanların hangi konuları merak ettiği, nasıl soru sorduğu, kullandıkları şive ve lehçeler gibi konularda da veri topluyor. Firma sahibi Adem Aksu yaklaşık 3 yıldır robotik alanda profesyonel olarak çalıştıklarını belirtti. Daha önce eğitimcileri kapsamında 1450 parçadan oluşan ve tamamen sökülüp yeniden kurulabilen Cuma isimli yerli robotu geliştirdiklerini anlatan Aksu, insansı ve asistan robot çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Aksu, Adam'ın önümüzdeki dönemde farklı alanlarda kullanılabilmesi için geliştirme ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü, özellikle sağlık ve yaşlı bakımına odaklandıklarını ifade etti. İlk prototipin Teknopark'ta danışma görevi yaptığını belirten Aksu, robot için seri üretim planlarının da hazırlandığını açıkladı. Ön sipariş almaya başladıklarını, Bursa'daki bir belediyeden de sipariş aldıklarını söyleyen Aksu, seri üretim hızlandırmak için yatırım arayışlarının sürdüğünü kaydetti. Firmanın hedefi ise asistan robotu yalnızca Türkiye'de kamu kurumları ve özel sektörde kullanmak değil, yurt dışına da ihraç etmek. Robotların mekanik eklem noktalarında kullanılan motorların kontrol kartlarını da üretmeye başladıklarını belirten firma sahibi, sahadan elde edilen verilerin yeni kullanım alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. İnsanların soru sorma biçimleri, şiveleri, lehçeleri ve ihtiyaçlarına ilişkin oluşturulacak veri setleriyle robotların sağlık alanına uyarlanması planlanıyor. Firmanın bir sonraki hedefi ise yerli yapay zeka destekli robotları özellikle yaşlı bakımında ve doktor asistanı olarak görevlendirmek. Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot Adam, Ulutek Teknopark'ta ziyaretçileri karşılamaya başladı. Soruları yanıtlayan, yüzleri tanıyan ve yönlendirme yapabilen robotun ilerleyen dönemde sağlık ve yaşlı bakımında da kullanılması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Gün içinde saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinde yükseliyordu. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması sonuçların toplamın tamamını aynı şekilde uygulanmasını sınırlıyor. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Genelinde pestisit kullanımının çiftçiler ve tarım işçileri üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir araştırma, her yıl yüz milyonlarca kişinin bu kimyasallara maruz kaldığını ortaya koydu. 139 ülkeden verilerin değerlendirildiği araştırmaya göre dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Pestisit zehirlenmelerinin özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'da yoğunlaştığı belirlenirken, araştırmacılar sağlık kuruluşlarına bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek sayının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekti. Ölümle sonuçlanmayan pestisit zehirlenmelerinin en fazla Güney Asya'da görüldüğü, bu bölgeyi Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'nın takibi belirlendi. Ülkeler arasında en yüksek oran Burkina Faso'da kaydedildi. Araştırmaya göre ülkedeki çiftçi ve tarım işçilerinin yaklaşık %84'ü her yıl istemeden akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Dünya genelinde kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle her yıl yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu ölümlerin yaklaşık %60'ının da Hindistan'da gerçekleştiği belirtildi. 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan tahmine dünya genelinde tarım sektöründe çalışan 84 milyon çocuk dahil edilmedi. Pestisitlerin çevreye yayılması nedeniyle kimyasallara maruz kalan kırsal kesimdeki aileler de bu sayının dışında bırakıldı. Çiftçilerin pestisitlere en fazla kimyasalları hazırlarken ve tarlalara uygularken maruz kaldığı belirtildi. İlaçlanmış ürünlere, kirlenmiş ekipmanlara veya kıyafetlere temas edilmesinin de zehirlenmeye yol açabildiği ifade edildi. Pestisit maruziyetinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan akut zehirlenmelerde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ciltte döküntü gibi belirtiler görülebiliyor. Araştırmacılar uzun süre tekrarlanan pestisit maruziyetinin ise hemen belirti göstermese bile daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Penn United Kingdom Uluslararası Programlar Başkanı Dr. Sheila Wills, araştırmanın pestisit zehirlenmelerinin gerçek boyutunun uzun süredir yeterince görünür olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Willis, yeni araştırma dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse %50'sinin her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşadığını ortaya koydu dedi. Willis, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve sağlık sistemlerinin pestisit zehirlenmelerini tanıma ve kaydetmedeki yetersizlikleri nedeniyle çok sayıda vakanın da resmi verilere yansımadığını belirtti. Araştırmacılar yalnızca pestisit kaynaklı ölümlerin anılmasının sorusunun gerçek boyutunu ortaya koymadığını vurguladı. Penn Germany Pestisitler ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Danışmanı Susan Hoffman, ölümle sonuçlanmayan vakalarında ulusal ve uluslararası düzeyde daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Penn United Kingdom, yüksek derecede tehlikeli pestisitlerin tarımdan aşamalı olarak kaldırılması ve çiftçilerin daha güvenli üretim yöntemlerine geçişinin desteklenmesi çağrısında bulundu. Araştırmacılar ayrıca çiftçilerin pestisitlere maruz kalmasının yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirtti. Bazı üreticilerin belirli kimyasalları kullanmak zorunda kaldığı, koruyucu ekipmanların ise özellikle sıcak bölgelerde pahalı ve kullanışsız olabildiği ifade edildi. Dünya genelinde 139 ülkeden verilerin incelendiği araştırmaya göre çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi geçiriyor. Kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle yılda yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında daralma Ağustos ayında da sürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak ile Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 azalarak 719.996 adede geriledi. Otomobil satışları %13,78, hafif ticari araç satışları ise %4,40 düştü. Pazarın %84,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313.013 satışla %55,1, B segmenti otomobiller ise 162.982 satışla %28,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen modeller %66,1 pay ve 372.790 satışla SUV araçlar oldu. SUV'ları %20 pay ve 112.648 satışla sedanlar, %13,6 pay ve 76.489 satışla hatchback modeller izledi. Ağustos ayında da daralma devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %20,28 küçüldü. Otomobil satışları %25,16 gerilerken hafif ticari araç satışları %0,34 arttı. Geçen ay toplam pazar 81.031 adet olarak gerçekleşti. Bunun 61.529'unu otomobiller, 19.502'sini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde benzinli otomobiller 230.341 satışla pazarın %40,8'ini oluşturdu. Hibrit otomobiller 187.045 satış ve %33,1 payla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller ise 105.951 satışla pazarın %18,8'ine ulaştı. Dizel otomobiller %5,9, otogazlı otomobiller ise %1,3 pay aldı. 160 kW'ın altındaki elektrikli otomobillerin satışları %7,3 artarak pazarın %16,8'ini oluştururken, 160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları %65,3 azaldı ve pazar payı %2 oldu. Motor hacmine göre 1400 cc altındaki otomobil satışları %28,9 azalarak pazarın %26,5'ini oluşturdu. 1400 ile 1600 cc aralığındaki otomobiller %15,4 düşüşle %20,7 pay aldı. Buna karşılık 1600 ile 2000 cc aralığındaki otomobil satışları %7,7 arttı ve %0,7 paya ulaştı. 2000 cc üzerindeki otomobil satışları ise %15,3 gerileyerek pazarın %0,2'sini oluşturdu. Otomatik şanzımanlı otomobiller 547.126 adetle satışların %97'sini oluştururken, manuel şanzımanlı otomobiller 17.115 adetle %3 pay aldı. Hafif ticari araç pazarındaysa van tipi araçlar 118.472 satış ve %76,1 payla ilk sırada yer aldı. Diğer ise 14.373 satış ve %9,2 payla ikinci sırada konumlandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak ile Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 daraldı. Ağustos ayında da küçülme sürerken elektrikli otomobiller pazarın %18,8'ini oluşturdu ve SUV modeller en çok tercih edilen gövde tipi olmayı sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en büyük seyahat rehberi olan Lonely Planet tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kapadokya, Avrupa'nın en iyi kış rotası seçildi. Lonely Planet'in 21 Ağustos 2026'da hazırladığı Avrupa'da kışın ziyaret edebilecek 13 en iyi yer başlıklı seçkide Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek 13 önemli destinasyonu sıralandı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı. Seçkide Kapadokya, İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alp, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi destinasyonları geride bıraktı. Lonely Planet, Kapadokya'yı kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon olarak tanımladı. Yayında bölgenin karla kaplanan peri bacalarından yeraltı şehirlerine, kaya kiliselerinden mağara otellerine kadar uzanan kış deneyimine dikkat çekildi. Kapadokya'nın karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, kar örtüsünün bölgedeki doğal oluşumlara, kayalara, oyulmuş tarihi evlere ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı ifade edildi. Kış aylarının Kapadokya'da aynı zamanda düşük sezon olduğu belirtilen yayında bu dönemin ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğuna dikkat çekildi. Keşlik Manastı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli kültür ve turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği aktarıldı. Bölgedeki çok sayıdaki yeraltı yapısı ve kayalara oyulmuş mekanın soğuk ve yağışlı günlerde de Kapadokya'yı keşfetmeye imkan verdiği belirtilirken açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı. Kapadokya'daki butik mağara otelleri de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterildi. Bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak iptaller yaşanabileceği hatırlatıldı.

0: Lanili Planet'in Avrupa'da kış rotalarını sıraladığı listede Türkiye'den Kapadokya ilk sırada yer aldı. Kapadokya, Kanarya Adaları, Baviera Alpleri, Santorini ve Fransız Rivierası gibi önemli destinasyonları geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
2: Bu çökme, bu sapma plan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev evet. Versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, dünyada gelişmeler, bir tarafta Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı, bir tarafta Zelenski'nin yeni tehditleri. Gerçekten Zelenski iyice çizgiyi aşmış durumda. Karadeniz'de Türkiye-Rusya ticaretini sabote etmek için yaptığı saldırılar, çok sayıda Türk gemisinin vurulması, işte bazı gemicilerin yaşamını yitirmesi bu saldırılarda. Bunlar devam ederken Zelenski yeni bir tehditte daha bulundu. Yolcu uçaklarının İHA'ların tehdidinde olduğu mesajını verdi ve yani bir anlamda yolcu uçaklarının da tehdidi, yani ticaret gemilerinden sonra yolcu uçaklarını İHA'yla vurmayı gündeme getirdi. Bu son derece, yani ne uluslararası hukuka uygun, ne insanlığa uygun, ne savaşın kurallarına uygun, hiçbirisine uygun değil. Ama Zelenski bunu da yaptı. Şu anda Rusya'ya en çok yolcu taşıyan uçak şirketi Türk Hava Yolları ve diğer Türkiye'nin hava yolları şirketleri. Şimdi böyle bir ortamda, yani özellikle Türkiye'den giden uçakların Ukrayna tarafından İHA saldırısına uğrayacak olması, yani insan düşünmek bile istemiyor. Tabii bu niye yol açtı? Ukrayna Karadeniz'de Türk gemilerine onca saldırı düzenlerken gerekli tepkinin gösterilmemesi ve bir anlamda sessizlikle geçiştirilmesi Zelenski'yi iyice şımarttı. Ve en son bu hamleyi yaptı ki bu kabul edilebilir bir durum değil. Eğer önümüzdeki günlerde bir Türk hava yolu şirketinin uçağına Ukrayna'dan bir saldırı gerçekleşirse bundan sonra nasıl bir durum ortaya çıkar? Yani bunu konuşmak bile istemiyorum. Yani bu çılgınlıklara artık bir son vermek lazım. Ukrayna'ya destek veren Batı, Amerika ve Avrupa'da artık bu Zelenski'ye bir dur demesi lazım. Bakın, Netanyahu'ya verilen desteğin nasıl bir soykırıma yol açtığını, nasıl on binlerce insanı, on binlerce çocuğu öldürdüğünü İsrail'in, bunu gördük. Eğer Zelenski ile bu saldırılarına hoşgörüyle ve gerekli tepki gösterilmezse, yani sizin verdiğiniz silahlarla bu işleri yapıyorlar, sizin verdiğiniz mühimmatla bu işleri yapıyor. Yani artık hani derler ya, sözün bittiği yerdeyiz. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bu süreç devam ederken Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi gerçekleşti. Bu zirvede önemli kararlar alındı. Bu zirvede dünyada çok kutupluluğun artık herkesin kabul etmesi gereken bir durum olduğu bir kez daha ilan edildi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifadeleri vardı. Şangay İşbirliği Örgütü için yükselen yıldız demişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Aydınlık Gazetesi'ne bir açıklama yapmış ve burada Erdoğan'ı haklı buluyor. Erdoğan'a katılıyorum diyor. Ancak bir şey söylüyor. Yani Şangay İşbirliği Örgütü yükselen yıldız ifadesini biraz daha pekiştiriyor. Çok önceden yükselmiş olan bir yıldız ifadesini kullanıyor. Üyeliği de sorulmuş Zaharova'ya. Rusya'nın yıllar öncesi bu örgüte örgütü kuran ülkelerden biri olması bizim için diyor bir onur diyor. Üyelik konusunda nihai kararları tabii ki üye devletlere ait diyor. Özel bir prosedür var ve üye devletler diğer ülkelerin çıkarlarını göz önüne bulundurup değerlendirmek zorunda diyor. Yani Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik meselesine de bu çerçevede bir açıklık getiriyor. Yani burada Şangay İşbirliği'ne almak için yani böyle hemen alalım demiyor farkındasınız. Gerçi bir diplomat olarak daha geniş bir çerçeve prosedürü aktarıyor ama Türkiye'nin de politikalarının biraz daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden, en azından ben açıklamayı bu şekilde okudum. Bu da Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde verilen mesajlardan birisi ve bizim açımızdan da önemli. Türkiye'de Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde yerini alırsa bu Asya İttifakı açısından son derece önemlidir. Uzun süredir tartıştığımız TRCİ İttifakı'nın da önemli bir parçası olur. Umarız bir an önce Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne girecek noktaya gelir. Evet, içeriye dönecek olursak içeride şimdi yeni bir tartışmayla karşı karşıyayız. Daha doğrusu yeni bir gelişme var. Melik Gökçek, Ankara Büyükşehir eski belediye başkanı. Çok tartışılan isimlerden birisi. Son dönemde yeniden tartışılmaya başlandı. Nedir tartışmanın konusu? Melik Gökçek'in oğlunun gelininin işte Almanya'da bir şirket kurması ve buraya ciddi miktarda bir para transferi yapmaları. Yani sözünü edilen para ilk bakışta kulağa biraz hafif gibi geliyor. İşte 8,5 milyon euroya bir orada bina satın almak girişimi var. Melik Gökçek bu konuda bir açıklama yaptı. Bir aracı vasıtasıyla niye böyle yaptıklarını söyledi. İşte oradan vatandaşlık almak için bunu yaptılar dedi. Sonra vatandaşlığı oturma izni almak olarak değiştirildi. Çünkü vatandaşlık arası niye gidiyorsun? Niye Alman vatandaşlığı alıyorsun? Bir de mesela dedi ki orada bir televizyon yanında TV100'de yaptığı bir açıklama, bir gazeteci aracılığıyla yaptığı açıklamada orada dedi zaten $300,000 dedi. Kaybettiler yani bir teminat verdiler, yandı dedi. Şimdi $300,000 dediğimiz rakam, €300,000 dediğimiz rakam öyle çok da böyle hafif alacak bir rakam değil. Bugünkü kurlarla 17 milyon liralık bir rakam. Yani 17 milyon liraya yakmak da yani bilemiyoruz, bizim gibilerin bütçesi için çok büyük rakam. Ayrıca bir başka bir iş, başka bir alım da söz konusu. Yani karşımıza böyle 100-200 milyon euroyu kapsayan bir olay var. İşte sonra alamamışlar, ticaret yapacaklarmış falan ama yani peki bu paraların, bu 8,5 milyon dediğiniz rakam da yani şu anda 500 milyon liralık bir rakama ulaşıyor. Yani bu paraların kaynağı da, ne kadarı vergi verdiniz, para nereden kazandınız, nasıl yaptınız, neden böyle, nasıl böyle bir işlere girdiniz? Yani bunlar tabii önemli. Niye Almanya'da şirket kurdunuz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Her ne kadar işte yok önce vatandaşlık almak sonra da oturma izni dediler. Almanya'da vatandaşlık almanın yöntemi sadece böyle bir şey değil. Başka koşulları da var. O nedenle fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yargıda artık bu nereden çıktı? Gazeteci Murat Ağrel'in bir kitabından oradaki yazdığı belgelerden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir şey açtı. Bir soruşturma başlattı. Murat Ağrel'i geçtiğimiz günlerde çağırdı. Bir tanık olarak dinledi ve arkasından da bu soruşturma gitti. Anladığımız kadarıyla burada önümüzdeki günlerde bazı isimler çağrılıp dinlenecek. Yani Türkiye'de İstanbul CHP'li belediyeler tartışması yaşanırken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek ailesine yönelik de böyle bir soruşturmanın başlaması da tabii kamuoyunda çok dikkat çekti. Burada tabii İmelik Gökçek ifadesiyle gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisini mi kapsıyor yoksa torununu da İmelik Gökçek? Şimdi orada da bazı tartışmalar var. Bunu yargı aşamasında ayrıntılarını göreceğiz. Bu sırada bu arada Melik Gökçek, daha doğrusu Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek E-Devlet'ten bir paylaşım yaptı. Üzerinde hiçbir mal varlığı olmadığını açıkladı. E-Devlet'te bunlar yok dedi. Fakat daha önce üzerinde epey tapu olduğunu, bunları ne yaptı sorusu gündeme geldi. Yani Melik Gökçek konuştukça tartışma daha da büyümeye başladı. Böyle bir süreç var.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Ancak biz bugün halkın gündeminde ilk sırada olan ama nedense siyasi partilerin, medyanın gündeminde çok yer almayan ekonomiyi tekrar konuşacağız. Yani konuşulmayanları konuşacağız. Zaten Sputnik'in yayın ilkelerinden birisi de bu. Konuşulmayanları konuşacağız. Ekonomideki son durumu değerlendireceğiz. Kimle değerlendireceğiz? Profesör Doktor Aziz Konukman'la değerlendireceğiz. Aziz Konukman ekonomi konusundaki Türkiye'deki en iyi uzmanlardan birisidir. Ve onun görüşleri genellikle doğru çıkar. Onun analizleri, tahminleri doğru çıkar. Bugüne kadar çok program yaptık ve söylediklerinin hepsi de gerçekleşti. Şimdi onunla ekonominin durumunu, enflasyon masaya yatırmak gerekmiyor mu? Halk isyanda bu isyana sanayicilerin de katılması ne anlama geliyor? Erken sanayicileşme tepkileri var. Bu ne demek? Bütün bunları ele alacağız. Evet, Sayın Profesör Doktor Aziz Konukman'la birlikteyiz ve ekonomiyi konuşacağız. Hocam, halkın gündeminde ne konuşacağız? Hocam, halkın gündeminde ilk sırada, ben siz Sinop'tasınız, ben Antalya'dayım. Yani etrafta sokağa çıkıyorsunuz, bakkala gidiyorsunuz, markete gidiyorsunuz, eşle dostla konuşuyorsunuz. Ben de burada aynı şeyleri yapıyorum. Halkın gündeminde ilk sırada ekonomi var. Ama ne medyanın gündeminde ne siyasi partilerin gündeminde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Vallahi artık film koptu. Neden koptu? Çünkü ekonomide önemli değişiklikler yapabilecek, değil mi? Siyasi ortam, alternatif bir iktidar çıkartma ortamı ciddi bir problem yaşıyor. Yani bu mahkemeler süreci, işte ne bileyim sorgulamalar, belediye başkanlarının yaşadıkları filan. Bu böyle bir ortamda tabii ki hem sadece partililerin değil, partilere uzakta kalanların da kendi gündemlerini konuşabilme şansları kalmıyor. Çünkü bu gündemleri tartışılabilir hale getirmek siyasetin işi. Yani halk zaten her zaman ekonomiyi tartışıyor ama bunların manşete taşınması biraz siyasetçiler tarafından gündeme gelebiliyor. O da muhalif siyasetçiler tarafından. Şimdi muhalif siyasetçiler kendi dertlerine düşünce ekonomiye yeteri kadar zaman kalmıyor. Ama bu şu anlama gelmemeli. İktidar bu konuda rahatlamamalı. Bak görüyor musun? Kimse de zaten bu konuları tartışmıyor. Yani bir mesele çıkartmayalım kardeşim. İşler gayet iyi gidiyor. İzlenimi de yaratmasın. Yani onun için sizin
3: çünkü bu yayınlarınız... Çünkü gerçek öyle değil.
2: Tabii sizin bu yayınlarınız işte en azından sahte gündem değil, gerçek gündemlerin de tartışılmasını sağlamış oluyor. Bu öbür gündemlerin tabii tümüyle sahte olduğunu söylemek mümkün değil ama hani siyasetin tıkandığı bir yerde haklı haksız ekonomi bir türlü manşete taşınamıyor ama dediğim gibi sokakta temel gündem bu. Bunun seslendirilmemesi evet. Bu sorunun olmadığı anlamına gelmiyor. İstersen bu saptamayla başlayalım işe.
3: Evet. Peki hocam yani şimdi zamlar devam ediyor. Tüketiciye yönelik, vatandaşı etkileyen, üreticiyi etkileyen. Ama üreticilerin kazandıkları gelirler ise artmıyor. Yani burada yerinde de görüyoruz. Gördüğümüz manzara bu. Şimdi bu durum artık izlenen ekonomi politikalarını masaya yatırmak ihtiyacını elzem hale getirmedi mi bu durum?
2: Kesinlikle.
3: Yani nereye kadar dayanacak?
2: Sevgili İsmet, bak daha taze bir çiçeğe burnunda fırından yeni çıkmış bir büyüme rakamı var. Yani ikinci evet. çeyrek büyüme rakamı. TÜİK'ten bizi izleyenler indirsinler. Artık bunları görmek çok rahat oluyor. Tamam yani onlar da izleyebiliyor böyle programları. Bakın şimdi orada Türkiye ikinci çeyrekte %2,3 artmış. Güzel yani. Bir önceki çeyreğe göre de %1,1 artmış. Bu geçen yılın çeyreğine göre %2,3 artmış. Şimdi bazı sektörler tam bu sınırda, bazıları bunun üstünde, bazıları da altında. Örneğin inşaat sektörü %1,9 küçülmüş. Hani bu çok da böyle aman yandık diyeceğimiz bir durum değil. Çünkü orada belli bir doyuma ulaşmıştı inşaat sektörü. Yani toparlanması biraz zaman alabilir. Şimdi şeye gelince esas bizi ilgilendiren sanayi, yani seni beni hepimizi ilgilendiren sanayi, tarımdaki artış bizi heyecanlandırmasın. Yani tarım neoliberal politikalarla ciddi anlamda bir cendereye girmiş bir sektör. Ama işte ormancılık, balıkçılığı da birlikte değerlendirdiğimizde %13,3 artıyor. Bu hani ne derler ona, konjonktürel bir olay. İşte donlar monlar oldu, hatırlasana yani ciddi büyüme üretimi düşmüştü filan. Hani oranın oradan gelen bir toparlanmayla birlikte bir uzun vadeli eğilim değil. Yani bunun altını çizelim. Evet.
3: Yani kısa şöyle dönüyorum. Diyelim halk, hocam halkımızın anlayacağı şey yani bir geçen sene batmıştık, bu sene biraz doğru sinestik.
2: Aynen. Şimdi dolayısıyla onu bir kenara ayıralım ama sanayi sektörü bizi çok ilgilendiriyor. Ciddi anlamda büyümesi yani soru işareti getiriyor. Çünkü milli gelir %2,3 artmış, şeyin artışı ise 2,4. Sanayi sektörü 2,4 yani aynı oranda. Tarımın 13,3 yani umutsuz vaka olan tarım 13,3 artarken motoru olan, değil mi, büyümenin uzun vadede esas sistemi harekete geçirebilecek olan sektör ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunu ben söylemiyorum. İşte artık yeni OVP'nin güncellenmesi aşamasında sektör temsilcileri de söylüyor. Tabii burada bu güncelleme tabiri yanlış bir tabir. Bizde yeni OVP'ler açıklanıyor Eylül'ün ilk haftasında. Sanırım 7 Eylül'de yeni OVP açıklanacak. Yani ona güncellenmiş OVP demek ne ölçüde doğru onu bilemiyorum ama esas resmi şeyi bu. Yeni bir OVP hangi dönemi kapsayacak? 2027-28-29. Peki bu güncelleme tabiri niye geliyor? Şundan dolayı 2026 geçen seneki hedefin gerçekleşme hedefi de yayınlanıyor onun için. Yani geçen yılın OVP'si, ya bu yıl geçerli olan OVP'de 2026 için bir program hedefi varken şimdi gerçekleşme tahminine yer veriliyor. Dolayısıyla otomatik bir revizyon yapılmış oluyor. Gözden geçirme tabiri o. Evet. Aynı şekilde 2027-28 büyüme oranları da gözden geçiriliyor. Ama 2029 yeni bir hedef olarak orada yer alıyor. Onun da altını çizelim. Şimdi sanayide daha başka bir sorun daha var. Sektör temsilcileri bunu sürekli dile getiriyor ama tüketim ayağında sanki rahatlatıcı bir gelişme varmış gibi gözüküyor. O da şu, yani içeriden tüketim harcamalarının büyümeye katkısı bayağı iyi. 3,5 büyümüş. Ama buradan şu anlam çıkmasın. Oh ne güzel, insanların gelirleri artmış, değil mi? Gayet güzel. Ve tüketimlerinde de ciddi bir artış var ve bir rahatlama var anlamına gelmemeli. Çünkü Bu bankacılık verilerinden de anlaşılıyor ki Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerinden borçlanarak olmuş. Yani evet. Ciddi anlamda gelirlerin yetmediği yerde borçlanmaya hem ihtiyaç kredileri hem konut kredileri ciddi anlamda özellikle dar gelirlerinin seçeneksiz kaldığı durumda bankalara başvurup o imkanları olmayan dost işte ne ölçüde ulaşabiliyorsa dostuna ulaşıyor, oraya buraya ulaşıyor, aile çevresinden destekler alarak tüketimini sürdürebilmiş. Yani bu 3,5'lık bir artışı lütfen şöyle yorumlamasın siyasal iktidar çevreleri. Bakın ya, yerleşik hane halkının tüketim harcamaları geçen yılın çeyreğine göre %3,5 arttı diye sevinmesin. Bakın, devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalıyor. Ve sermaye evet, oluşumu, evet. Sermaye oluşumuyla ilgili, yani yatırımlarla ilgili artış %0,6. Bu şey sinyal, geleceğe ilişkin sinyal. Yani yatırımsız büyüme olur mu ya? Yatırımlar.
3: Evet, evet.
2: Yani %1'i bile bulmamış. %1'in altında. Dolayısıyla çok ciddi bir uyarı bu. Bir de mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyreğe göre 3,4 azalmış. Geçen yılın eş dönemine göre 3,4 azalmış. İthalat da azalmış. Şimdi bilmiyorum, Dünya Ekonomisi bölümünde bahsetmişindir. İran'a tekrar bir değil mi efelenmesi söz konusu Truman.
3: Amerika.
2: Evet. Bu ne olacak Allah aşkına ya? Petrol fiyatlarında olası etkileri düşünelim ya. Yeter artık ya, bunları konuşmaktan yorulduk biz. Çünkü bunların Türkiye ekonomisinde yarattığı tahribatı daha henüz bize Merkez Bankası açıklamış değil. Raporları var ya, işte diyor burada diyor aniden bir petrol fiyatlarında artış oldu diyor filan. İyi güzel de kardeşim, önümüzdeki dönemde bunun yansımaları ne olacak? Senin dezenflasyon programın zaten aksamıştı. Bu artışlarla daha da aksayacak. Hatta son 3. enflasyon raporunda biliyorsun enflasyon hedefini 2 puan yükseltti. Yani 16 nerede? Daha önce 26 demişti, 28 oldu. Bakın 16'da evet. Başladı. OVP'de hatırlayalım. Evet. 2027-28 hedefleri de revize edildi. Zaten yeni OVP'de bütün bunları göreceğiz. 28 de arayacağımız bir hedef. Onu söyleyeyim. Yani 30,
3: evet, evet.
2: 35 bandına kadar da gidebilir. Hele bu petrol, ampetrol fiyatları artarsa bizim
3: $100 dayandı hocam. Dünden $100 dayandı.
2: Aynen. Yani ithalatımız azaldı diyoruz ya. Geçen evet. Yılın çeyreğine göre o ciddi bir artış gösterebilir. Özellikle zorunlu ithalattan dolayı. Şimdi manzara buyken sanayici bağırıyor. İyi de ya, seninle yaptığımız programda sevgili dostum, biz evet. OVP'leri övgüyle karşılayan sanayi çevrelerine şimdi kalkıp OVP'yi gözden geçirin, işte sanayi dikkat alsın, sadece dezenflasyon programıyla olmaz bu, başka tedbirler de gerekir demeleri gerçekten düşündürücü. Yani zamanında bu eleştirileri yapanlara, kayıtsız kalanlar, iktidara yaranayım diye bu OVP övgüler dizenlerin şimdi kalkıp yeni OVP'den bu beklentilerini açıklamaları gerçekten düşündürücü. Bu onların söylediklerinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Birçoğunu biz söyledik. Bakın öyle güzel laflar var ki. Mesela ne başkanıydı o? İTO başkanı.
3: İTO başkanı Bahçıvan.
2: Evet, Avda Giç. Diyor ki ihtiyacımız olan üretim kapasitesini koruyan, ihracatı destekleyen ve teknolojik dönüşümü hızlandıran yeni ve yenilikçi bir sanayi politikasına ihtiyacımız var diyor. Ya el insaf ya. Bugün mü aklınıza geldi ya? Bugün mü aklınıza geldi kardeşim?
3: Yani hocam geç de olsa bu noktaya gelmiş olması ne anlama ya, geliyor?
2: Şunu gösteriyor. Ya sıkışıklığı gösteriyor. Demin sen söyledin ya.
3: Evet.
2: Yapının sürdürülemezliğini gösteriyor. Tamam mı? Bir de şu lafı demeleri çok güzel ya. Dezenflasyon programına halel getirmeyecek şekilde para politikasının yanında bir de bunu yapalım diyor. Ya bunlar birbirleriyle çelişiyor sevgili dostum.
3: Evet, evet.
2: Ya nasıl olur ya? Ya şu dezenflasyon programına halel getirmeyecek. Ya kendileri zaten halel getirdi. Kendileri %30 bandına geldiler zaten. 16 dediler, 28'de daha yeni geldi. 30'ların üstüne çıkacak. Zaten halel gelmiş zaten. Halel getirmiş evet, birileri evet. zaten. Kardeşim hala bu iktidar bu programa halel getirirken bunu sadece petrol fiyatları artışına bağlayamayız. Bakın evet, niye? Evet. Bizzat 3. raporda başkanın kendisi de söyledi. Basın toplantısında altını çizdi. Yönetilen yönlendirilen fiyatların ciddi arttığını söylüyor. Bu ne demek Allah aşkına? Bunu şimdi sokaktaki insan anlamaz. Yönetilen yönlendirilen fiyatlar. Bu şu demek. Hem yerel yönetimler düzeyinde hem de kitler düzeyinde kamunun fiyatlandırması programı dezenflasyon programına uymuyor. Yani ciddi artışlar yapıyorlar. Dezenflasyon evet. programına aykırı bir şekilde. Ya bu şimdi siyaseten biz bunu yürütemiyoruz demektir. Bu itirafnamedir.
3: Evet. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasıyla Maliye Hazine'nin açıklaması neredeyse kafa kafaya.
2: Evet. Yani böyle şey olabilir
3: başladılar.
2: Tabii sonra mesela 5 tane öneri getiriyor aldığı 3. Ya çoğuna katılmamak mümkün değil. Doğru ama neredeydiniz ya? Mesela diyor ki bunlara diyor ithal girdiği azaltan yatırımlar için daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli finansman kanalları oluşturulmalı diyor. Ya ithal girdiği azaltan ne yaptınız ya? Biz yıllardır cari açığın temel nedeni ithal girdilere bağımlı bir Türkiye ekonomisi demiyor muyduk ya? Seninle evet. kaç tane program yaptık ya?
3: Evet. Hocam siz bu kur politikasını izlerseniz ithal mallar daha ucuz hale geliyor. Evet. Yani kime soracak? Burada muzcular var. Ben şimdi muzcularla konuşuyorum. Diyorlar ki ya bu ithalat bizi batırdı. Herkes evet. aynı şeyi söylüyor.
2: Evet. Nasıl şimdi ithal girdiği azaltan yatırımlar? Sen şimdi yerli girdiği artıran yatırım yapmayınca o nasıl kendiliğinden mi olacak? Vahiyle mi gelecek?
3: Evet.
2: Ya olacak şey değil ya. İthal girdiği azaltan yatırımlar için daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli finansman kanalları oluşturulacak diyor. Ya siz yıllardır muafiyet ve istisna tanıdınız değil mi? Hep eleştiriyorum ben. Bunun sonuçlarını açıklayacaktı Maliye Bakanı. Hala sonuçlar açıklanmadı. Ya şu olsa istihdama katkı yapıyorsa helal olsun. Sermaye verir muhabbet. İyi ama kardeşim görmüyoruz sonuçlarını. İhracatı artırıyorsa helal olsun. Bakın ne diyor başkan? Bakın şöyle bir ifade var. Vergi ve sosyal güvenlik yükleri konusunda üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalara yönelik seçici düzenlemeler gündeme alınmalıdır. Demek ki yıllardır verilen bu muhabbet ve istisnalar vergi yükleri konusunda değil mi? Üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalara yönelik seçici bir düzenleme değilmiş ki bunu dikkate alın diye talepte bulunuyorlar. Bu bile bir itirafname.
3: Evet. Evet, evet.
2: Yani yıllardır vergi muafiyeti istisnalardan Ayda Güç ne diyor? Zımnen yararlanamadıklarını söylüyor ki lütfen evet. onu bir de sosyal güvenlik yüklerini de ekliyor. Lütfen diyor istihdam sağlayan, ihracat yapan sektörlere bir şey yapın diyor, bir düzenleme yapın diyor, seçici düzenleme yapın diyor. Demek ki bugüne kadar yapılanlar kimlere ne amaçla yapıldığını bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü sonuçları açıklanmıyor. Yani şu kadar evet, muhabbet evet. tanıdık, şu kadar istisna tanıdık, gördüğünüz gibi şekil A'da görüldüğü gibi istihdam artmıştır, ihracat artmıştır, şu sektörler bundan olumlu etkilenmiştir diyen bir şey yok, resmi açıklama yok. Bu da altta geçi doğruluyor. Çok acı bir şeydir bu. Gerçekten acı bir şeydir. Hatta ne diyor biliyor musun? İthalat politikasının yalnızca korumacı reflekslerle değil, sanayi politikası perspektifiyle ele alınması gerektiğini söylüyor. Var mı bir sanayileşme politikası? Lütfen ya.
3: Evet, evet. Yani siz
2: sanayi korumacı olmayalım diyor. Doğru, ben de katılıyorum.
3: Ama... Peki şeye ne diyorsunuz? Yani erken sanayisizleşme diye tabir etti İSO'nun başkanı. Ona ne diyorsunuz?
2: Bence de doğru. Yani işte sanayinin geldiği yer bu. Sanayi zor zahmet üretim yapıyor. Hatta şey diyor Avdalgiç, Türkiye'nin üretmediği, bakın üretmediği kritik girdilerde, bak kritik girdilerde maliyetleri aşağı çekecek bir gümrük rejiminin benimsenmesi, buna karşılık yerli üretim kapasitesinin bulunduğu alanlarda haksız rekabetin önlenmesi. Şimdi senin yerli üretim kapasiten var ama ithalatı serbest bırakıyor, haksız rekabet. Ya olur mu böyle bir şey ya? Bakın Güney Koreli bir iktisatçı var, İngiltere'de araştırma merkezinin başında bulundu yıllardır. Şöyle bir güzel bir lafı var. Diyor ki bugüne kadar sanayileşmiş ülkelerin tarihsel gelişimine bakarsanız hepsinin korumacı olduğu. Bakın çok enteresan. Gümrük duvarları evet, arasında evet. korunduğunu ve devletin müdahalesiyle sanayileştiğini söylüyor. Ama IMF evet. ve Dünya Bankası bu tarihi yok sayarak başka bir yöntem öneriyor. Diyor ki işte neoliberal politikaları uygularsanız sanayileşirsiniz, işte ekonominiz düzelir. Buna List diye, Friedrich List diye bir Alman iktisatçı var. Bu şuna benzetiyor bunu. Gelişmiş ülkeler kendileri bu yolla sanayileşirken şimdi arkadan gelenlere bu yolu kapatmak için merdiveni itiyorlar diyor. Bakın lafın güzelliğine bak
4: evet,
2: ya.
4: Evet.
2: Merdiveni itiyorlar.
3: Evet, ve evet.
2: Aldık için bu isyanı da işte bu merdivenin itilmesine manzara bu.
4: Vallahi çok,
2: sadece sadece o değil, şey de eleştiriyor. Şey neydi o başkan da aynı şekilde yani OVP'den beklenti Erdal Bahçıvan.
4: İşte Bahçıvan İSO'nun başkanı. Evet,
2: tabii
4: evet.
2: İSO başkanı da. Sonra TİM başkanı, ihracatçılar mı? Evet. Bakın tepkiler bir sürü yerden geliyor ve birbirine benzer tepkiler bunlar. Ve OVP güncellenmelidir diyor. Evet, OVP güncellenecek ama yani işte dedim ya, empatilerini unuttular bunlar. Empati kurmayı unuttular bu sanayi sözcüleri, ihracatçı sözcüleri. Yıllardır eğer hocam, bu empati kursalardı Türkiye bu noktaya gelmeyecekti.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Hocam, şimdi toplumun kesimlerine bakıyoruz. İşte evet. sanayiciye biraz yani siz de anlattınız. Her tarafta okumaya başladık artık. Yani buna ilk 500'ün içindeki ki ISO dediğiniz zaman Türkiye'nin en büyük sanayicilerinin örgütü. Çiftçilerde aynı şey var. Emekli de aynı şey. Memur da aynı şey. İşçi de aynı şey. Hemen hemen herkesin ortak sloganı şu: böyle gitmez. Ne diyorsunuz?
2: Ya maalesef öyle oluyor ama şimdi bunu kim yapacak hocam?
3: Evet yani, evet, sorun orada.
2: Özal ne demişti? Tina demişti. Alternatif yok. There is no alternative. Hatırlıyor musun?
3: Evet.
2: Program yapardı. Şimdi Özal'ın dediği çıktı ortaya. Alternatifi yok ettiler siyaseten. Beğenelim beğenmeyelim.
3: Evet, yani evet.
2: Bir alternatifi olmayan bir sistem olur mu? Ama o suçlu, bu suçlu. Ha şu olabilseydi sevgili İsmet. Yerel yönetimlerde AKP'nin de belediyelerinde benzer bir problem görülseydi derdik ki ya hakikaten şapkamızı önümüze koyalım. Kardeşim bu nasıl bir model ya? Muhalefeti de çalıyor, iktidarı da çalıyor deyip hatta sana bana daha fazla söz söyleme hakkı vardı. Fakat kardeşim evet, evet. sadece muhalefet deyip öbürküleriyle ilgili bir yol izlenmeyince, benzer bir yol izlenmeyince. Ya düşünün şimdi kaç gündür şeyde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı eski başkanının değil mi hakkında çarşaf çarşaf iddialar var. Daha önce evet, evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bilmem kaç tane dosya verdim demişti. Bu hiçbirisine dokunulmuyor. Varsa yoksa muhalefet belediyeleri işte o zaman da bu çıkmaz sokak ortaya çıkıyor ve dolayısıyla da bizim sıkıntımız var. Mesela diyor ki Aydagiç, kısa vadede dezenflasyonun korunması gerekiyor. Ya korunamıyor ya. Korunamıyor kardeşim. Anlatıyoruz, olmuyor. Tamam, olmuyor.
3: Peki o zaman sistemi korunamıyor? Değiştirmek lazım. Sistemi değiştirmek
2: evet,
3: lazım.
2: Onu eleştir ya. Onu eleştir ya.
3: Evet yani burada sürekli bir şey yapmak değil, sistemi değiştirmek lazım.
2: Ya şimdi Allah aşkına dezenflasyon 16 yazıldı değil mi? İçinde bulunduğumuz şeyde enflasyon oranı yıl sonu. Daha önce evet. de başka bir rakamdı. revize edildi. E olmuyor. 16 oldu 28, şimdi 30. E ne olacak şimdi bu? Kısa vadede dezenflasyonu koruyamıyor kardeşim, koruyamıyor.
3: Hocam, siz daha önce size ben benzer bir soruyu sormuştum. Bu evet. Siz de şunu söylemiştiniz. Hatta bugünkü programımızın girişinde de aynı konuşmayı verdik yönetmen arkadaşımız. Yani bu sapma değildir, bu bir çökmedir. Yani sapma %10 olur, bilemediğin %20 olur.
2: Aynen, aynen.
3: Artı eksi. Ama siz %100 neredeyse farklı bir noktaya geliyorsa bu sapma olmaz yani, çökmedir bu.
2: Tabii tabii tabii, çok doğru söylüyorsun. Bir de ya bu kesimler dikkat et, yani empati yoksunu diyorum, ne olur. Bir sürü doğrular söylüyorlar ama bu doğruları söylerken sokaktaki insanlarla ilgili bir şey diyorlar mı ya sevgili İsmet ya?
3: Evet,
2: bu kadar güzel eleştiriler var ama sokaktaki insanla ilgili bir bak, demin anlattım, %3,5 tüketim değil mi hocam? İkinci çeyrekte geçen yılın çeyreğine göre büyümüş. Peki nasıl büyümüş kardeşim? E, o büyümeyi de 2, şeyde tutan bir büyüme, onu söyleyelim değil mi? Yani 2,3 büyümenin de belki sağlayıcılarından birisi. E o zaman niye sürekli tüketime takıntı halinde eleştiri yapıyorsunuz? Yani bu
3: evet, evet.
2: alım gücüyle desteklenen bir tüketim olsa bundan büyüme niye zarar görsün? O zaman siz reel ücretleri, maaşları aşağı çekerek asgari ücreti yılda 2 kezken 1 kez yaptığınız zaman ne oluyorsunuz? Yine büyüyebilmeniz için birilerini tüketmesi gerekiyor. Fakat o tüketimi gelirleriyle değil de, sağlık yöntem bu, borçlanmayla yapıyorlarsa ya bir yerde bir hata yapıyoruz deyip sizin de...
3: Ya onun da bir sınırı var, bir süre sonra tıkanacak o da.
2: Evet ya, işte şapka tıkanacak olmanız lazım. Kardeşim ne oluyor demeniz lazım ya. Ya bunu yani ne oluyor demezseniz o zaman gerçekten hani sağlıklı bir yere gitme şansınız yok. Sizin bir şekilde eksikliklerin neler olduğunu ve bunların bir daha tekrarlanmamak üzere çok ciddi bir revizyon yapmalıyız iddiasıyla çıkmanız lazım. Bakın şimdi biz yıllardır belki seninle kaç program yaptık, hep bütçede faize değindik değil mi? Ya aman ne olur buna evet, dikkat edin. Yani üreten ekonomi değil bu. Şimdi ben bu sanayi temsilcilerine, ticaret odası temsilcilerine şunu söylemek istiyorum. Madem OVP revizyonu diyorsunuz, niye bütçeyle ilgili ağzınızdan bir iki laf çıkmıyor ya? Niye çıkmıyor evet. Kardeşim? Çünkü niye?
3: Bütçe faizi diyor.
2: Tabii sizin kitleniz içinde faizden yararlanan bir kesim var. Bakın onları evet. Ürkütmemek için söylüyorsunuz. Ya ben bu 3 temsilciye, kim de dahil olmak üzere, Ankara Sanayi Odası Başkanı ve Ticaret Odası Başkanlarına şunu diyorum. Ya gelin beraber konuşalım bunu. Bakın Ocak-Temmuz döneminde faize ayrılan, ya faizle ilgili yapılan harcamalar gerçekleşme 1 trilyon 791 milyar olmuş. Geçen yılın ÖŞ döneminde 1 trilyon 246 milyar. %43,7 artmış ya. Ya olacak şey değil ya. %43,7 artmış. Ya bunu sorgulamayacak biz ya.
3: Emekliye ne kadar artmış hocam? Onu da söyleyeyim. Emekliye ne kadar arttırdılar?
2: Olur mu ya, ne artmış ya? Onlar sürünüyor ya.
3: Evet.
2: Şimdi
3: yani.
2: Acı değil mi bu? Bakın şeyde faiz giderleri yıl sonu ödeneğinin %65,3'ünü tüketmiş. Halbuki tüm bütçe giderler için ödenek daha hala %55,4 düzeyinde. Ama
3: evet.
2: Faiz kaleminde bu %65,3'e ulaşmış. Yazık ya, gerçekten yazık ya. Ve bütçenin değil mi 65'ini tüketmiş. Ha bu ödeneğin yetmeyeceği anlamına geliyor.
3: Evet.
2: Bakın ödenek üstü harcama faiz nedeniyle gündeme gelecek demektir. Bunun altını çizelim. Üstelik vergi gelirlerinde de %56,8'ine ulaşılmış. Yani düşün yani. Toplanacak vergilerin 56,8'ine ulaşılmış ama sen topladığın vergileri kime tahsis ediyorsun kardeşim? Faiz giderlerine. Peki bunlardan evet. kimle mağlanıyor? Bu üç örgütün tabanı. Bu üç örgütün bileşenleri. Ya şapkanızı önünüze koyup bir empati kurun. Ya bununla da ilgili bir laf söyleyin kardeşim.
3: Evet, evet. Ya ay, hocam, şimdi 29, yanılmıyor pardon, yanılmıyorsam 19 Ağustos'ta bir hazine borçlanması gerçekleşti. 10 yıl vadeli.
2: Evet.
3: Şimdi biz, bize diyorlar ki işte enflasyonu 1-2 sene içerisinde tek haneye düşüreceğiz. Peki 2035'e yönelik borçlanmada 35,12. Yani biz neyi anlatıyoruz?
2: Hocam Osmanlı'nın...
3: Ya 10 yıl sonra biz 2035'e kadar 35,12 borç faiz vereceğiz yani. Buna göre tabii, yabancılardan çıkar zaten.
2: Aynen. Sevgili İsmet, biz duyun ummiye koşullarına niye geldik ya? Allah aşkına ya.
3: Niye bundan geldik?
2: Evet. Abi. Yani şu rakamlar filan var ya, yetmeyecek ya. Yetmeyecek ya. Artık gelecek modern duyun ummiye, IMF'nin modern bir versiyonu gelecek. Kardeşim bir dakika diyecek. Ben böyle sizin hükümetin bütçe açıklamasını filan dinlemiyorum. Meclis filan. Ben el koydum. Gelirlerine, giderlerine burada planlayacağım. Ödenekleri gelirlere, ben gelirlerden borçları tahsil ettikten sonra serbest bırakacağım diyecek. Hadi bakalım. Ne yapacağız o zaman?
3: Ya hocam zaten şey Kemal Dermişi hazinenin başına atayınca aynı şeyi yapmadı.
2: Aynı şeydi. Tabii onu gördük zaten. Ben gördüm.
3: Evet. Şimdi tekrar yapacaklar.
2: 15 günde 15 yasa. Tek adam evet. rejimi mi vardı? Allah aşkına. Tek adam rejimi evet. vardı? Parlamento vardı. Evet. Değil mi? Parlamentoya rağmen oldu bu.
3: Böyle bir ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler.
2: Aynen, aynen. Öyle bir durumla karşı karşıyayız ve yatırım vizyonu da giderek kayboldu ya. Acı olan da zaten biri bu yani. Ya öyle bir durum geldik ki yatırım vizyonunun yok edildiği bir ülkeye geldik ya. Bak şimdi şurada sermaye giderlerine bakayım ben şimdi burada. Sermaye giderleri 614,9 615 milyar diyelim. Tamam mı? Sermaye transferleri de 151 milyar 614 700 714 765 gibi bir şey. Ya Allah aşkına bir trilyon bile değil ya. 1 trilyon evet. 1,7 trilyon faize aktarıyorsun. Tamam mı? 1,7 trilyon faize aktarıyorsun. Fakat öbür tarafta 1 trilyonun bayağı altında. Yani 700 küsur rakamı da yatırıma ayırıyorsun. Ya böyle bir şey, ya böyle bir model çalışmaz kardeşim. Yani düşün yani. 615 715 766 ya. Yani korkunç bir şey ya. Ve sen bu evet. yatırım vizyonsuzluğuyla bu artan ihtiyaçları ödemeye çalışacaksın. Yani bu akıl dışı ve bütün personele harcadığın para da 2,995'ti. Hadi 3 trilyon diyelim ya. 3 trilyon. Bu kadar insana yaptığın ödeme 3 trilyon. Milyonlar var burada ve sen faizlere 1,7 trilyonun üstünde değil mi?
3: Evet.
2: Bir işte 1,8 diyelim ona. Tamam mı? 1 trilyon 791 milyara bence 1,8 trilyon diyebiliriz. Böyle bir
3: hocam,
2: durumla.
3: Öyle bir hale gelmiş ki sistem. Şimdi sanayicilerle de çeşitli toplantılarda karşılaşıyoruz.
2: Evet.
3: Hani yeni yatırım falan diye sorduğun zaman adam kendisine küfür etmiş gibi bakıyor.
2: Tabii tabii tabii tabii.
3: Yani öyle bir hale gelmiş. Siz diyor ne Türk yani bunu açık açık söylemiyorlar ama özel sohbette ya siz Türkiye'de ne olduğunun farkında değil misiniz diye bizi eleştiriyorlar.
2: Tabii.
3: Ya bu ortamda nasıl yatırım yapalım diye.
2: Ya bir de ben empati derken hatırla evet. sevgili İsmet, şunu kastediyorum. Şimdi bak sen vergi muafiyeti istiyorsun hala sigortada şurada teşvik istiyorsun.
3: Evet.
2: Ki muafiyetleri anlattım sana, kimlerin yararlandığı belli değil çünkü sonuçlar açıklanmıyor kamuoyuna.
3: Eğer o muafiyetleri sağlamasalar emekliye belki %100 maaş artış sağlar.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Yani onu da öğrenmek lazım. Ya adil olmayan bir vergi var ya. Dolaylı vergi evet, alıp evet. yani yıllardır 70-30 hani bazen 67 oluyor dolaylı vergilerin payı. Ya şimdi Bir emekçiyi düşünün. Bir gelir vergisi, ya zaten üçte ikisi stopajla alınıyor zaten gelir vergisinde. Bunu o ödüyor. Dolaylı vergide zaten emekçi ödüyor. Ya kardeşim, bu yetmiyormuş gibi bir de siz muafiyet ve istisnalar var. Bazı vergi borçları affediliyor. Onu da unutmayalım. Silinme var. Şimdi böyle evet. bir manzarada empati duyarak ne demeniz lazım? Ya bu taşınamaz bir vergi yükü. Ya biz de biraz elimizi taşın altına koyalım. Yeni hazırlayacağınız OVP'de bu yönde de düzenleme yapın denmez mi? Bakın Avrupa'da, Amerika'da seninle bulunduğumuz programlarda söylemiştim. Servet vergisi talep edenler oldu ya.
3: Evet, evet.
2: Ayıp oluyor. Servetlerimiz evet. şişti. Bizden vergi alın diyenler, mektup yazanlar vardı. Var mı Türkiye'de? Bu üç kuruluştan böyle bir şey duyduk mu hiç? Ya kardeşim Hayır. servet vergisi yerlerde sürünüyor. Ayıp oluyor. Biraz empati kuruyoruz. Bizlerin servetlerini lütfen vergilendirin. Daha fazla vergilendirin ki devletimiz güçlensin. Ve yurttaşına daha fazla kaynak tahsisi yapsın diyen bir işveren örgütü duyduk mu ya?
3: Hocam başka şey oluyor şu anda. Adını sanını bilmediğiniz bir işçi bile çalıştırmayan, bir kuruş vergi vermeyen ama servetine baktığınız zaman hani adı çok konuşulan işte sanayici şunun bunda ondan daha fazla olan yeni bir zenginler türedi. Yani çok Kesinlikle. Ciddi bir sermaye transferi oluştu. Ve Kesinlikle. Bu yeni oluşan sermaye transferi oluşan kesim de ne vergi veriyor, ne istihdam sağlıyor, ne üretim yapıyor, ne bir şey. Duyduklarıyla efendim alınacak kararların bilgisiyle şunla bunla gidip bilmem piyasada hani şeylerin tabiriyle bir telefonla oyun oynuyorlar.
2: Tamam. Ve bir...

0: görülmüş. Sonuç ne olmuş? Tabii gerçekleşme tahmini, daha sonuç var. Epey bir zaman daha var ama olsun. O bir fikir veriyor gerçekleşme tahmini.
1: Evet.
0: Ha. Şimdi onları veriyor. Bizim OVP'ler sağ olsun veriyor. Seviniyorum da, güzel bir gelişme. Yani vermeleri iyi bir şey. Ama sevgili İsmet, bir sütun açıp geçen yılın OVP'sindeki tahmini vermiyor. Bak bir daha söylüyorum.
1: Evet.
0: 2026 yılının gerçekleşme tahminini veriyor ama bu yılki OVP'de 2026 için öngörülen program hedefini vermiyor. Üçüncü bir sütun açmıyor. Sapma diye bir sütun. Ya
1: Ama hocam sen olsan açar mısın?
0: ama abi başka türlü öbür hedeflerin gerçekçi olup olmadığını bilemeyiz demek istiyorum.
1: Hocam
0: İş
1: anladım da
0: adamlarının bunu istemesi lazım. Bakın.
1: bir OVP'nin döviz kuru daha birinci ayda şaşarsa,
0: Evet.
1: diğer
0: Aynen
1: her
0: onun
1: şeyi
0: gibi.
1: birinci ayda şaşarsa, şimdi bunu niye yazsın? Ben olsam da
0: Ama abi,
1: yazmam.
0: tamam. Sana anlıyorum. Mantıklarını anlıyorum ama şimdi ben teknik olarak formattan bahsediyorum.
1: Anladım, anladım.
0: Bir, 2026 ne tahmin edilmiş? Gerçekleşme tahmini ne? Sapma ne? Geldik
1: Evet.
0: 2027'ye. 2027'nin bütün rakamları bu yeni OVP'de değişecek. Hangi OVP'de? 2027, 28, 29 OVP'sinde. Hepsi
1: Evet,
0: değişecek.
1: evet.
0: Bunların da aynı şekilde geçen yılki OVP'de neydi? Hatta daha da ileri gidelim. Daha önceki OVP'de mesela hangi yıllar olsun? 2025 yılında açıklanan, 2025 Eylül'de açıklanan OVP'yi göz önüne getirelim. Ne var orada? 25, 26, 27 hedefleri var, değil mi? Şimdi
1: Evet.
0: 27 hedefleri ne olmuş? Değil mi? İki defa revize ediliyor. Bir, ne zaman revize etmiş? 2026'daki OVP'de bir 2020 yılı bir kere revize edilmiş. Şimdi
1: Evet.
0: nerede revize edilecek? 2027, 28, 29 OVP'sinde revize edilecek. Yani çift revizyona tabi tutulacak. Bütün bunların nedenleri niye o gün öyle tahmin ettiniz de bugün böyle çıktı? Bunu açıklamanız lazım. Bir de son kısmında öncelikli reform alanları diye bir eki var OVP'lerin. Son 3-4
1: Evet.
0: yıldır bu ekleniyor. Ya enfes bir şey. Takvim veriyor ya. Yani. Harika bir takvim. Ama abicim ne yapıldı, ne edildi, sonuçlar ne oldu? Bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Bak başlığını da okuyayım da sen de bunu rahat bulacağından eminim. Çünkü OVP'yi indirdiğinde o
1: Evet.
0: gözükecek. Ek 3 unutmadan söyleyeyim. Üçüncü ek bu. Tamam mı? Üçüncü
1: Evet.
0: ek. Burada adı şu. Üçüncü ek. Öncelikli reform alanlarına yönelik düzenlemeler. Tamam mı? Şu an yayınlanmış olan OVP'de bunlar var. Bak ne diyor? Seni heyecanlandıracak bir şey söyleyeyim. Bazen ben çok heyecanlanıyorum. Acaba olur mu diye. Diyor ki sanayide yüksek katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüm. Yahu İsmet kardeşim ve ben vallahi sen ta bakanlık dönemindeki danışmanken konuşuyorduk. O zaman Sanayi Bakanlığı'nda
1: Evet.
0: danışmandı. Tamam mı? Hepsi
1: Evet.
0: öyle. Oğuz Ayan Tarış Genel Müdürü'ydü. Abi ne
1: Evet,
0: diyoruz
1: evet.
0: biz? Sanayide yüksek katma değer ve teknolojik odaklı bir dönüşüm olmalı diyorduk. Değil mi abi? Ya
1: Evet,
0: bunu
1: evet.
0: söyledik yani. Hocam ne zaman açıklanacakmış biliyor musun? 2026 ikinci çeyreğinde. Öngörülen takvime göre. Tamam mı? Geçtik mi ikinci çeyreğe?
1: Geçtik.
0: Geçtik. Var mı bir açıklama?
1: Yok.
0: Yok. Neymiş ama neymiş? İçeriğine bakalım. Ülke ölçeğinde sanayi büyüme havzaları belirlenerek altyapı hazır, planlı bak, altyapısı hazır, planlı sanayi alanları. Allah aşkına bana söyle. Ülke ölçeğinde altyapısı hazır planlı sanayi alanları nereler? Hangi havzalar bunlar? Sanayi büyüme havzaları nerede? Var mı bununla ilgili? İdari düzenleme diyor. Ne zaman yapılacakmış? 2026 ikinci. Yok ortada. Yok. E ne yapacağız şimdi? Bunun hesabını kim soracak? Nerede bu kardeşim? Kim diyecek abicim? Kim diyecek? Başka? Diyor ki ikinci çeyrek bir tane daha söyleyeyim. Dur. Bu ikinci çeyreklere bayılıyorum. Diyor ki

0: erken yaşlarda beylerin yetenek ve kapasitelerinin keşfedilerek, Allah harika ya, bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında uygun kabiliyetleri geliştirebileceği alanlara yönlendirmesini sağlayacak programlar geliştirilecektir. İkinci çeyreğin sonunda da açıklanacakmış 2026'nın. Vallahi ben bir şey görmedim. Ya
1: hocam, hocam bunlar Türkiye yapmıyor değil, bunları yapıyordu eskiden.
0: Ama yok bir şey şu an.
1: Yani şu anda yok. Her iyi şey gitti.
0: Yani ne bileyim ya. Ha dur, seni heyecanlandıracak. Allah seni heyecan. Seni yer, acayip heyecanlandıracak. İthalat bağımlılığının azaltılması ve arz güvenliğinin desteklenmesi. Projenin adı bu. Tamam mı? Yerli bazlı yük santrallerde elektrik üretiminde kullanımların kaynaklarının üretim portföyündeki oranının artırılması için mevcut yeni tesisler teşvik edilecek. Yerli bazlı. Yani elektrik santralleri yerli üretiminde kullanılan kaynaklar teşvik edilecek diyor. Ne zaman? 2026 ikinci çeyreği. Daha diğerlerini okumayayım ya. Dolu böyle var.
1: Evet. Hocam bıraktık onu, biz Amerika'dan normal aldığımız ithalatın kat kat fazlasına kaya gazı anlaşması yaptık.
0: Evet.
1: Ya başka söyleyecek bir şey var mı?
0: Ya hocam, senin bir ortağın var orada. Gayet güzel yürütüyorsun. Ya adama diyorsun ki, ya seninle bir anlaşma yapmıştık ama kardeş ya, komşu ya, bizi idare et ya. Trump orada bana sarayda çok baskı kurdu ya. Ya bunu yapmazsam, hatta o anlaşmayı hazırlayan da çocukları da övdü. Trump'a.
1: Evet evet, hepsini tek tek.
0: Ya bunlar diyor ne kadar akıllı adamlar diyor. Ya Allah aşkına ya. Ya bizi aptal yerine koymayın. Onlar akıllı olabilir. Onlara bir hakaret etmek istemem. Ama bizi aptal yerine koymayın ya.
1: Evet. Hocam bir dakikada toparlayabilir misiniz?
0: Yani
1: 30 saniye hatta.
0: Söyleyeceğimizi söyledik. Şapkamızı önümüze koyalım. Ne olur. Ya ben bu gemi metaforunu pek sevmem ama biraz sınıf analizi bakan bir vatandaşım. Yani ben içi sınıfının menfaatlerine bakarım ama ya öyle bir yere doğru gidiyoruz ki artık gemiyi de düşünmek zorundayız. Çünkü gemi su alırsa orada vallahi sanayicisi, ihracatçısı falan diye bakmazlar. Yani değil mi? Kıbrıs açıklarında, Girne'nin açıklarında ne oldu? İnsanlar, Allah rahmet eylesin diyelim ölenlere, ama inşallah kurtulamayanların da umut kesmemek gerekiyor. Şimdi orada can pazarını hatırlayalım ya. Yani biz gemide kimler vardır diye konuşur muyuz ya? Gemide bürokrat mı vardı? Şu mu vardı? Bu mu var? Hangi sınıfın temsilcileri vardı? İşte halkımızdan kimler vardı der miyiz ya? Gemide bir can kavgası var. Aynı onun gibi düşünelim ya.
1: Evet,
0: bu noktaya getirmeyelim. Bakın bu noktaya getirmeyelim. Mesela bu.
1: Hocam çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yani belki acı şeyler söylüyoruz ama ne yazık ki gerçek bu. Ya yani bir an önce düzelmesi umuduyla diyelim. Evet sayın dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya Salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
0: Bu çökme. Bu sapma plan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin. Çökmüşsün sen.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.